karşılığı günah, sevabın karşılığı ve şer, hayrın karşılığı. Bu karşıt unsurlardan birisi derecat kaybetmeyi, birisi derecat kazanmayı ihata ediyor. Furkan Suresi 69. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Yudaaf lehul azabu yevmel kıyameti ve yahlut fihi muhana. Yudaaf kat kat artar. Lehu onun el azabı, azap. Yevmel el kıyameti, kıyamet günü ve yahlut ve hali olur, daimi kalır, ebediyen. Halit olur. Halit olur, daimi kalır, ebediyen. Fihi orada muhanen alçaltılmış olarak. Ve kıyamet günü onun azabı kat kat artar ve orada alçaltılmış olarak ebediyen kalır.

burada Allah-u Teala halit olmaktan, ebediyen kalmaktan bahsediyor. Halidine kelimesi, halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalır. Halit, yahlut, aynı kökten geliyor. Halit olur, yani daimi kalır, ebediyen

Olur. Öyleyse cehenneme bir defa giren kişi orada artık ebediyen kalacaktır. Furkan suresinin 69. ayet-i kerimesi de aynı şeyi söylüyor. Neyi? Müminin suresinin 33. ayet-i kerimesini. Ne diyordu 103. ayet-i kerimesini? Ne diyordu Allah Teala Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde? Açık bir şekilde şöyle ifade ediyordu. Kimin günahları sevaplarından çoksa onlar cehennemde ebediyen kalacaklardır. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Kıyamet gününde burada ebediyen kalacakları ayet-i kerimede net olarak ifade buyuruluyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. İlla men tabe ve amene ve amile amelen salihan. Fe ulaike yübeddilullahu seyyiatihim hasenat. Ve kânallahu gafuren rahîma. İlla ancak men kim tabe tövbe etti ve amene ve mümin oldu ve amile ve yaptı. Amelen salihan, salih amel, nefs tezkiyesi. Ve böylece o takdirde ilahike işte onlar yübeddilu çevrilir. Allah'ı Allah çevirir. Allah'ı Allah seyyiatim onların günahları hasenatin hasenatlar sevaplar ve kâne ve oldu. Allah'ı Allah gafuren gafur günahları sevaba çeviren rahimen rahim olan rahim esmasıyla tecelli eder. Ancak kim mürşidin önünde tövbe eder. Böylece kalbine iman yazılıp mümin olur ve salih amel yani nefs tezkiyesi yaparsa o takdirde işte onların Allah seyyiatlerini, günahlarını hasenata, sevaba çevirir. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir.

Burada Allah-u Teala bir tövbe merasimini ifade ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlar ve gözlerindeki icab-ı mestüre, kulaklarındaki vakra, kalbindeki ekinnet alınır. Kalbinin mührü açılır, küfür kelimesi alınır, kalbine ihbat konulur. Allah onun kalbine ulaşır, göğsünden kalbine nur yolu açar. Ondan sonra ulaşır. O kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Ondan sonra kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Ve kalbine kişinin %1, daha sonra %2 rahmet girer. Ve bu kişi böylece bu noktada %2 rahmet girdiğinde huşu sahibi olur. Allah'tan mürşidini sorar. Mutlaka Allah ona mürşidini gösterir. Ve kişi mürşidine ulaşır. Tabi olduğu anda bu ayet geçerliktedir. Kim mürşidi önünde tövbe ederse Allah Teala onun kalbine imanı yazar ve kişi mümin olur.

ve iman yazılıp imanı artan kalbine iman yazılıp imanı artan mümin olur. Burada imanın arttığı noktada kişinin

Allah Teala diyordu ki onların imanlarını arttırırız. Allah Teala onların imanlarını arttırırız diyor. Kişinin tabiyeti sırasında kalbine imanı yazmasıyla o kişinin kalbindeki mevcut iman arttırılmış oluyor. İman kelimesinin de kalbine girmesiyle. Yoksa kişinin mümin olduğu yer burası değildir. 14. basamak değildir. Kişinin mümin olduğu yer 3. basamaktır. Ama aslında 3. basamakla 7. basamak arasında 5-6 dakikalık bir fark olmasına rağmen 7. basamaktır. Yedinci basamakta bu kişi amenu olmuştur. Mümin olduğu yer burasıdır. Yani buradaki mümin oluş müessesesinde ölçü Bakara Suresinin 6 ve 7. ayetlerindeki kafir olmanın zıttı olan mümin olmaktır. Kimdir kafir? Kalbi mühürlü olan. Kişinin kalbi açılmıştır. Mühürlü değildir. Kalbin mühürü açılmıştır. Kimdir kafir? O kulaklarındaki işitme hassasının üzerindeki mühür açılmıştır. İşitme hassasının üzerinde mühür olan kişi kafirdir. Açılan kişi mümin olmuştur. Kalbinin mühürü kapalı olan kişi, kalbi mühürlü olan kişi kafirdir. Kalbinin mühürü açılan kişi mümindir. Kalbinin içinde küfür yazılı olan kişi, bu küfürle birlikte ekinnet bulunan kişi kafirdir. Ekinnetin ve küfrün alındığı anda kişi mümin olur. Öyleyse mümin olmanın başladığı yer 7. basamaktır. Ama 14. basamakta kişinin kalbine Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince Allah imanı yazıyor. O zaman kişi kalbindeki imanı artan bir mümin oluyor. Ayet-i kerime bunu net olarak söylüyor. Kalbindeki imanı artan mümin. Biz onların kalbindeki imanı arttırırız diyor Allah-u Teala. Tarif ettiği yer burası. 14. basamak. Kalplerin içine iman koyarak arttırıyor Allah-u Teala imanı. Kalplerin içine yazarak arttırıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Allah Teala o insanlardan bahsediyor ki Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara de ki diyor Allah Teala hayır siz mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. İslam standartlarının içine girdik deyin. İslam standartları içindeyiz deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinize iman girmedi. Yani kalbinize Allah Teala imanı yazarak kalbinizdeki imanı arttırmadı. Kalbindeki iman arttırılan birisi olmadınız diyor Allah Teala. Fetih Suresinin 4. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Huvellezî enzele sekinete fî kulûbil müminîne liyezdâdû îmânen. Mea imani. Velillahi cunudu semavati vel ard.
ve kânallâhu alîmen hakîmâ. Müminlerin imanlarını iman ile arttırmak için onların kalplerine sekinet indiren odur. İşte imanlarının imanla artması müessesesi kişinin kalbine Allah-u Teala'nın gönderdiği sekinetle imanı yazması hali. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilir ve hikmet sahibidir. 71. ayet-i kerime, Furkan suresi 71. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men tabe ve amile salihan fe innehu yetubu ilallahi metaba. Ve men ve kim tabe tövbe etti ve amile salihan ve salih amel nefs tezkiyesini yaptı ve böylece o takdirde innehu muhakkak ki o yetubu tövbe eder. Ve Allah'a döner. Ve kim mürşidi önünde tövbe eder ve salih amel nefs tezkiyesi işlerse o takdirde muhakkak ki o tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a ruhu ulaşır. Yetubu ilallahi metaven. O Allah'a tövbeleri kabul edilmiş olarak ulaşır.

Allah'a ulaşır, tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşır. Hayattayken ruhu Allah'a ulaşır.

Furkan 70 ve 71 birbirinin arkasından iki olayı ifade ediyor. Önce tövbe işlemi, günahların sevaba çevrilmesi, sonra da ruhun tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a geri dönüşü. Tövbelerin kabulü günahların sevaba çevrildiğini ifade ediyor. Ali İmran 64'te Allah Teala diyor ki: Habibim, o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi ve bizden mağfiret dileselerdi, tövbe ederek, senin önünde tövbe ederek bizden mağfiret dileselerdi, sen de onların Resulü olarak onlar için mağfiret dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul eylediğini görecektin, kabul ettiğini görecektin. Öyleyse sahabenin talebini kabul ediyor, onların günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabe hakkındaki talebini kabul ediyor. Onların günahlarını bir defa daha affediyor. Günahları sevaba çeviriyor. Bir evvelki ayet-i kerime o. Günahları sevaba çevrilen kişinin ise ruhu Furkan 71'e göre tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Allah'a ulaşır. Hayattayken ruhu Allah'a ulaşır. Furkan Suresi 72. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُ du nes zura ve iza merru billahvi merru kirama ve vellezine ve ellezine la yeşhedune şahitlik etmezler. Ezzura batıl, asılsız, yalan. Ve izamerru ve karşılaştıkları zaman bir ellavi boş söz ile merru geçip gittiler. Kiramen, kerim olarak, onurla, vakarla. Kerim olarak, vakarla. Ve onlar yalancı şahitlik yapmazlar. Boş sözle karşılaştıkları zaman vakarla, kerim olarak geçip giderler. Onlar Allah'tan ikram görmüşlerdir. Allah Teala evvela 7 tane onlara Furkan vermiştir. Birinci ikram. Her Furkan'da Allah onların sebephanesine dereceler yazarak onların günahlarını örtmüştür. 14. basamakta mürşitlerine ulaştıkları zaman, 12 tane ihsanla mürşitlerine ulaştıkları zaman Allah Teala onların günahlarını sevaba çevirmiştir. Göğüslerinden kalplerine daha evvel nur yolu açmıştır. 7 tane Furkan ve Allah'ın dizaynı içerisinde birçok Allah Teala'nın ikramı ve neticede günahları sevaba çevrilerek ruhlarının Allah'a hayattayken ulaşması. Allah Teala'nın yalancı şahitlik yapmazlar, boş sözle karşılaştıkları zaman vakarla, kerim olarak geçip giderler diyor. Kerim
Allah-u Teala'dan ikram görmüş demek. Allah'tan ikram görmüş olarak geçip giderler. İkramları da 12 tane ihsan, günahların örtülmesi, sevaba çevrilmesi, örtüldükten sonra bir de sevaba çevrilmesi yetmez. O noktadan itibaren de Allah-u Teala'nın onlara 1'e 10 verirken o güne kadar 1'e 100 vermeye başlaması ve bunu 1'e 700'e kadar çıkarması. Hepsi Allah'ın ikramıdır. Ayet 73. Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Furkan suresi 73. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine iza zükkiru bi ayati rabbihim lem yahirru aleyha summen ve umyanen. Vellezine ve onlar iza zükkiru hatırlatıldığı zaman bi ayati ayetler rabbihim onların Rabbi lem yahirru kapanmazlar, olmazlar aleyha ona sümmen sağır ve ümyanen ve kör ama. Ve onlara Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara ayetlere karşı kör ve sağır olmazlar

onlara Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman ayetlere karşı kör ve sağır olmazlar. Neden olmazlar? Çünkü evvela gözlerindeki hicab-ı mestürü almıştır. Gözleri kör değildir. Sonra görme hastalığının üzerindeki gışavet isimli perde alınmıştır. Görme hastaları da artık görebilir hüviyettedir. Sadece gözleri değil, gözlerinin gördüklerini akla ulaştıracak olan merkez de, oradaki gışavet adlı perde de alınmıştır. Kör değildir kişi. Ve kulaklarındaki bakra alınmıştır. Kulakları işitir. Ve işitme hassasının üzerindeki perde alınmıştır. İşitme hassası da normal standartta da işitir. Hem uzuv görür, uzuv işitir. Hem de uzvun akılla bağlantı kurduğu noktadaki işitme, görme hassasıyla işitme hassası çalışır. Yeter mi? Bundan ötesi de var. Kalplerindeki ekinnet alınmıştır. Kalplerindeki küfür alınmıştır. Kalplerinin içine ihbat konmuştur Allah-u Teala tarafından. Ve bu kişi idrak edemezken idrak de etmeye başlamıştır. Bu özelliklerin de sahibidir. Ve Furkan Suresi 74. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine yekulune Rabbena hab lena min ezvacina ve zürriyetina kurrete ayunin. Vec'alna lil muttakine imama. Vellezine ve ellezine ve onlar. Yekulüne söylerler derler. Rabbena Rabbimiz heb. Bağışla. Lena bize min ezvacina eşlerimizden zürriyatina ve zürriyet. Kurrete ayunin göz aydınlığı. Vec'alna ve ic'alna ve ic'alna vec'alna bizi kıl, bizi yap li el muttakine takva sahiplerine imamen, imam. Ve onlar Rabbimiz eşlerimizden ve zürriyetimizden bize göz aydınlığı bağışla ve bizi muttakilere,

Sevgili kardeşlerim, takva sahibi olmak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada başlar. Birinci takva, irşat makamına ulaştığınızda ikinci takvanın sahibi olursunuz.

Ve mürşidinize ulaştığınız zaman üçüncü takvanın sahibi olursunuz. Tabiyetinizde. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda dördüncü takvanın. Fizik vücudu tesliminizde beşinci takvanın. Bir yanlışlık yaptık. Allah'a ulaşmayı dilediğinizde birinci takvanın sahibisiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuzda ikinci takvanın sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda üçüncü takvanın sahibisiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a tesliminizde dördüncü takvanın sahibisiniz. Nefsinizin tesliminde beşinci takvanın sahibisiniz. İrşada ulaştığınızda altıncı takvanın, iradenizi Allah'a teslim ettiğinizde yedinci takvanın sahibisiniz. Ve İmamet kademesinde olanlar o yedinci takvanın sahipleridir. Onu isteyenler bunlar. İrademizi de teslim alıp bizi iradene bağla ve bir hakkın takvanın sahibi olalım. Bizi de irşat makamının sahibi kıl ki imam olalım diğerlerine. Talepleri budur. Furkan Suresi 75. ayet-i kerime.

Bismillahirrahmanirrahim. Ulaike yuczevnel gurfete bima saberu ve yulekavne fiha tahiyyeten ve selama. Ulaike, işte onlar, yuczevne, Arapça cezalandırırlar ama aslında gerçek manası ceza mükafat istikametinde kullanılır. Mükafatlandırırlar. El gurfete, oda, yüksek yer, yüksek makam. Bima sebebiyle dolayısıyla sabiru, sabırları dolayısıyla ve yulekkavne ve karşılanırlar. Fiha, orada tahiyyeten, hayır dualarla, hürmet ve selamet dilekleriyle ve selamen ve selamla. İşte onlar sabırlarından dolayı cennette yüksek makamlarla mükafatlandırılırlar. Ve orada tahiyyat, selamet dilekleriyle ve selamla karşılanırlar.

Burada onlar için yüksek makamlar söz konusudur. Aslında makam bu aleme aittir. Gerçekten sabırlarından dolayı o makama ulaşanların iki muhteva taşıdığını görüyoruz. Bir, Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek. İki, sabrın sahibi olmak. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, her ikisi de daimi zikre ulaştığınız yerde değildir. Ondan çok daha ötededir. Daimi zikre ulaştığınız zaman ulul albab makamındasınız. Daimi zikrin sahibisiniz. Nefsinizdeki bütün afetler yok olmuştur. Kalp kulağınız açılmıştır. Kalp gözünüz açılmıştır. Ehli tezekkürsünüz, ehli hayırsınız ve ehli hikmetsiniz. Ama sabrın sahibi olmadınız. Burada Allah Teala size Ulul Elbap makamında 7 tane yer katının sırrını verecektir. Sizi yerlerin melekutuna muhatap kalacaktır. Yerlerin melekutunu gösterecektir. Burada 7 mertebe nefsinizin kalbindeki afetler zaten bütün afetlerden kurtulmuşken 7 mertebe kalbinizin nurları müzeyyen olur. Bir sonraki kademede salah ihlas makamında kalbiniz halis olur. Orada Allah Teala size göklerin melekûtunu gösterir. İkinci defa 7 kat 7 mertebe kalbiniz müzeyyen olur. Sonra tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. Bir, Allah size salah nuru verir. İki, günahlarınız örtülür. Üç, sevaba çevrilir. Dört, irşada ulaşırsınız. Yedi önde 14, dörtte sonradan şimdi saydığımız hususlar 18 defa müzeyyen oldu nefsinizin kalbi ve iradeniz Allah'a teslim olmak için hazırdır. Ne zaman iradenizi Allah'a teslim alırsa, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle sizi müjdelerse, o zaman 19 mertebe nefsinizin kalbi müzeyyen olur. O zaman sabırsızlık afeti çoktan yok olmuş olan kalbinizde sabrın gerçek anlamda sahibi olursunuz. Burada da sabırlarından dolayı diyor Allah Teala. Yüksek makamlar dediği de irşat makamı. Furkan suresinin 75. ayet-i kerimesinde onlar bulundukları mevkiin imamet makamına tayin edilenler. Yani irşat makamına. Gerçek imamet makamı irşat makamıdır. Makam ilmin ve irfanın ölçüsüyle Allah Teala tarafından verilir. Allah'ın verdiği bütün makamlar ilim ama asıl makamlar velayet makamları irfan ölçülerine göre verilir. Öyleyse ne zaman 17 mertebe müzeyyen olursanız nefsinizin kalbi, o zaman bir hakkın takvanın sahibi olursunuz. O zaman irşat makamının sahibi kılınabilirsiniz. İşte o yüksek makamlar, o da yüksek yer, yüksek makam denilen gurfete kelimesinin manasına ulaşırsınız. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle karşılaştığınız gün 19 mertebe kalbinizdeki sabır hasleti gelişmiş olur. Ve Furkan suresi 76. ayet-i kerime Halidine fiha hasu net müstekarren ve mukama
halidine ebedi kalıcı olanlar fiha orada hasbünet güzel olduğu müstakarren karar kılınan yer karargah ve mukamen ve ikamet yeri. Orada ebedi kalıcılardır. Cennetten bahsediyor Allah Teala. Ne güzel bir karargah ve ne güzel ikamet yeridir. İkamet yeri, kalma yeri. Sevgili kardeşlerim, ikame kelimesiyle ikame kelimesi birbirinden farklı manalar taşır. İkame, ikamet bir yerde yerleşmek, kalmak manasına geldiği halde ikame kıyamdan gelir. Öyleyse farklı iki tane mefhumdan bahsediyoruz. Bu ne güzel ikamet yeridir. Cennetten bahsediyor Allah Teala. Ve Furkan Suresi'nin 77. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ma ya be u bikum rabbi lev la duaukum fakat kezzebtum fe sevfe yekunu lizama. Kul de söyle. Ma ya ve o değer vermez. Bikum size Rabbi Rabbim revla eğer olmasa dua hüküm sizin dualarınız. Fe fakat oysa kat olmuştu kezzeptum siz yalanladınız. Fe fakat sefe yekûnu olacak nizamen elzem olan kaçınılmaz olan. Onlara yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı gelenlere Rabbim dualarınız olmasa size değer vermez. Oysa siz yalanlamıştınız. Fakat azap kaçınılmaz olacak de. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilememiş olanların azapla korkutulması asıl. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca diyor ki biz bütün resullerimizi bir, nebilerimizi iki, nezirlerimizi üç, amine olanları müjdelesinler ve olmayanları uyarsınlar diye göndeririz diyor. Burada da bir uyarı söz konusu. Siz yalanlamıştınız. Eğer bu dualarınızın arasında Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa azap sizin için kaçınılmaz olacak. Ayetin manası bu. Hiç kimse olamaz ki Allah'a ulaşmayı dilemesin de Allah'ın cennetine girsin. Mümkün değil. Hiç kimse olamaz ki Allah'a ulaşmayı dilesin de cehenneme girsin. Bu da mümkün değil. Öyleyse sizin için azap kaçınılmaz olacak ifadesi kullanıldığına göre kesin olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hitap ettiği grup Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O dilemeyenler için kurtuluş söz konusu değil. Azap kaçınılmaz. Sevgili kardeşlerim, ölçü tek bir ölçü. Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün ilmi adım adım Allah-u Teala'dan alabilmeye ehil olmak demek. Gelişmenize göre ilim ve irfan size
Allah-u Teala tarafından adım adım teslim edilir. Geliştiren de odur, ilmi veren de odur, irfanı veren de odur. Ama her şey sizin Allah'a ulaşmayı dilemenizle başlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı dilesin ki, dileyin ki azap sizin için kaçınılmaz olmasın, azap olmasın sizin için. Ve Furkan Suresinin 77. ayeti kerimesini tamamlayarak bir yeni Kur'an-ı Kerim tefsiri konumuz tamamlanıyor burada. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın indinde hepinizin bütün mükafatlara nail olmasını, hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı, Allah'ın irşat makamına tayin edilmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, tekniğin bugünkü ulaştığı mertebede bütün dünyaya seslenmek artık mümkün. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böyle bir devirde Allah Teala bize bu önemli vazifeyi nasip kıldı. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Hepiniz bizim için ayrı bir kıymetsiniz sevgili kardeşlerim. Allah yolundaki Allah'ın dostları. Bütün insanlar için Allah Teala her zaman güzellikleri nasip eder. Koskoca bir İslam aleminin

Bunlar devre dışı kalmışlardı sevgili kardeşlerim. Hamdolsun ki Allah-u Teala bize bu görevi nasip etti de biz böyle bir görevi üstlendik. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey bütün insanların mutluluğu. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği şey herkesin mutlu olması. Dinsiz bir mutluluk mümkün olmaz. Eğer bir insanın hayatında Allah yoksa, o kişinin mutluluğun yaşaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Hani insanlar derler, param olsun, ben çok mutlu olurum. Ne kadar isterdik herkesin o istediği paraya kavuşmasını ve o kavuşmalarına rağmen mutluluğun kendilerine ulaşmadığını görmelerini ne kadar isterdik sevgili kardeşlerim. Sırf öğrensinler diye Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve dinimizin İslam dini, yani teslim dini, Allah'a teslim dini, İslam teslim olan demek. Teslim dini olduğunu bilsinler, öğrensinler diye. İşte şimdi baş başayız sevgili kardeşlerimiz. Dinimiz İslam dini. Yani teslim dini. Ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz. Bir, fizik bedenimizi Allah'a teslim edeceğiz. İki, nefsimizi Allah'a teslim edeceğiz. Üç, irademizi Allah'a teslim edeceğiz. Dört, ruh, beş, nefs ve irade Allah'a teslim edilmeleri lazım gelen bir muhteva taşıyor. Hepinizi görebilmek, hepinize seslenebilmek, Allah Teala'nın çok büyük bir nimeti sevgili kardeşlerimiz. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şeyin onların hepsinin mutluluğu olduğunu biliyoruz. Ve öğrenmesini istiyoruz insanların ki Allah'sız bir mutluluk mümkün değildir. İnsanlar para kazanabilirler, çok para kazanabilirler ama Allah devrede olmadığı sürece mutlu olamazlar. Para belki mutluluğun sebeplerinden en önemli birisidir ama Allah'sız bir mutluluk mümkün değildir. Onun için Allah-u Teala'ya çok şükrediyoruz, hamd ediyoruz ki bize dinimizi öğretti. Sevgili kardeşlerim, İslam dini, İslam'ın 5 şartına indirgenmişti. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İşte diyorlardı, din mi? Din bundan ibarettir. İslam'ın 5 şartından ibarettir. İslam'ın 5 şartı vardır. Bunlar yapıldığı zaman görev tamamlanmıştır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz de onlara soruyoruz. Senin dininin adı ne? İslam dini. İslam ne demek? Teslim olan demek. Güzel. Şimdi sana sualimiz var. İslam'ın 5 şartını gerekli ve yeterli bularak onu tatbik mevkine koyan sen, bugüne kadar Allah'a neyini teslim ettin? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini?

nefsini mi, iradeni mi, neyini teslim ettin Allah'a? Sevgili kardeşlerim, tabii buna cevap veremiyor karşı taraf. Hepiniz için Allah'ın istediği şey açık ve kesin sevgili kardeşlerim. O sizlerin ve bütün insanların mutlu olmasını istiyor ve kanunlarını ona göre koymuş. İşte standartlara baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemekten başlıyor olay. Sonra mürşide tabiyet. Tabiyetten sonra da ruhun Allah'a ulaşması. Sonra fizik bedenin teslimi. Sonra nefsin teslimi. Sonra mucize olmak. En sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safha ruhun ve için yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte İslam budur sevgili kardeşlerim. Peki İslam ne yapılmıştı? İslam makaslanmıştı. Yani ne demek istiyoruz? Koskoca bir İslam alemi, İslam'ın 5 şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam budur diyorlardı. Her ne kadar tasavvuf mensupları, hayır İslam o kadar değil. Allah'a ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi teslim etmekle İslam tamamlanır deseler de topluluğun, dini yönetenlerin çok büyük bir kısmı İslam namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, zekat vermekten, hacca gitmekten ve kelime-i şehadetten getirmekten ibarettir diyorlardı. Bunların hepsi var mı? Evet, hepsi var. Ama bütünü teşkil etmiyor. İslam teslim olan demek. İşte onlara sorduğumuz zaman tamam sen diyorsun ki İslam namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibarettir. Biz de diyoruz ki hayır. Bunlar İslam'ın 5 şartıdır. 7 şartı değil. Bu 5 şartın ötesinde Allah'a ulaşmayı dilemek var. 1, 6 oldu 5'e 1 ilave edince ve ruhu, fizik bedeni, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek var. Bunların hepsi teslim olduğuna göre 1 muhtevada sayılabilir. Ve bununla beraber 6'ya 1 eklediğimiz zaman 7 çıkıyor karşımıza. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala hedef göstermiş. Bu hedef mutlu olmaktır. En kolay mutluluk yolu başka insanları mutlu ederek mutlu olmaktır. Etrafınızdaki insanlardan hangisine ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz Allah Teala size de aynı mutluluğu yaşatır. Bu standartlarda 10 tane kişiye mutluluk ulaştıran biriyle 100 tane kişiye mutluluk ulaştıran birisi arasında büyük bir mutluluk farkı oluşuyor. 100 kişiye mutluluk ulaştıran kişi mutluluğun üst noktalarında yaşayan bir insandır. Bütün insanlar mutlu olmak ister ama dinimizin temel standartları unutulduğu için bunun nasıl gerçekleştiği konusu hep açıkta kalır. Sevgili kardeşlerim, eğer biz de zamanımızın din adamlarından dinimizi öğrenmiş olsaydık, onlar gibi İslam'ın 5 şartını söyleyecektik size. Ama Allah Teala öyle söylemiyor. Tamam, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farzdır. Ama dinimizin adı İslam dinidir.
yani teslim olanların dinidir. İslam teslim olan demek. O zaman biz sormaz mıyız din adamlarımıza? Siz Allah'a İslam'ın 5 şartını yerine getirerek neyinizi teslim ettiniz? Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Ruhunuzu mu Allah'a teslim ettiniz? Fizik bedeninizi mi teslim ettiniz? Nefsinizi mi teslim ettiniz? İradenizi mi teslim ettiniz? Neyinizi Allah'a teslim ettiniz? Sevgili kardeşlerim, biz de ilmi hocalardan almış olsaydık, aynı şeyleri size söyleyecektik. Namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadet getirin. Bunlar İslam'ın 5 şartıdır, bunları yaptınız mı? Tamam. Hayır, tamam değil. İnsanların cennet statüsüne baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan ölürse biz kaç cennete girer bir yere ulaşamadan mürşidine ulaşıp tabi olup da ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu vücudundan ayrılmıştır. Ruhu Allah'a ulaştıktan sonra ölürse üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik bedenini teslim ederse dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini teslim ederse beşinci kat cennetin sahibidir. Muhlis olunca altıncı kat cennetin sahibidir. İradesini de Allah'a teslim edince yedinci kat cennetin sahibidir. İşte yedi tane cennet katı, işte merdiven basamakları. Sevgili kardeşlerim, hepimiz Allah'ın emirlerine itaat etmekle vazifeliyiz. İşte koskoca bir İslam alemi İslam olmayı unutmuş durumda. Bu sevgili kardeşlerim aslında bir faciadır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de insanların ruhlarını da fizik bedenlerinde, nefslerini de, iradelerinde Allah Teala'ya teslim etmelerini istiyor. Allah Teala dinimizin adına bu sebebe dayalı olarak İslam dini adını vermiş. Yani teslim olanların dini. Biz insanlar Allah'a teslim olmakla mükellefiz. Hamdolsun ki bir tasavvufi devreyi insanlar Osmanlı devleti içerisinde hep yaşamışlardır. Bütün ordu tasavvuftandı. Bütün esnaf tasavvuftandı. Aklınıza gelen her açıdan insanlar tasavvuftandı. Mürşide tabiiyet bütün insanlar için vazgeçilmez bir ödevdi. Ve insanlar hep mürşitlerine tabi oldu. O zaman 7-8 aylık bir devrede de ruhlarını Allah'a ulaştırmayı başardılar. Allah'ın yardımıyla. Sevgili kardeşlerim, yaşamak Allahsız bir standart içinde mutluluğu asla insanlara ulaştıramaz. İslam teslim olan demektir. Öyleyse İslam'ın 5 şartını yapıyorum diyen insanların standartlarına bak.
okuyoruz. İslam'ın 5 şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı bu kadar. Peki namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden ve kelime-i şehadet getiren bu kişi neyini Allah'a teslim etmiştir? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradesini mi? Neyini Allah'a teslim etmiştir de ben Allah'a teslim oldum diyebilmektedir. Dört tane teslim söz konusu Kur'an-ı Kerim'de. Ruhumuzu Allah'a teslim etmek, birinci teslim. Fizik bedenimizi teslim etmek, ikinci teslim. Nefsimizi teslim etmek, üçüncü teslim. İrademizi de Allah'a teslim etmek, dördüncü teslim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizler İslam aleminin standartlarını yaşamaktayız. Allah Teala'nın huzurunda hepinize seslendiğimiz şu anda İslam alemine sesleniyoruz. Görevinizi yapmıyorsunuz. Evet, namaz kılmak da farzdır. Oruç tutmak da farzdır, zekat vermek de farzdır, hacca gitmek de farzdır, kelime-i şehadet getirmek de farzdır. Siz bu 5 tane şartın gerçekleştirilmesi halinde bir yeterlilik görüyorsunuz. Hayır sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Dinimizin adı İslam dinidir. Yani teslim olanların dinidir. İslam, teslim olan demek. Bir koskoca camia, Allah Teala'nın temel kaidelerinden habersiz gibi bir dünya hayatı yaşıyor. Onlara Kur'an ayetleriyle bunları ispat ettiğimiz zaman evet diyorlar ama öğrenenler sadece onlar oluyor. Ötekiler biz öğrendiğimizden şaşmayız diyorlar. İslam'ın şartı 5'tir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Gerçekten bunların hepsi farzdır. Ama bunları yapan bir kişi nasıl İslam olacak? Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bir insan Allah'a teslim olmuş mudur? Teslim olması için mutlaka Allah'tan mürşidini sorması gerekir. Teslim olması için mutlaka Allah'ın kendisine verdiği o mürşide veya onun bir vekili varsa onun kendi bulunduğu yerde onun vekiline ulaşarak ona tabi olmak suretiyle ruhunu Allah'a ulaştırabilir. Herkes için Allah Teala'nın tayin ettiği bir mürşit mutlaka vardır. Onun standartlarına uygun bir mürşidi biz insanlar bilemeyiz, hacet namazını kılıp Allah'tan sormakla mükellefiz. Sorduğumuz zaman Allah-u Teala'nın cevap vermemesi mümkün değil. Bu abdesti alacağız, hacet namazını kılacağız ve Allah'tan soracağız. Benim mürşidim kimdir? Allah-u Teala'nın birinci seferinde olması bile en geç üçüncü sefere kadar ya ikincide ya üçüncide bize mutlaka mürşidimizi gösterdiğini göreceğiz. Sevgili kardeşlerim, önemli mi? Evet, önemli. Eğer ben İslam'ım diyorsanız, o zaman İslam olmak mecburiyetindesiniz. İslam'ın teslim olan kişi manasına geldiğini kesin olarak yerlerine oturtursanız ve siz İslam'ın 5 şartıyla tatbikat yapıyorsanız, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek
biz size o zaman sorarız. Sen namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek neyini Allah'a teslim ettin? Neyini Allah'a teslim ettin ki ben İslam'ım diyebiliyorsun? İslam teslim olan demek. Ve atalarımıza baktığımız zaman başta padişahlar olmak üzere bütün ordunun, bütün esnafın, bütün askerlerin, bütün grupların hepsinin Allah'a teslim olduklarını görüyoruz. Osmanlı böyle bir Osmanlıydı. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar bize ne öğretirlerse onu öğretiriz. Peki herkes mi? Hayır, herkes değil. Mesela biz o değilden bir tanesiyiz. Biz Allah'tan sorarız. Allah Teala bize neyi öğretirse biz Kur'an ayetleriyle onu herkese açıklamakla vazifeliyiz. Onun için İslam'ın 5 şartıyla namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmeyi bir bütün zanneden bütün din adamlarına sesleniyoruz. Hepiniz yanılıyorsunuz. İslam, İslam'ın 5 şartından ibaret değildir. Evet, namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da, zekat vermek de, kelime-i şehadet getirmek de. İslam'ın 5 şartını yerine getirmek elbette farzdır. Ama yeterli bir farz değildir. Çünkü İslam teslim olan demektir. Ve bu kişi hiçbir şeyini Allah'a teslim etmemiştir. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden ve kelime-i şehadet getiren bir insan düşünün. Bu kişi hiçbir şeyini Allah'a teslim etmemiştir. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sorması lazım ve o mürşide gidip tabi olması lazım. Bu gerçekleştiği takdirde o kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp da veya onun bir vekiline ve yetkili vekiline ulaşıp da ona tabi olunca ancak o zaman ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru bir yolculuk onun için nasip olur ki bu yolculuk o ruhu Allah'a ulaştırır. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan onun ruhu vücudundan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes İslam olsun. Yani Allah'a ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini herkes teslim etsin. Bu teslimlerin her birisi insanı daha üst kat cennetlere çıkartır. Demek ki 7 tane cennetin standartına baktığımız zaman ne görüyorduk? Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi 1. kat cennete girerken, mürşidine tabi olup da ölen kişi 2. kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştıran 3. kat cennete giriyor. Fizik bedenini Allah'a teslim eden 4. kat cennete giriyor. Nefsini Allah'a teslim eden 5. kat cennete giriyor. Muciz olan 6. kat cennete giriyor. İradesini Allah'a teslim eden kişi 7. kat cennete giriyor. İşte 7 kat cennet, işte sahipleri. Hiçbir saha boş bırakılmamıştır. İşte Osmanlı'ya baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, bütün padişahların mutlaka bir mürşide tabi olduklarını görüyoruz. Bu mürşitlere Lala diyorlardı.
tünelalar o irşat seviyesinin sahipleri oldukları için padişahlara onlara teslim olmak düşüyordu. Unutmayın ki A'dan Z'ye kadar Osmanlı padişahlarının hepsi tasavvuftandı. Hepsinin bir nalası, bir mürşidi mutlak olarak vardı. Bütün ordu tasavvuftandı. Hangi işi yaparsa yapsın, bütün çalışanlar tasavvuftandı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın bir dünya hakimiyeti kurmasının arkasında Allah var. Onlar Allah'ın en çok sevdikleriydiler. Sevgili kardeşlerim, halen insan hüviyeti bu istikamette kendisini düşeni yapmaktadır. Ama bütün insanlar mı? Ne yazık ki hayır. Sevgili kardeşlerim, en kötüsü din adamlarımızın da büyük çoğunluğu tasavvuftan değil. Sevgili kardeşlerim, burada bir büyük hatanın içinde olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği şey dinimizin standartlarına uymaktır. Dinimizin adı ne? İslam. Yani teslim olan. Öyleyse neyimizi teslim edeceğiz? Ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz. Yedi kat cennet, bu Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kat cennete götürebilir insanı. Mürşide tabiyet ikinci kat cenneti ifade eder. Ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü kat cenneti ifade eder. Fizik bedeni teslim etmek dördüncü kat cenneti ifade eder. Nefsi teslim etmek beşinci kat cenneti ifade eder. Muhlis olmak altıncı kat cenneti, iradeyi de Allah'a teslim etmek yedinci kat cenneti ifade eder. Sevgili kardeşlerim, din adamlarımızın büyük kısmı bu konuyla ilgilenmemektedir. Onlar diyorlar ki İslam'ın beş tane şartı vardır. Biz de diyoruz ki hayır, İslam'ın şartı beş değil, yedidir. Namaz kılmak, onlara göre namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Onlara sorduğumuz zaman senin dininin adı ne? İslam. Peki bana İslam'ın ne demek olduğunu anlatır mısın? İmkanları yok. Değiştirmeleri mümkün değil. İslam teslim olan demektir diyorlar. Peki aziz kardeşim sen İslam'ın beş şartını yerine getirirken namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek ve kelime-i şehadet getirerek neyini Allah'a teslim edebilirsin? O zaman cevap veremiyorlar sevgili kardeşlerim. Bu hakikatleri onların da bilmesi, benimsemesi ve kendilerini ona tabi kılarak, yani ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini, iradelerini, hiç değilse en azından ruhlarını Allah'a teslim ederek teslim olma standartlarını yaşamaları farz kılınmışken Kur'an-ı Kerim'de. Sadece ruhun Allah'a teslimi değil, fizik bedenin teslimi de farz. Nefsin teslimi de farz. İradenin teslimi de farz.
Yani 7 tane safa, bu safa 4 tane teslim içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek bir teslim değildir. Dilemektir sadece. Mürşide tabiiyet bir teslim değildir. Sadece tabi oluş. Sonra ruhun Allah'a teslimi, birinci teslim. Fizik bedenin teslimi, ikinci teslim. Nefsin teslimi, üçüncü teslim. Muhlis olmak teslim değil. İradeyi Allah'a teslim etmek teslim. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi işte dört tane Allah Teala'nın farz kıldığı teslim. Hepimiz bu teslimleri gerçekleştirmekle mükellefiz. Dinini yaşayanlar onlardır. Onlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Neden? Çünkü o sahip oldukları zikir seviyesiyle nefslerinde afetin çok azalması, bir kısmında daimi zikre ulaştıkları için nefslerinin kalbinde hiç afet kalmaması söz konusudur. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey budur. Hepimizden ne istiyor Allah Teala? Mutlu olmamızı. Peki insanlar bunları yapması da mutlu olamazlar mı? Bunları yapmazlarsa mutlu olamazlar. Bu mümkün değildir. Allah Teala kuralları niçin koyar? İnsan adını verdiği, ruhundan üfürdüğü ve en çok sevdiği insana da verilen bu mahlukun mutlu olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey bütün insanların mutluluğu. O istiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de, gerçekten dileyip de mürşidine ulaşamadan ölse, onun gideceği yer cehennem değildir. Birinci kat cennettir. Ama yaşıyor. Yaşıyorsa mutlaka bu kişi, müsait şartlardaysa, mürşidine tabi olacaktır. Çünkü mürşid sevgisi onun içini iyice tesir altına alacaktır Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanlara mürşid iştiyaki verir, isteği verir. Onlar bir mürşide tabi olmak için mutlaka hacet namazını kılarlar ve Allah'tan mürşitlerini sorarlar. Allah Teala da onlara sordukları suale göre cevap verir. Bu sordukları sual, ya Rabbi benim mürşidim kim? Ben ona ulaşıp tabi olmak istiyorum. İşte herkesin o kişinin sahip olduğu vasıflar itibariyle farklı bir mürşide ihtiyacı söz konusu olabilir. Bu insan tarafından bilinemez. Kişi hacet namazını kılıp da boy abdestini alıp hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini sorarsa Allah o zaman ona mutlaka birincide olmasa bile en geç üçüncüde mürşidini gösterecektir. Kişinin bundan sonraki hayatı o mürşide ulaşıp mutlaka tabiyeti gerçekleştirmesidir. Ona tabi olmasıdır. Ama mürşit çok uzaklarda fakat mürşit vekilleri var. İşte o vekillerden söz sahibi olan vekillerden herhangi birisi ona ulaşıp da kişi o mürşide tabi olması gereken kişi onun görev verdiği
mürşitlerden birisine tabi olursa, cereyan o kişiye de geçmiş olacağı için, tövbe veren kişiye de geçmiş olacağı için, mürşidine tabi olmuş gibi cereyanı alır. Ve cereyanı alan herkesin Allah-u Teala tarafından ilk hedefi ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmasıdır. Ki hemen harekete geçer bu. Ama bundan sonra bir süre o kişinin yolda kalma süresi vardır. Yedi tane gök katının açılması. Yedinci gök katında yedi tane alemden geçmek. Hepsi bu standardın içindedir. Ve kişinin ruhu bunları gerçekleştirdikten sonra Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. O kişi ruhsuz mu kalmıştır? Evet, ruhsuz kalmıştır ama ruhsuz kalmak bir insana negatif bir şey oluşturmaz. Böyle ruhsuz kalan bir insandan bahsediyorum. Sevgili kardeşlerim, öldüğümüz zaman ruhumuz zaten bizi terk edip ayrılacaktır. Ama Allah-u Teala hayattayken ruhumuzun Allah'a ulaşmasını istiyor ki ermiş evliya olalım. İşte ermiş evliya ne demek? Ermiş evliya demek, ruhunu Allah'a ulaştırmış evliya demek. Herkes evliya olabilir mi? Evet. Evliya kelimesi zaten çoğul bir kelimedir ama dinimize evliya diye girmiş, tekil olarak kullanılıyor. Asıl tekil olan kelime velidir. Evliya onun çoğuludur. Yani veliler demek. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman o bütün insanların mutluluğunu ister. Bunu görürüz. Sevgili kardeşlerim, hepimiz için Allah-u Teala'dan bize ulaşması lazım gelen şey, bizim idrakimizdir. Biz kendi idrakimizle anlamalıyız ki, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek, hepsi farzdır. Ama görüyorsunuz ki, yedi tane safayı içeriyor ve Allah'ın da cennetleri yedi adettir. Yedi tane Allah-u Teala'nın cenneti var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala biz insanlardan ne istiyor? Bu açıdan olaya baktığımız zaman Allah-u Teala'nın bizlerden istediği şeyin bizim mutluluğumuz olduğunu görürüz. Allah'ın istediği şeyin bizim mutlaka cennete gitmemiz olduğunu görürüz. Allah insandan ne ister? Hep en güzel şeyleri ister. Onları yaşamasını ister. Bütün insanların cennete girmesini ister. Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de sırasıyla Musevilere, Hristiyanlara ve İslam'a Allah indirmiştir. Yedi safa ve bu yedi safanın dördü teslimdir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah teslimi. Tevrat'ta da mevcuttur. İncil'de de mevcuttur.
Kur'an-ı Kerim'de de mevcuttur. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa da bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir. Tevrat, Hazreti Musa'ya, İncil, Hazreti İsa'ya, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ulaştırılmıştır. Yersiz düşmanlıklara sebebiyet vermek Allah'ın katında değerli bir şey değil, yapılmaması lazım gelen bir şeydir. Allah Teala Hazreti Musa'yı bir peygamber olarak görevlendirmişse, Hazreti İsa'yı bir peygamber olarak görevlendirmişse, en sonda Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bir peygamber olarak görevlendirmişse, hepsi Allah'ın peygamberidir. Tevrat da mukaddes kitaptır, bir peygambere indirilmiştir. İncil de bir peygambere indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim de bir peygambere indirilmiştir sırasıyla. İnsanları hemen düşman kabul edip de onlara karşı düşmanlık yapmak büyük bir hatadır. Onlarla da karşılaştığınız zaman dostane bir şekilde onların dinlerinden bahsedebilirseniz, Musevilere Tevrat'tan, Hristiyanlara İncil'den bahsedebilirseniz, onların size karşı çok güzel davranışlarını görebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, düşmanlık hiç kimseye hayır getirmez. Allah'ın istediği şey dostluktur. Ne diyor Allah Teala? Seviniz. Bir. Sevdiriniz. İki. Nefret etmeyiniz. Üç. Nefret ettirmeyiniz. Dört. Öyleyse Allah Teala'nın bizden istediği şeyleri en güzel standartlarda dikkate aldığımız zaman ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın güzelliklerini görüyoruz. Allah'ın yaşattığı, yarattığı ve yaşattığı mahlukların içinde en çok sevdiği insandır. Düşünün ki onca mahlukun içinde sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. İnsandan başka bu lütfa sahip olan yoktur. Allah Teala insanlara ruhundan üfürür, doğar doğmaz bu olay gerçekleşir. Peki ruhsuz insanlar da var mı? Evet var. Şu anda sizinle konuşan bu kişi o ruhsuzlardan bir tanesidir. Neden? Çünkü ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim etmiştir. Ve gerçek anlamda İslam olmuştur. İslam kimdir? İslam teslim olandır. Neyini teslim edendir? Kime teslim edendir? Bir defa teslim Allah'a yapılır. İkincisi, ruhunu Allah'a teslim etmiştir. İlk teslim. Kim hacet namazını kılar? Evvela boy abdestini alır. Sonra hacet namazını kılar. Sonra Allah-u Teala'dan mürşidini görmeyi,
mürşidini ona Allah-u Teala'nın açıklamasını dilerse Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Bu kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olacaktır. Tabiyet gerçekleştiği anda o kişinin ruhu vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da katılır. Allah'a ulaşacak olan ruhlar bir kafile halinde Allah'a doğru her zaman yolculuktadır. İşte başlayıp da bitirene kadar bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırmayı burada değişik zaman parçaları görüyoruz. Allah Teala istiyor ki herkes ruhunu Allah'a ulaştırsın da herkes Allah'ın cennetine girsin. Bir insan bırakınız ruhunu Allah'a ulaştırmayı, Allah'a ulaştırmayı dileyip de ölse birinci kat cennete girer. Ama yaşıyor, mürşidine ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi ve öldü. İkinci kat cennete girer. Yaşıyor, mürşidine tabi olan bu kişinin ruhu vücudundan ayrıldı, Allah'a ulaştı. Üçüncü kat cennet. Fizik vücudunu teslim etti, öldü. Dördüncü kat cennet. Nefsini Allah'a teslim etti, altıncı kat cennet. Muhlis oldu, yedinci kat cennet. Pardon, altıncı kat cennet. İradesini Allah'a teslim etti, yedinci kat cennet. Bir defa daha sayalım. Allah'a ulaşmayı diledi, öldü. Birinci kat cennet. Mürşidine tabi oldu. İkinci kat cennet. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. Üçüncü kat cennet. Fizik vücudunu teslim etti. Dördüncü kat cennet. Nefsini teslim etti. Beşinci kat cennet. Muhlis oldu. Altıncı kat cennet. İradesini de Allah'a teslim etti. Yedinci kat cennet. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Bütün insanlar için Allah Teala'nın hedef tayini aynıdır. Ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Tevrat'ta da bu geçer. Onun da temeli budur. İncil'de de temel budur. Kur'an-ı Kerim'de de temel budur. Öyleyse bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor? Onların hepsinin cennete girmesini istiyor. İnsanlar başka bir dinden olanlara hep onlar gavur derler. Ama başka bir dinden olanın da başında vaktiyle bir peygamber vardı. Hazreti Musa da bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Sırasıyla söylüyorum. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir. Sevgili kardeşlerim, bunları söylemekten muradım ne? İnsanları yanlışlıkla karalamayın. Onların da peygamberleri var. Tevrat, bir Allah Teala'nın o devirdeki nebisine yazdırdığı kitaptır. İncil, birincisi yani ilk kitap Hazreti Musa'ya inmiş.
İkincisi İncil Hazreti İsa'ya indirilmiş. Üçüncüsü Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiş. Hazreti Musa da bir peygamberdir. Hazreti İsa da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir. Öyleyse bütün insanlar için Allah'ın tayin ettiği hedef hep bütün insanların Allah'ın cennetine girmesidir. Allah Teala ister ki insan olarak yarattığı ruhundan üfürdüğü insan mutlaka cennete girsin. Ama insan serbest iradeyle yaratılmıştır. Bu sebeple kararını serbest iradesiyle kendisi verecektir ki görevlerini yerine getirsin veya getirmesin, mükafatını alsın veya alamasın. Ama Allah Teala istiyor ki herkes Allah'ın cennetine ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ın emrine ne yazık ki gerekli seviyede bakamamaktadır. Halen din adamlarımız insanlara 7 Safa ve 4 teslimi öğretmemektedirler. Öğreti standartlarına baktığımız zaman namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Sevgili kardeşlerim, bütün din adamları için eğer insanları kurtarmak bir görev olarak nitelenmediyse o kişi görevini yapmamıştır bize göre. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanların cennete girmesini ister. İnsan Allah'ın katındaki en üst seviye mahluktur. İster ki insanların hepsi cennete girsin. Ama bütün insanlar serbest iradeleriyle yaratılmışlardır ve bu serbest irade onları ya cennete götürür ya da cehenneme. Sevgili kardeşlerim, onun için çocuklarımıza, etrafımızdaki insanlara dini mutlaka anlatmalıyız. İnsan hayatı ne kadar sürer sevgili kardeşlerim? 80 sene sürsün, 90 sene sürsün, 100 sene sürsün, 120 sene sürsün. Ama bitecektir. Ondan sonra bir cennet veya cehennem hayatı yaşamak söz konusudur. İşte bir insanın cennete girebilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Öyleyse ne gördük? 7 tane safa gördük. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik bedeni Allah'a teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane muhteva, 7 tane safa. Bunlar teslimler, ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. 7 safada 4 tane teslim yer alıyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah Teala'nın dizaynı onları mutlu etmek istikametinde
Allah Teala tarafından vücuda getirilmiştir. O sadece insana da verilen ruhundan üfürdüğü bu mahlukunun cennetine girmesini ister. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman dinimizin bir adı olduğunu görüyoruz. Bu dinin adı İslam dini. İslam nedir? İslam teslim olan manasına geliyor. Öyleyse Allah Teala bizleri teslim olanlar olarak vazifelendirmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey acaba neden teslim olmak? Ruhumuzu Allah'a teslim etmek, fizik bedenimizi Allah'a teslim etmek, nefsimizi Allah'a teslim etmek, irademizi Allah'a teslim etmek, dördü de teslim. Bu teslimlerin her birisi yedi kat cennetin daha ötesine götürüyor bizi. Yani o sıralamayı yaptığımız zaman ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemiş, ölmüş. Birinci kat cennet. Mürşide tabi olmuş, ölmüş. İkinci kat cennet. Ruhunu Allah'a ulaştırmış, ölmüş. Üçüncü kat cennet. Fizik bedenini teslim etmiş, ölmüş. Dördüncü kat cennet. Nefsini teslim etmiş, ölmüş. Beşinci kat cennet. Munis olmuş, ölmüş. Altıncı kat cennet. İradesini Allah'a teslim etmiş, ölmüş. Yedinci kat cennet. İşte bütün insanlar için Allah'ın sıralaması böyle. Biz insanlar Allah Teala'nın söylediklerini Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yerine getirmekle vazifeliyiz sevgili kardeşlerimiz. Onlar için yaşamak, onlar için hedeflere gitmek, onlar için Allah Teala'nın dizaynını gerçekleştirmek hepimiz için bir vazifedir ve manevi tekamülümüz için bu temel şarttır. Allah Teala herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesini, mürşidine tabi olmasını ve en azından ruhunu Allah'a ulaştırmasını ister. Ama kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp ondan sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibi oluyor. Mürşidine ulaştıktan sonra ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ruhu Allah'a ulaştıktan sonra ölürse üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik bedenini teslim edip ölürse dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini teslim eder ölürse beşinci kat cennetin sahibidir. Munis olur ölürse altıncı kat cennetin sahibidir. İradesini Allah'a teslim edip ölürse yedinci kat cennetin sahibidir. Bütün insanlar için Allah Teala bunları açık bir şekilde koymuş Kur'an-ı Kerim'e sevgili kardeşlerimiz. Bütün insanların hepsinin bu hedefe ulaşması bizim için de Allah Teala'nın talep ettiğimiz bir hedefi ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala İstiyor ki herkes cennete girsin. Ama insanlar buna layık olmak mecburiyetinde. Onun için bütün insanlar serbest iradeleriyle yaşarlar. Ve bu iradeleriyle ne yaparlarsa ona uygun derecat kazanırlar veya kaybederler. Bir insanın başka birine zarar verecek olan bütün faaliyetlerinde derecat kaybı söz konusudur. Allah'ın emirlerini yerine getirmemesi halinde derecat kaybı söz konusudur. Allah'ın emirlerini yerine getirenlerin de derecat kazancı söz konusudur. Ve bu kazanılan ve kaybedilen derecelerin sonucu o insanın hangi kat cennet?

ve dilediğini yapmakta serbesttir. Çünkü sonucuna kendisi katlanacaktır. Ya Allah'ın cennetine girmek şerefine erecektir ya da cehennem onu bekliyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala onların hepsinin cennete girmesini ister. Böyle bir dizayn bütün insanlar için Allah'ın bir teminatıdır. Neden? Çünkü söz vermiş. Kim Allah'ın emirlerini yerine getirirse onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kim Allah'ın yasaklarına da dikkat ederse onun da gideceği yer Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarına da onları yapmamak suretiyle itaat etmek gerek bir kazanç oluşturuyor. İşte Allah ile olan bütün ilişkilerde insanlar bir imkanın sahibi Allah'ın emirlerini yerine getirerek daha üst kat cennetlere doğru bir çıkışın sahibi olabilirler. Allah'ın yasaklarına dikkat ederek o yasakları yapmamak standartlarına ulaşabildikleri üstün seviyelerde o kişiler gene Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdikleri için, yasak ettiklerinde yapmadıkları için gene üst kat cennetlere gireceklerdir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın istediği şey açık ve kesindir. O istiyor ki bütün insanlar mutlu olsunlar, huzur içinde yaşasınlar. Sevgili kardeşlerim, bugünkü konferansımız burada inşallah tamamlanıyor. Bu noktadan itibaren suallerinize cevap vermek üzere gene huzurunuzdayız. Allah hepinizden razı olsun.

Allah'a ulaşmayı dilemek. Uzatın kulağınızı, fısıldayayım size. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu fısıltı kulaklarınıza değildi. Bu fısıltı burayaydı, kalbinizeydi.

0: Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu noktadan itibaren Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah ard arda açar. Ve sizi yepyeni, o güne kadar hiç yaşamadığınız bir muhteşem dünyaya götürür Allah Teala. Bu tasavvuf dünyasıdır. Tasavvufun kainatıdır. İnsan olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Allah'a yakın olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Peki başka insanları mutlu etmek mi istiyorsunuz? Gene tasavvuf. Mutluluk eşittir tasavvuf. Cennet cennet diyorlar. Cennete gitmek için bir tek dileğiniz yeter. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlak olarak cennetin sahibisiniz.
1: Bir dileğin seni cennet

0: mutluluğuna mutlaka ulaştırmama sebebiyet verecek diyor Allah Teala. Sadece bana de ki ya Rabbi, ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bu kadarı yeter. İyi de bunu nasıl söyleyeceğiz Allah Teala'ya? Ya Rabbi, ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi, ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ey büyük Allah'ım, ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Üçü de olmadı. Dilimizle söyledik. Hayır sevgili kardeşlerim, buradan söyleyeceksiniz. Kalbinizden, şuradan kalbinizden sıcacık bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya.
1: Orada Allah'ı tanırsınız. Önce ondan hoşlanmışsınız. Sonra onu sevmişsiniz. Sonra aşık olmuşsunuz. Ama en sonunda hayran olmuşsunuz. İşte o Rabbiniz, Rabbimiz Allah'tır.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem efendimiz. Bugün zatenizle bir kez daha MPL TV üzerinden ve de konferans salonlarından canlı yayına tüm dünyaya seslenen Hidayet Güneşimiz Efendimizle birlikte olmak mutluluğunu yaşıyor. Böyle bir günde bizleri sizinle beraber kılan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ediyor, şükrediyor ve yine sonsuz hasret ve hürmetle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyoruz muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, konferans salonlarında tövbe almak isteyen misafirlerimiz var. Ben size iki sual arz ederken muhterem efendimiz onlar hazırlıklarını yerine getirebilirler mi muhterem efendimiz?
1: Tabii inşallah. Allah razı olsun.
0: Muhterem efendimiz Aydın Salavatlı konferans salonundan bir misafirimiz. Bu anlattıklarınızı yerine getirebilmemiz için bir mürşide tabi olup tövbe almamız yeterli midir muhterem efendimiz?
1: Bir mürşide tabi olup tövbe almak konunun açılışıdır. Açılış safhasıdır. Hayat ondan sonra başlar. Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan bir dizayn. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların her birisi ayrı muhteva taşır. Ama bunların arasında en önemlisi Allah Teala'nın emrettiği görevleri yerine getirmektir. Ve insanı daha üst, en üst katlara çıkartabilecek olan şey zikir adı verimli ibadettir. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buyuruyor ki ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek ekber, büyüktür, daha büyüktür. Bütün ibadetlerden daha büyüktür. Onun için Allah-u Teala'nın emrettiği bu muhteva neden büyüktür diye araştırılırsa görülecektir ki zikir o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını taşıyan ve nefsinin kalbindeki karanlıkları nefsin kalbinden atan, kapı dışarı eden bir özellik taşıyor. Öyleyse bütün insanlar için nefsin kalbindeki karanlıklardan kurtulmak mümkün müdür? Herkes için mümkündür. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin, mürşidine tabi olsun ve zikirlerini arttırarak, yavaş yavaş da olsa arttırarak ki bu negatif bir değer taşımaz. Uzun bir devirde de hedeflere ulaşılabilir. Kısa bir devirde de hedeflere ulaşılabilir. Allah-u Teala ister ki hedeflere ulaşılsın. Zaman mefhumu bu konuda önem taşımıyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın istediği şey insanların mutluluğudur, huzur içinde yaşamasıdır ve hepiniz bu istikamette insanlara yardımcı olabilirsiniz. Neden bunu söylüyoruz, söylemek gereğini duyduk? Çünkü zamanımızda İslam'ın 5 şartına indirgenmiştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Görüyorsunuz ki bunların arasında zikir yok. Zikir yoksa manevi tekamül de yok sevgili kardeşlerim. Manevi gelişme yok. Bir insanı manevi gelişmeye götürecek faktör zikirdir. Ancak zikirdir ki o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın katından nurları getirecektir. Bir kişi zikrini arttırdıkça nurlar o kişinin kalbine adım adım yerleşecektir. Daimi zikre ulaştığı zaman ise nefsinin kalbinde hiç karanlık kalmayacaktır. Bütün insanlar için Allah Teala istiyor ki herkes Allah'ın bu güzelliklerini gerçekleştirsin de nefsini Allah'ın nurlarıyla doldursun. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Mürşit kimdir? Kişi mürşidine nasıl ulaşır muhterem efendimiz?
1: Mürşidin lügat manası irşad eden. İrşad, rüştün sahibi olmak demek. İnsana nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça irşad meclisi devamlı olarak ileri doğru yürüyecektir. Nefsinin kalbi kişinin devamlı olarak daha çok, daha çok, daha çok aydınlanacaktır. Nurlarla dolacaktır. İşte o dolan nurlar o kişinin manevi gelişmesini, tekamülünü sağlayacak olan temel faktörlerdir. Allah Teala insanlara zikri farz kılmış ve diyor ki ve le zikrullahi ekber ve le mutlaka zikrullah yani Allah'ın adını Allah Allah Allah Allah Allah diye anmak ekber daha büyüktür. Ne demek bu? Bütün ibadetlerden daha büyüktür diyor Allah Teala. Namaz kılmaktan başlayarak aklınıza gelen bütün ibadetleri sayın. Oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek aklınıza gelen hepsini sayın ama zikir kadar büyük bir ibadet mevcut değildir. Çünkü bir insanın nefsinin kalbindeki afetleri kalpten kovan yerine Allah'ın nurlarını getiren ve yerleştiren zikir adı verilen tatbikattır. Allah kelimesinin tekrarıyla gerçekleşir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapan bir insan sesli zikir yapıyor. Bu zikir Allah Teala'nın emrini yerine getirmeyi ifade ediyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapan bir başkası da gene Allah zikrini yapıyor ama sessiz olarak yapıyor. Peki hangisi daha büyük? İkisi de aynı hüviyette. Birisi sesli, birisi sessiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes zikrini gerçekleştirsin de herkes ta birinci kat cennete kadar yükselsin. Allah Teala bütün insanlar için hedef tayini yapıyor. İstediği şey açık ve kesin ve kolay. Allah'a ulaşmayı dilemekle her şey başlıyor. Bu o kişiyi mürşide ulaştırıyor. Mürşidine kişi tabi oluyor. Tabi olunca ruhu vücudundan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Bu Allah'a doğru yola çıkan kişinin ruhu 7-8 ayda 7 tane gök katını aşıp 7. gök katından sonra 7 tane alemi geçip Allah'ın zatına ulaşmayı ifade ediyor. Bütün ruhlar Allah'ın üfürmesiyle insana ulaşır ve insanın şeklini derhal alır. Sonra da ölünce tekrar Allah'a geri döner. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala istiyor ki herkes zikrini en güzel, en üst şekilde gerçekleştirsin de nefsinin kalbi adım adım karanlıklardan tamamen kurtulsun. Allah Teala'nın kapıları herkese açıktır. Biz isteriz ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Hacet namazını kılıp mürşidini mutlaka Allah'tan sorsun. O mürşit bulunduğu yerde ise problem yok, ona tabi olsun. Olmazsa bulunduğu yerde o mürşidin bir vazifelisi varsa ona tabi olsun. Ve böylece ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da katılsın. İşte bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir devre o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması için yeterli bir zaman teşkil eder. Ve bu kişi görevlerini yaptıkça ruhu katları birer birer çıkacaktır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, tövbe merasimi için kardeşlerimiz hazırlar. Arz ediyorum muhterem efendimiz.
1: Tamam. Tövbe edecek olanlar ayağa kalksınlar lütfen.
0: Hazırlar inşallah muhterem efendimiz. Arz ediyorum.
1: Tamam, Allah razı olsun. Söyleyeceklerim tekrar edin sevgili kardeşlerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah Teala'nın huzurunda günahlarımız için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağımıza yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht nur ve kılıç verilen Mehdi Resul'e emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Allah kabul etsin, Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerimiz ve Allah hepinize hayırlısını nasip kılsın. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa Ova Akça konferans salonundan bir misafirimiz. Ben de o eski Allah dostları gibi biri olmak istiyorum. Bu mümkün mü? Aydınlatır mısınız muhterem efendimiz?
1: Mümkün tabii. Bunun için hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorması ve hacet namazını kılıp Allah'ın bunu gerçekleştirmesini istemesi lazım. Hacet namazı bunun için yeterli bir sebeptir. Allah Teala mutlaka mürşidini ona gösterecektir. O zaman bu kardeşimiz de o mürşide ulaşamasa bile o mürşidin bir vekiline ulaşmayı başaracaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar ve bu noktadan itibaren o ruhun Allah'a ulaşması 7-8 aylık bir zaman parçasını gerektirir. Bu devrenin sonuna kadar mutlaka o kişinin ruhu Allah'a, o kişi tarafından zikirlerini arttırmak yoluyla ulaştırılacaktır. Ve o da ermiş evliya olmak şerefine ulaşacaktır inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Antalya Kırıkan konferans salonundan bir misafirimiz. İslam'ın insanlık vermesi gerekmiyor mu? Fakat biz mutlu olamıyoruz. Biz nasıl mutlu olabiliriz muhterem efendimiz?
1: Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkesin mutlu olmasını ister. Din onun için Allah-u Teala tarafından konulmuştur, vaz edilmiştir. Ve Allah yolunda bir insanın ilerleyebilmesi günlük zikrinin arttırılmasıyla paralel bir seyir takip eder. Bütün insanlar için hedef Allah'a teslim olmaktır. Onun için dinimize Allah-u Teala İslam dini, yani teslim olanların dini adını vermiştir. İslam teslim olan demek. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala onların mutluluğunu ister. Allahsız bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün olamaz. O kişinin hayatında Allah yoksa o kişi mutluluğu yaşayamaz. Belki birçok insan şimdi benim param olsa oho ben ne kadar mutlu olurum diye düşünür. Ne kadar isterdik sevgili kardeşlerim. Böyle düşünen bir insana Allah-u Teala şu paraları verse de o kazandıkları paralarla mutlu olamadıklarını yaşasalar. Hiç kimse Allahsız bir mutluluğu yaşayamaz sevgili kardeşlerim. Allah yoksa mutluluk asla oluşmaz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muğla Bodrum konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'a karşı nasıl takva sahibi olabiliriz muhterem efendimiz?
1: Bu konunun temelinde zikir vardır. Zikrinizi arttırdıkça takva sahibi olmanızın hüviyeti gelişir. Daha üst seviyede, daha üst seviyede, daha üst seviyede takva sahibi olursunuz. Takvanın üst seviyesi daimi zikirdir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzmir Şemikler konferans salonundan bir misafirimiz. Ruh Allah'a nasıl teslim edilir? Benim bildiğim kadarıyla ruh bize hayat veriyor. Açıklar mısınız muhterem efendimiz?
1: Ruh kimseye hayat vermez. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanların ruhunun Allah'a teslimini farz kılıyor. İslam dini bu sebeple İslam adını almıştır. İslam teslim olan demektir. Teslim olan kişi neyini teslim ederek teslim olmuştur? Ruhunu teslim ederek teslim olmuştur. Bir insan önce ruhunu Allah'a teslim eder, sonra fizik vücudunu teslim eder, sonra nefsini teslim eder. En sonra da iradesini Allah'a teslim eder. Bütün insanlar için bu teslim sırası bu özelliklere sahiptir. Ve teslim zikirle birinci derecede alakalıdır. Çünkü zikirdir ki, yani Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarlanmasıdır ki veya diye tekrarlanmasıdır. Veya bu da bunun da ötesi kişinin dilini bile kımıldatmadan diye Allah kelimesini tekrarıdır. Ama bu üçüncüsü çok geçerli sayılmaz. İnsanların kontrolü diğer iki standartta çok daha kolaydır. Bütün insanlar için Allah-u Teala zikri de, çok zikri de, yani günün 12 saatinden fazla zikri de, daimi zikri de farz kılmıştır. Ne yani şimdi biz daimi zikre ulaşamazsak cehenneme mi gideceğiz? Hayır, alakası yok. bir insanın cehenneme gitmesi onun kaybettikleri derecenin kazandığı derecelerden fazla olmasına bağlıdır. Kazanılan dereceler fazlaysa o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Allah razı olsun.
0: Mersin Mut Konferans Salonu. Mürşide tabi olmanın İslam'daki yerini açıklar mısınız? İslam'ı yaşamak için mürşide tabi olmamız mı gereklidir muhterem efendimiz?
1: Sevgili kardeşlerim, İslam kelimesinin manasına bakalım beraberce. İslam, teslim olan demektir. İnsanlar Allah'a ruhlarını teslim ederler. İnsanlar ruhlarından sonra fizik bedenlerini teslim ederler Allah'a. Fizik bedenlerinden sonra nefslerini teslim ederler. Sonra iradelerini Allah'a teslim ederler. Demek ki teslimler birbirinin ardından ayrı ayrı olayları taşıyor. Ve bunların hepsi günlük zikir sayısının arttırılmasına bağlıdır. Zikir sayısı arttırıldıkça nefsin afetleri azalır. Azaldıkça yeni kademelere ulaşılır. Önce ruh teslim edilir, sonra fizik beden teslim edilir, sonra nefs teslim edilir, sonra irade teslim edilir. Bütün insanlar için hayat bu standartlar üzerine devam eder sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Daimi zikirdeki kişinin davranış özellikleri nelerdir muhterem efendimiz?
1: Daimi zikirdeki kişi Allah'ın bütün emirlerini büyük bir zevkle gerçekleştiren kişidir. O Allah'ın bütün emirlerini en üst düzeyde gerçekleştirir. Çünkü onları bu hüviyette tatbik sahasına koymak onun için çok büyük bir zevktir. Bu daimi zikre ulaşmış olan kişi bu noktadan sonra dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak yaşar ölene kadar. Hayat onun için başkaları gibi değildir. O hayatının her saniyesinde mutluluğu yaşar. Hiç kimse onun düşmanı olmaz. Ya da başka bir şey söyleyeyim. O hiç kimseye düşman olamaz. Kendisine kötülük yapanlar olabilir mi? Olabilir. Ama onlara da düşman olamaz. Onun dostu Allah'tır. Her an Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Bu da onu problemler oluştukça Allah ile konuşmaya sevk eder. Çözüm derhal getirilir. Ve o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak Allah'ın verdiği hayatı sonuna kadar yaşar. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Şanlıurfa Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Dünya hayatını yaşarken hedefimiz ne olmalıdır muhterem efendimiz?
1: Dünya hayatını yaşarken bütün insanların hedefi mutlu olmaktır. Mutlu olmayı sağlamaksa zikir adı verilen bir müessesenin seviyesine bağlıdır. Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikretmek veya diye sessiz zikretmek veya dili de hiç kımıldatmadan diye Allah kelimesini zikretmek o da geçerlidir. Ama bunların arasında en güzeli ortadakidir. Yani sessiz bir şekilde Allah'ın ismini zikretmeye devam etmek. Daimi zikre ulaşan bir insan bunu yaptığı zaman dışarıdakiler belki onu hissetmeyeceklerdir. Ama o zikrini yapmaya devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim ve le zikrullahi ekber buyuruyor. Ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah Allah diye tekrar etmek ekber, daha büyüktür. Büyüktür, daha büyüktür. Oradaki le kelimesi de sağlam bir zemini ifade ediyor. Ve zikrullah-ı ekber deseydi, zikir büyüktür olacaktı. Ve le zikrullah-ı ekber, zikir daha büyüktür. Yani düşünülebilen her türlü ibadetten en üstünü zikirdir. Neticesi çıkıyor ortaya ki burada Allah-u Teala'nın çok ciddi bir ifadesi var. Bir insanın Allah'a yakınlığı, onun nefsinin kalbindeki afetleri ne kadar azalırsa o kadar hedefe yaklaşır. Sevgili kardeşlerim, dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Çünkü onların nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. O zaman şeytanın devreye girip de o kişiye tesir edebilmesi hiçbir şekilde mümkün olamaz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Sakarya Küçük Söğütlü konferans salonundan bir misafir. İslam'ın 5 şartını yerine getirmek, cennete gitmek için yeterli midir muhterem efendimiz?
1: Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki işlem bu, ikinci kat cennete girer. Ve mürşidine tabi olduğu zaman ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır ve ruh Allah'a ulaşacaktır. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o üçüncü kat cennetin sahibidir. Sonra fizik beden teslim edilecektir. Dördüncü kat cennet. Sonra nefs teslim edilecektir. Beşinci kat cennet. Sonra munis olunacaktır. Altıncı kat cennet. En sonra irade Allah'a teslim edilecektir. Yedinci kat cennet. Görülüyor ki safhalar birbirinin arkasından geliyor. Ama daimi zikirden sonra da ayrı safhalar söz konusu. Allah-u Teala ile konuşmak Allah-u Teala'nın en büyük nimetlerinden biridir. Hepinizin o hedefe ulaşması için dua ediyoruz inşallah sizler de ulaşırsınız diye.

0: Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Eskişehir Gündüzler Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. İbadetleri yaparken hedefimiz cenneti kazanmak mı, cehennemden kurtulmak mı, yoksa Allah'ın rızasını kazanmak mı olmalıdır muhterem efendimiz?
0: Üçü de olmalıdır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Azerbaycan Şeki Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. İnsanlarla olan ilişkilerimizde Allah'ın rızasını kazanmak için nelere dikkat etmeliyiz muhterem efendimiz?
0: İnsanları mutlu etmeye.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Ankara Siteler Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Allah Teala Kur'an'da Allah'ın ipine sımsıkı sarılın buyuruyor. Acaba Allah'ın ipi nedir muhterem efendimiz?
0: Allah'ın ipi zikirdir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz Allah'ın ismini tekrar etmektir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Almanya Hamburg Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Teslimiyetimizi gerçekleştirmek için bir mürşit gerekli ise bugüne kadar acaba neden duymadık? Şimdi ne yapmamız gerekir muhterem efendimiz?
0: Eğer bizi takip etseydiniz duyacaktınız. Allah razı olsun. Tasavvuf diye bir müessese var sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin içine girdiği daire. Bir insan namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir. Bu İslam'ın beş şartıdır. Ama İslam'ın beş şartı asli unsurlar için yeterli değildir. Namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de. Ama insanların birinci kat cennete girmeleri için Allah'a ulaşmayı dilemeleri lazım. Mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete girebilir. Ve ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Ruhunu Allah'a ulaştırabilen bir kişi üçüncü kat cennete ulaşır. Fizik bedenini teslim eden dördüncü kat cennete, nefsini teslim eden beşinci kat cennete ulaşır. Muhlis olan altıncı kat cennete ulaşır. İradesini de Allah'a teslim eden yedinci kat cennete ulaşır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Antalya Alanya Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Allah'ın var olduğuna inanmak kişiyi hidayete erdirir mi muhterem efendimiz?
0: Hayır. Allah'ın var olduğuna inanmak kişiyi hidayete erdirmez. Hidayete ermek hiç de zannedildiği kadar kolay bir şey değildir. Allah'a ulaşmayı dileyecek kişi hacet namazını kılıp mürşidini soracak Allah'tan. O mürşide ulaşıp tabi olacak, ruhu vücudundan ayrılacak. Sonra bu ruh o kişinin zikrini arttırmasıyla birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat ve yedinci katlara ulaşacak. Oradan Allah'ın zatına ulaşacak. İşte sevgili kardeşlerim, bu ulaşmadır ki o kişiye ermiş evliya yapar. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz okuma yazmam yok, esmalarımı çekemiyorum. Sadece Allah diye zikretsem olur mu muhterem efendimiz?
0: Olur.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Balıkesir Havran Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Zikir yapmak kişide ne gibi değişiklikler oluşturur muhterem efendimiz?
0: Zikir yapmak, o kişinin nefsinin kalbini nurla doldurmak için kullanılabilen tek silahtır. Bütün insanların kalbi başlangıçta kapkaranlıktır. Afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset vesaire vesaire. Bütün bu afetler o kişiyi mutsuz kılmak için şeytanın oyuncaklarıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka ruhunun Allah'a ulaşabilmesi için mürşidini bulmak mecburiyetindedir. Onun için hacet namazını kılacaktır. Mürşidini Allah'tan soracaktır. Allah'tan öğrendiği mürşidine ulaşarak ona tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da katılır. Bunun hedefine ulaşabilmesi için, yani o ruhun Allah'a ulaşabilmesi için kişinin zikrini adım adım çoğaltması gerekir. Çoğalttıkça, zikir seviyesi yükseldikçe o kişinin ruhu Allah'a doğru olan yolculuğunu devam ettirecektir. Sonuçta da mutlaka 7-8 aylık bir devrinin sonunda bu kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır ve o kişi ermiş evliya olacaktır. Allah razı olsun. Hiç kimse mürşitsiz olarak Allah'a ulaşamaz. Mutlaka bir mürşide taviyet gereklidir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muş Dumlusu konferans salonundan bir misafirimiz. Din denilince ibadetler ön plana çıkartılıyor. İbadetler bizi mutluluğa ulaştırmaz mı muhterem efendimiz?
0: Anlaşılamadı.
1: Din denilince ibadetler ön plana çıkartılıyor. İbadetler bizi mutluluğa ulaştırmaz mı muhterem efendimiz?
0: Bir mürşide tabi olmadıkça ibadetler insanları hedefe ulaştıramaz. Allah razı olsun.
1: Sizden razı olsun muhterem efendimiz. Osmaniye Sumbas konferans salonundan bir misafirimiz. Hocam, kapıların herkese açık olduğunu ifade ettiniz. Biz o kapılardan nasıl girebiliriz muhterem efendimiz?
0: Allah'a ulaşmayı dileyerek girebilirsiniz. Dilemiş misiniz? Onu öğrenmek istiyorsanız hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Eğer size mürşit gösterilmiyorsa henüz o seviyeye ulaşmadınız demektir. Ama kısa sürede mürşit gösterilecektir. O zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Mürşide tabiyet ikinci kat cenneti temin eder. Ruh vücuttan ayrılır. Ve ruhun Allah'a ulaşması kişinin üçüncü kat cennete ulaştığını gösterir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Konya Karatay konferans salonundan bir misafirimiz. Tabi olduğumuzda zikir çekemediğimiz zaman günah işlemiş olur muyuz muhterem efendimiz?
0: Hayır, günah işlemiş olmazsınız. Sevap kazanamazsınız o süre içinde.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Misafirimizin ikinci suali, fizik beden tesliminde zikir ve ibadetten başka neler yaparsak teslimlere gidebiliriz muhterem efendimiz?
0: Bu standartlar Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiyet. 2. Ruh bu noktada bedenden ayrılır. Ondan sonra kişinin zikirlerini devamlı artırması lazım. Ruhu Allah'a ulaşana kadar. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Trabzon Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Mürşidimize olan bağlılığımızı nasıl arttırabiliriz muhterem efendimiz?
0: Zikir sayınızı arttırarak.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Almanya Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasının üzerimize farz olduğunu hamdolsun bugün sizden duyduk. Benim sorum, bu dileğin nasıl dilememiz gerekiyor? Allah dileğimizi kabul etsin muhterem efendimiz.
0: Ya Rabbi, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştırmanı diliyorum. İşte bu kadar bir şey bu konu için yeterlidir. Ama bunu boy abdesti alarak yaparsak çok daha iyi sonuçlara ulaşabilirsin, biliriz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Sakarya Küçük Söğütlü Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Allah'ın katında din İslam'dır, İslam teslim olandır diye buyurdunuz. Bu Hristiyanlık ve Musevilikte de İslam mıdır muhterem efendimiz?
0: Sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa da bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Tevrat'ı Allah Teala Hazreti Musa'ya, İncil'de Hazreti İsa'ya indirmiştir. Ve onlar da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi Kur'an'ın kendisine indirildiği Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi bir peygamberdir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Aynı misafirimizin ikinci suali, La ilahe illallah diyen cennete girer diyorlar. Bu doğru mudur muhterem efendimiz?
0: La ilahe illallah diyen kişi, tek başına bunu söylemişse, onun ötesinde hiçbir şey yapmıyorsa cennete giremez. La ilahe illallah demek konunun başlangıcıdır. Ondan sonra kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah'a ulaşmak için hacet namazını kılacak, mürşidini Allah'tan soracaktır. O mürşide ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Ve ondan sonra kademeler birer birer artacaktır. Hiç kimse bedavadan cennete giremez sevgili kardeşlerim.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Tekirdağ Çerkezköy konferans salonundan bir misafirimiz. Allah yolunda hizmetten bahsedebilir misiniz muhterem efendimiz?
0: Allah yolunda hizmet insanlara hizmettir. Allah yolunda hizmet insanlara Allah'ı anlatabilmektir. İnsanları Allah'a yaklaştırabilmektir. İnsanlara mutluluk verebilmektir. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Allahsız bir mutluluk hiç kimseye nasip olmaz. İnsanlar ben çok para kazanayım, mutlu olayım derler. Birçok insan çok para kazanır ama mutlu olamaz. Mutlu olmak Allahsız bir şekilde hiç kimseye nasip olmaz sevgili kardeşlerim. Allahsız bir mutluluk mümkün değildir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bulgaristan Silivan konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'a ulaşma dileği Allah tarafından kabul edilen kişide herhangi bir farklılık olur mu muhterem efendimiz?
0: Tekrar eder misin?
1: Allah'a ulaşma dileği Allah tarafından kabul edilen bir kişide herhangi bir farklılık olur mu muhterem efendimiz?
0: Olur. Mutluluğu artar. Ve zikirler onun için artık zevk haline almaya başlar. Namaz kılmak zevk haline almaya başlar. Ve bu zevkleri o arttırdıkça mutluluğu daha çok artacaktır. Allah'a daha çok yaklaşacaktır. Nefsinin önemlisi nefsinin kalbindeki afetler giderek azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bu da onun mutluluğunu devamlı arttıracaktır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya Gediz konferans salonundan bir misafirimiz. Bugün dindar insanların çoğu mutsuz, dindar insanların mutlu olması gerekmez mi muhterem efendimiz?
0: Dindarlık insanların namaz kılmasıyla sağlanmaz. Namaz kılmaktan zevk almasıyla o hedefe ulaşılır. Allah Teala niçin koymuş namazı, zikri, ibadetleri? İnsanlar mutlu olsunlar diye. İnsan ibadetlerini yapıyor ama o ibadetlerden hiçbir zevk alamıyorsa onlar görevlerini tam olarak yapmayanlardır. Allah'tan yardım alabilseler onlar da ibadet ettikçe mutlulukları artan insanlar olurlardı. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara'dan bir izleyicimiz, dua kaderi değiştirir mi muhterem efendimiz?
0: Allah razı olsun. Dua kaderi değiştirebilir. Allah'ın bu duayı kabul etmesi veya etmemesi ayrı iki faktördür. Allah Teala kabul ederse o kişinin kaderi eğer birincisinde diyelim cehenneme gitmeyi ifade ediyorsa ikincisinde o kişinin cennete girmesi söz konusu olur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, görevlerini yapmayan, Allah ile ilişkisi olmayan bir insanın gideceği yer cehennemdir. Ama ya bu insan o noktadayken birileri ona Allah'ın güzelliklerini anlatmışsa, o görevlerini yapmaya başlamışsa, hele bu görevleri giderek arttırmayı başarıyorsa, o kişi her geçen gün daha üst seviyede bir mutluluğun sahibi olacaktır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Allah'a tam tevekkül etmek için neler yapmalıyız muhterem efendimiz?
0: Daimi zikre ulaşmalısınız.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Denizli Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Hak mürşitlerin müritlerine Mehdi Aleyhisselam'ı bildirmeleri gerekmez mi? Daha çabuk birlikteliğe, daha çabuk gidebilmek için asr-ı saadet ne zaman yaşanacak muhterem efendimiz?
0: Bu iki konuda farklı konular. Sevgili kardeşlerim, keyfi bir şekilde hedeflere gidilemez. Bütün insanlar mutlu olmak istiyorlarsa Allah'a yaklaşmak mecburiyetindedirler. Bu mecburiyet o insanların başlangıçta zikirlerini artırmasıyla devam eder. Bir gün onlar da Allah ile konuşmaya başlarlar. İşte dünya hayatının en güzeli bu noktadan itibaren başlar. Bir insanın dilediği an Allah ile konuşabilmesi Allah'ın çok büyük bir nimetidir. İsteriz ki bütün kardeşlerimiz bu hedefe ulaşsınlar. Ulaşmanın da zor olmadığını görecekler. Eğer kardeşlerimiz zikirlerini yapıyorlarsa arttırmalarının bir noktasında Allah'tan işaretleri almaya başlarlar. Daimi zikre doğru yaklaştıkları bir noktada tahakkuk eder bu. Ama dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaklardır. Allah razı olsun.
1: Allah bizden razı olsun muhterem efendimiz. Konya Karatay Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Allah'a olan sevgimiz ile bir mürşide tabi olmak arasında nasıl bir bağ vardır muhterem efendimiz?
0: Kişi Allah'ı ne kadar severse mürşidi onu o kadar sever. Sevgili kardeşlerim, hiçbir mürşit kendinden bir şey yapamaz. Aldığı her işaret ona çok şey öğretmiştir. Mürşidinin ona dünyadaki en büyük mutlulukları tattırdığını o yaşamıştır. İster ki başkaları da aynı güzellikleri yaşasınlar, o konuda elinden gelen bütün gayreti gösterir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara Altındağ Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Bazı insanlar hacet namazında görülen rüyanın psikolojik olduğunu söylüyorlar. Hacet namazının önemini anlatır mısınız muhterem efendimiz?
0: Hacet namazı bir insanın boy abdesti alarak kıldığı bir namazdır. Alelade bir namaz değildir. Allah'tan bir sualin sorulması için dikkate alınmıştır. Allah ile konuşabilmek için dikkate alınmıştır. Hedef ittihaz edilmiştir. Belki başlangıçta o insanlar Allah ile konuşamazlar. Ama zikirlerini arttırmaya devam ederlerse bir gün mutlaka o noktaya ulaşacaklardır. Ondan sonra da dünyadaki en mutlu insanlardan birileri olacaklardır. Allah ile konuşabilmek Allah'ın çok büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Hepinize bunun ulaşmasını dileriz Allah-u Teala'dan. Elbette hepinize ulaşamaz. Ama kim gayret ederse o bu gayretin mükafatını mutlaka görür. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Hatay Kırıkan konferans salonundan bir misafirimiz. Bugünün koşullarında bizler de sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşayabilir miyiz muhterem efendimiz?
0: Bugünün koşullarıyla dünün koşulları arasında bir farklılık yok. Şartlar kişinin kendisi tarafından tayin edilir. Sevgili kardeşlerim, o zaman da Allah ile konuşabilen insanlar söz konusuydu. Bugün de söz konusu, yarın da söz konusu olacak. Allah Teala her zaman insanları mutlu etmek için hazırdır. Yeter ki insanlar buna layık olsunlar. Hepimiz buna zikirlerimizi artırmak ve böylece nefsimizin kalbindeki afetleri o zikir seviyesini yükselterek azaltmak suretiyle hedefe ulaşabiliriz. Nefsimizin kalbindeki afetler azalmalıdır. Eksilmelidir. Yok edilmelidir. Zikir bunların hepsini yok etmeye yeterli olan tek anahtardır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa Ova Akça konferans salonundan bir misafirimiz. Kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemez ise ne olur muhterem efendimiz?
0: Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse birinci kat cennete ulaşamaz. Bunun manası onun gideceği yerin cehennem olmasıdır. Allah Teala kanunlarını insanlar itaat etmesin diye koymuyor. İtaat etsinler diye koyuyor. Muradı ne? O insanları mutlu etmek. Eğer o insan Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah ona hacet namazını kıldığı takdirde gerçekten dilemişse Allah'a ulaşmayı, mutlaka mürşidini gösterecektir. Kişi bu konuda ciddi ise Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşacak ve tabiyetini gerçekleştirecektir. Bu tabiyetin gerçekleştirmesi onun ruhunun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkmasını ifade eder. Kişi mürşidine tabi olmuştur. Bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir devrenin sonunda o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Bu o kişinin artık ermiş evliya olduğu manasına gelir. Bütün insanların hedefleri bu olmalıdır. Herkes ermiş evliya olmak için elinden gelen gayreti sarf etmelidir. Bu büyük bir mutluluktur. Allah razı olsun.

0: karşılaştırsın da Allah'ın cennetine girsin. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin. O, insanların mutlu olmasını istiyor. İnsanlar dilerlerse mutlu olurlar, dilemezlerse mutlu olamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemek bu konunun başlangıç noktasıdır. Kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah-u Teala mürşidini göstereceği için o mürşide mutlaka ulaşmalı ve tabi olmalıdır. Eğer o mürşidin, o mürşid onun bulunduğu yerde değilse, onun bir vekilinin bulunduğu yere, yakında öyle birisi varsa, onun o vekile ulaşıp ona tabi olacaktır. O da aynı sonuca ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği şeye bakıyoruz. O sadece insanların mutlu olmasını istiyor. Kanunlarını da koymuş. İşte bilmeyenler onu bilmelidirler. İnsanın mutluluğu sahip olduğu cennetlere göre değişir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan bir insan ikinci kat cennete giriyor. Buradan ruhu vücudundan ayrılarak çıkan kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü kat cennete ulaşıyor. Fizik bedenini teslim ediyor, dördüncü kat cennet. Nefsini teslim ediyor, beşinci kat cennet. Muhlis oluyor, altıncı kat cennet. İradesini de Allah'a teslim ediyor, yedinci kat cennet. Birden yediye kadar bütün cennetler, bütün insanlara açık. Yeter ki insanlar layık olsunlar. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bodrum Turgut Reis konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'a ulaşmak için mürşit şart mı? Bir insan mürşitsiz Rabbine ulaşamaz mı muhterem efendimiz?
0: Hayır, hiç kimse mürşitsiz Rabbine ulaşamaz. O kişinin Rabbine ulaşabilmesi için ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılması lazım. Ruhun vücuttan ayrılması ise bir mürşide tabi olmadan hiçbir şekilde normal standartlarda tahakkuk etmez. Gerçekleşmez. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa Ova Akça konferans salonundan bir misafirimiz. Nefsimiz ile nasıl mücadele etmeliyiz muhterem efendimiz?
0: Sevgili kardeşlerim, nefsimizle mücadelenin bir tek yolu var. Mürşidimize tabi olmak ve onun emirlerini yaparken özellikle zikrimizi adım adım arttırmak. Zikrimiz arttıkça nefsimizin kalbindeki afetler azalacağı için o afetler bizi Allah'tan uzaklaştırdığı ve şeytanla ilişkilerimizi kurdurduğu ve yanlış şeylere vesile olduğu için afetlerin azalması kişinin mutluluğunun temelini teşkil eder. Afetler azaldıkça kişi yanlışlıklar yapmaz. Allah'ın emirlerini yerine getirdiği için de mutluluğu devamlı Allah-u Teala tarafından arttırılır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Müslüman bir ülkede doğmuş olmak ayrıcalık sayılır mı muhterem efendimiz?
0: Müslüman bir ülkede doğmuş olmak eğer o kişi dinle hiç alakalı değilse bir üstünlük sayılmaz. Çünkü o ondan faydalanmamaktadır. Ama eğer bir insan Allah'ın yoluna girmeyi düşünüyor da bunu tahakkuk ettirecekse o zaman İslam dairesinde olması bizim ölçülerimize göre en güzelidir. Allah Teala bütün insanlara kapıları ardına kadar açıyor.

0: biliyorsunuz ki İslam'da mutlaka tabiyet söz konusudur. Tabiyet ise o kişinin ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması için temel şarttır. Olmazsa olmaz şarttır. Bütün insanların ermiş olabilmesi, onların hacet namazını kılıp mürşitlerini Allah'tan sormaları ve o mürşitlerine ulaşıp tabi olmaları ile mümkündür. Tabiyet o kişinin ruhunun vücudundan ayrılması için temel faktördür. Ve vücuttan ayrılan ruh 7-8 aylık bir devrinin sonunda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda kalbinden dilemişse bu mutlaka tahakkuk eder. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Almanya Waiblingen konferans salonundan bir misafirimiz. Ruhumuzun öldükten sonra Allah'a ulaşması ile ölmeden önce Allah'a ulaşması arasında ne fark vardır muhterem efendimiz?
0: Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması demek, kişinin Allah'ın kendisine verdiği emirleri gerçekleştirmesi demektir. Onlar gerçekleştirilmedikçe, kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, mürşide tabi olmadıkça ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Öyleyse her hedefe ulaşmanın bir tatbikatı var. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, hacet namazını kılacak, mürşidini Allah'tan soracak ve Allah'ın kendisine tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olacak. Ruhu böylece vücudundan ayrılacak. Bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir devrenin sonunda o ruh Allah'a ulaşacak. Böylece kişi Allah'a ulaşmış olacaktır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara Altındağ konferans salonundan bir misafirimiz. Allah Teala ben nurumu tamamlayacağım buyuruyor. Bu ifade ne anlama geliyor muhterem efendimiz?
0: Allah Teala'nın nurunu tamamlaması demek, İnsanlara Allah Teala'nın nuru ulaştırması demek. Burada Allah Teala ben nurumu tamamlayacağım deyince bütün insanların nurunu tamamlayacak diye bir olay söz konusu değil. Sevgili kardeşlerim unutmayalım. Bir tarafta cennet var, bir tarafta cehennem var. Ve ne yazık ki insanların çoğu cehenneme girecek. Sevgili kardeşlerim, olay buysa Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakalım. Layık olmak konunun temelini teşkil eder. Kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsa, zikir yapmıyorsa, namaz kılmıyorsa, dini ibadetler onun için bir şey ifade etmiyorsa o kişi cehennemden kurtulamaz. Allah Teala insanların cennete girmesini istiyor ama şartlarını koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan bundan sonraki safhalardan hiçbirisini yapamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'tan mürşit sorduğu zaman Allah Teala ona mürşidini gösterir. O da ona veya yardımcısına ulaşarak tabiyetini gerçekleştirir. Tabiyetini gerçekleştirdiği zaman da ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah garanti ediyor. Onun ruhunu kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. O kişiye Allah Teala mutlaka mürşit sevgisi verir. O kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. Tabi olunca ruhu mutlaka vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da Orada mutlaka 7 tane gök katını aşar. Sitret-i Münteha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Olay tamamlanır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Vesveseden kurtulmanın yolu var mıdır muhterem efendimiz?
0: Vesveseden kurtulmanın yolu zikirdir. Ama mürşide tabi olarak zikir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, çocuklarımıza Allah sevgisini nasıl verebiliriz muhterem efendimiz?
0: Allah'ı sevdirerek, onlara Allah ile olan ilişkilerdeki özellikleri anlatmalısınız. Onların namazlarını kılmaları, zikirlerini yapmaları halinde onları mükafatlandırmalısınız. Bu tatbikat onları Allah'a doğru yaklaştıracaktır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz Kur'an'da zikretmeyen kişinin şeytan tarafından aldatıldığı yazıyor. Bunu açıklayabilir misiniz muhterem efendimiz?
0: Hangi ayette yazıyor?
1: Ayet numarası vermemiş muhterem efendimiz.
0: Öyle bir ayetin var olduğunu kim söylemiş o kardeşimize? Ondan dinleyelim.
1: İnşallah diğer suale geçebilir miyim muhterem efendimiz?
0: Geçebilirsin, Allah razı olsun.
1: Bir izleyicimiz, Allah'ın musibetler ile imtihan etmesinin sebebi nedir muhterem efendimiz?
0: Allah Teala sadece musibetlerle imtihan etmez. Her açıdan imtihanını yapar. Ve Allah Teala'nın imtihan etmesi de o kişinin cennete girmesi için bir imkandır. Her imtihanda o kişinin Allah Teala hedeflerine ulaşması için ona yardım etmek üzere öyle bir hedef tayini yapar. Kişi eğer Allah'la ilişkisi olmayan birisi ise hiçbir zaman o istikamette bir gayetin sahibi olmaz ve gideceği yer cehennemdir. Ama Allah'ın o istikamette vücuda getirdiği her olayda bir hedefi vardır. Eğer kişi bu hedefe yaklaşmak istiyorsa neler olduğunu biliyor. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, mürşide tabiyet ikinci safa, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü safa, fizik bedenin teslimi dördüncü safa, nefsin teslimi beşinci safa, mucis olmak altıncı safa, iradeyi Allah teslim etmek yedinci safa. Safalar birbiri arkasından gelecektir. Ama kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi temel şartı oluşturuyor. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, günümüzde insanların birbirlerine bu kadar düşman olmalarının sebebi nedir muhterem efendimiz?
0: Allah'tan ayrılmaları. Osmanlı İmparatorluğu boyunca padişahlar da dahil olmak üzere, bütün ordu da dahil olmak üzere, bütün esnaf da dahil olmak üzere herkes tasavvuflandı. Ve onlar mutluluğu yaşadılar. Şimdi mutluluğu yaşamayan bir insanlar grubu ülkemizi sarmış durumda. Sevgili kardeşlerim, bu iş zorla olmaz ki. İnsanlar Allah'a ulaşmayı istiyorlarsa Allah onları ulaştırır. Böyle bir talepleri yoksa onları şeytanla baş başa kalacaklardır. Hiçbir zaman nefslerinin kalbi afetlerden kurtulamayacaktır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Balıkesir Havran Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Tövbe aldıktan sonra fıska düşmemek için ne yapmalıyız muhterem efendimiz?
0: Yavaş yavaş zikirlerinizi arttırmalısınız.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Antalya, Alanya Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Az uyumak, ve çok zikir yapabilmemiz için ne emir buyurursunuz muhterem efendimiz?
0: Hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan yardım istemek.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, bugün bize ulaşan soruların sonuna geldik inşallah. Sizinle geçirdiğimiz her dakika bizim için mutlulukların en büyüğü sevgili efendimiz. Tüm izleyicilerimiz, kardeşlerimiz ve bizler için her konuda mübarek dualarınızı diliyor. Gül kokan mübarek ellerinizden sonsuz hasret ve hürmetle öptüğümüzü söyleyerek inşallah. Eğer uygun görürseniz muhterem efendimiz, yüksek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz muhterem efendimiz kalbimizden inşallah.
0: Sevgili kardeşlerim, canım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir konferansta daha sizlere hep Allah'tan bahsetmek bize nasip oldu. Sevgili kardeşlerim, istiyoruz ki İslam'ın 5 şartına endekslenen koskoca bir İslam dünyasında sizler varsınız. Sizler İslam'ın 5 şartına endekslenmeyenlersiniz. Sizler şartların 5'te 7 olduğunu biliyorsunuz. Ve bunları hayatınıza çoğunuz geçirmeyi başardınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanların namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret 5 tane şartına endekslenmiş olması onların kurtuluşlarını engelleyen en önemli faktördür. Hepsi de şarttır: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Ama cennetleri incelediğimiz zaman bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde cennete girebileceğini görüyoruz. Birinci kat cennet, mürşidine tabi olduğu takdirde ikinci kat cennete girebileceği biliniyor. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı takdirde üçüncü kat cennet, fizik bedenini teslim edince dördüncü kat cennet, nefsini teslim edince beşinci kat cennet, mulis olunca altıncı kat cennet, iradesini Allah'a teslim edince yedinci kat cennet o kişiye nasip oluyor. Bedavadan yok sevgili kardeşlerim. Ve İslam'ın 5 şartından ibarettir diyen herkes büyük bir yanılgının içindedir. Evet, namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de. Ama bunların 5'i de insanı İslam yapamaz. İslam Allah'a teslim olan demek. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden ve kelime-i şehadet getiren bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmedikçe İslam'ı yaşayamaz. Allah razı olsun.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Bir defa daha onun hepinize hedef gösterdiği mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah-u Teala'nın sizin için dilediği sadece tek bir şey vardır. Sizin mutluluğunuz. Bütün mukaddes kitapları Allah-u Teala bu hedefe yönelik olarak indirmiştir. Mutluluk. Kainatta en çok sevdiği mahluku insandır. Ve insanın mutlu olması, huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması, ondan sonra da cennete gidip sonsuza kadar cennet saadetini yaşamaya devam etmesi, işte Allah'ın bütün insanlardan istediği şey bu kadar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Bütün kutsal kitaplar aynı şarkıyı söylerler. Mutluluk şarkısı. Bütün kutsal kitaplar hepsi birer saadet davetiyesidir. Saadet rehberidir. Reçetesidir. Ve aynı zamanda da saadet garantisidir. Allah-u Teala bütün insanlara garanti veriyor mutluluk konusunda. Bütün insanların mutluluğunu Allah-u Teala garanti ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın bir tek hedefi var. Hepinizi mutlu kılmak. Söylediği her şey 606 sayfalık Kur'an boyunca Allah'ın söylediği her şey. Sadece sizi mutlu kılmak için. Allah Teala sosyal bir mahluk olarak, yani başka insanlarla birlikte yaşamak üzere yarattığı insan adı verilen bu mahlukunu en güzel bir dizayn içerisinde yaratmış. Mutlu olabilecek bir hüviyetle yaratmış. Ne diyor Allah Teala? Biz insanları hanif fıtratıyla yarattık diyor. Ne demek hanif fıtratı? Tek Allah'a inanabilecek olan bir özellik, birinci özellik. Allah yolunda sağlam tek bir toplum. İkinci özellik ve Allah'a teslim olma özelliği, üçüncü özellik. Bir insan ruhunu da ve çini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek üzere yaratılır. Bu hedeflere götürecek olan bütün hususiyetlerin, yani özelliklerin sahibi olarak yaratılır insanoğlu. Öyleyse bu dizayna göre yaratılan insan, eğer Allah'ın kendisini niçin yarattığının bilincinde olursa, o hedefine gitmek üzere yola çıkar. İşte Allah-u Teala hepinizin bu istikamette bilinç sahibi olmasını istiyor. Bilinçlenmeniz Allah için bir güzelliği içerir. Sizin için bir güzelliği içerir. Eğer bilirseniz ki kainatta yaratılan en üstün mahluk sizsiniz. Çünkü siz insansınız. O zaman Allah'ı sizi en azından insan olarak yarattığı için daha çok seversiniz. Hele mutluluğun genel kaidelerini öğrendiğiniz zaman Allah'a olan şükrünüz ve hamdiniz çok daha fazla artar. Çünkü o sizi o kadar çok seviyor ki sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Sadece mutlu olmanız. Allah'ın sizden istediği başka hiçbir şey yok. Öyleyse şimdi teraziye bakalım beraberce. Siz mutlu olmak istiyorsunuz. Hiç kimseyi düşünemiyorum mutsuz olmak isteyen bir insanın. İki, Allah da sizi mutlu kılmak istiyor. Bunun için yaratmış. Üç, İblis sizin mutsuz olmanızı istiyor. Eğer siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah da mutlu olmak, sizi mutlu kılmak istiyorsa, o zaman siz mutlu olabilmelisiniz. Çünkü şeytanı da yaratan Allah, onun da gerçek anlamda sahibi olan Allah, dilediği an şeytanı ortadan kaldırabilecek olan Allah, ona bir söz verdiği için kıyamete kadar onu yaşatacak. Ve mutsuzluğunuzun bir sembolü olan iblis, sizi mutsuz kılmak için elinden gelen her şeyi yapacak. İnsanların arasına düşmanlık tohumları saçacak. Herkesi birbirine düşürmeye çalışacak. Herkesin birbiriyle kavgalı olmasına çalışacak. İnsanlar hissederek yaşarlar. Hiçbir şey bilmeseler de hissederler. İşte bu hissetme temayülünü en korkunç şekilde değerlendiren iblis, insanları devamlı birbirine düşürmeye ve mutsuz kılmaya çalışır. Şimdi Allah, bizi yaratan Allah, her şeyimizle bizi yaratan Allah, bizim mutlu olmamızı istiyorsa, biz de mutlu olmak istiyorsak, iblis mutsuz olmamızı istiyorsa ve eğer mutsuzsak, o zaman sevgili kardeşlerim bir tuzakta değil miyiz? Allah-u Teala kudretin asıl sahibi, yaratıcı, kainatın tek yaratıcısı Allah. Eğer bizi mutlu kılmak istiyorsa ve eğer biz mutsuzsak. Niçin mutsuzuz o zaman? Sırf şeytan bizim mutsuz olmamızı istiyor diye. Öyleyse sevgili kardeşlerim, meydanı ona boş bırakacak mıyız? Onunla savaşmayacak mıyız? Oyunun kuralları önceden konmuş. Nefsimiz %100 afetlerle dolu. Ve şeytana bu afetlere tesir etme konusunda imkanlar verilmiş. Nefsimizin, kalbinin içi %100 afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, her türlü negatif faktörler içinde. Buna karşılık ruhumuz baştan aşağı hasletlerle dolu. Bütün güzellikler, nefsimizdeki afetlerin karşılıkları, ruhumuzda pozitif değerler olarak, bizi mutluluğa götürecek değerler olarak mevcut. Öyleyse hayat denilen bu yarışa girerken, kulvara hepimiz eşit şartlarla giriyoruz. Ne kadar negatif faktöre sahipsek nefsimizde, o kadar pozitif faktöre sahibiz ruhumuzda. Artılarla eksiler birbirine eşit. Bizi mutluluğa götürecek olan temel yardımcılarımızla ruhumuzun hasletleri, bizi cehenneme ve dünya mutsuzluğuna götürecek olan bütün negatif faktörler, nefsimizin afetleri eşit standartlarda. Eğer her afete Allah-u Teala 10 puan vermiş olsaydı, nefsimizin kalbindeki 19 afet sebebiyle nefsimiz 190 puan olacaktı. Ruhumuzdaki 19 hasret sebebiyle ruhumuzda gene 190 puan olacaktı. Birisi negatif 190, diğeri pozitif 190. Birisi nakıs 190, nefsimiz nakıs, negatif, eksi. Ruhumuzsa zayıf 190, pozitif, artı. İşte Allah-u Teala kulvara yarışı kazanmak için bizi indiriyor. Ne yapmamız lazım? Nefsimizin kalbindeki bütün afetleri kapı dışarı etmemiz lazım. Nefsimizi de 190 puan ruhumuzun hasletlerine paralel hale getirmemiz lazım. O zaman 380 puanın hepsi bizi mutlu etmek için çalışmaya başlayacak. Şeytanın hakimiyeti sıfırlanacak. Bütün insanlar nefslerinin %100'ü şeytanın tesirine açık olarak doğarlar. Ruhları hiçbir zaman şeytanın tesirine açık değildir. 190 puanlık bir ünite ruhunuz şeytanın hiçbir tesirine açık değildir. Şeytanın söyledikleri ona, ruhunuzun hasletlerine şu kadarcık, bir iğne ucu kadar tesir edemez. Ama nefsinizin afetleri şeytanın tesirine açıktır. Sizin kültür yapınız, sizin inançlarınız, sizin dizaynınız, sahip olduğunuz muhteva şeytana, nefsinizin afetlerine tesir etme imkanını açar veya açmaz. Evvela şunu kesinleştirelim. Şeytan size zorla hiçbir şey yaptıramaz. Bunu yaptırmak yetkisinin sahibi değildir. Ona sahip kılınmamış. Ne yapabilir o zaman? Bunca insan mutsuzsa arkasında bir inandırıcı fonksiyon var. Şeytanın inandırıcılık vasfı. Sonsuz hayatı hep yalan söylemekle geçer. Bakınız ne kadar güzel anlatıyor Allah-u Teala konunun sonunda şeytanın durumunu. Diyor ki cehennemdeki insanlara ve cinlere, Allah da size söz verdi, ben de söz verdim. O Allah sözünü yerine getirdi. Ben de şeytanım, sözümü yerine getirmedim. Şimdi size soruyorum diyor İblis, kıyamet günü cehennemde bütün insanlara, bütün cinlere. Ben size zorla bir şey yaptırdım mı? Hayır, yaptırmadım. Size teklifte bulundum. Siz de teklifimi kabul ettiniz.
1: ve buradasınız benimle beraber, cehennemdesiniz. Öyleyse bana kızmayın. Nefsinize kızın. Nefsinizin afetlerine kızın. Gördünüz mü? Tereyağdan kıl çeker gibi iblis kendisini kıyamet günü kenara çekiyor. Tabii cehennemde olarak çekiyor. İşte bütün kainat üzerinde cehennemde en çok eza görecek olan mahluk odur, iblistir. Onun kadar çok günahı olan hiçbir mahluk mevcut değildir. Her şeyi şerre dönüktür. Dostu yoktur. Hiç kimseye dost değildir. Onunla müşterek çalışanlar, büyücüler, hüddam yapanlar da ondan korunmanın özel şartlarıyla bu pislikleri yaparlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iblis, şeytan, kainattaki en büyük düşmanınız. Sizi yerden yere vurmak için her an fırsat kollayan, her fırsatı negatif olarak değerlendiren, sizin için negatif olarak değerlendiren, her fırsatta sizi bir kere daha günah işletmeye sevk eden, sevk etmeye çalışan bir azılı mahluk. Öyleyse her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum ki şeytan bir kılavuzdur. Kötülüğün kılavuzu olduğu gibi aynı zamanda iyiliğin kılavuzu. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Eğer tanıyabilirseniz onu, o zaman işiniz çok kolaylaşır. Nasıl kolaylaşır? Ne söylüyorsa onun tersini yapacaksınız. Bitti. İblis size hep yapılmaması lazım gelenleri teklif edecektir. Bu onun tabiatının gereğidir. Başka türlüsünü yapamaz. İşte öyleyse buyurun size bedava bir kılavuz. Neyi söylüyorsa sadece aksini yapacaksınız. Aksi Allah'ın söyledikleridir. Allah neyi emretmiş? Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi. O teslim etmemeniz için her şeyi yapar. Allah derecat kazanmanızı istiyor, şeytan derecat kaybetmenizi istiyor. Öyleyse Allah neyi emretmişse şeytan onları size yasaklayacaktır. Size onları kerih gösterecektir, kötü gösterecektir, çirkin gösterecektir. Sizin nefsinizin afetlerini kullanarak onları Allah'ın emirlerini yapmamanızı temin etmeye çalışacaktır. Ne zaman içinizden gelen bir ses size namazı daha sonra kılabileceğinizi, kılmamanızı, şu anda yataktan kalkmamanızı, kalkarsınız hasta olabileceğinizi, buna benzer masallarla anlatarak size sabah namazını kıldırmamaya çalışıyorsa içinizden bir ses, işte o şeytanın ta kendisidir. Bütün gücüyle vazgeçmez. Bütün gücüyle o sabah namazına kalkmamanız için gayretin içindedir. Ne yapmanız lazım? Onun söylediğinin tersini. Ha diyeceksiniz, bu iblis, bu köftehor benim namaza kalkmama mani oluyor ha. Sen şimdi görürsün deyip acele yataktan fırlayacaksınız. Atacaksınız kendinizi yataktan. Yataktan attınız mı aşağıda uyuyamazsınız. Birinci merhale yataktan kendinizi atmanız. İkinci merhale çeşmeye ulaşıp soğuk suyla yüzünüzü, ellerinizi yıkamanız, abdestinizin ayaklarınız hariç olan kesiminde soğuk su kullanmanız. Hemen kendinize gelirsiniz. Allah'a çok şükredersiniz. O soğuk su orada mevcut olduğu için. Ayaklarınızı vücudunuzun hastalık durumuna göre soğuk olmayan bir suyla da yıkamanız uygun olur. Eğer sağlıklıysanız ayaklarınızın da soğuk suyla yıkanmasında bir engel yoksa, hatta size daha da zindelik veriyorsa onu da öyle yapabilirsiniz. Ne yaptınız? Yendiniz onu. İblis yenilmeyi hiç sevmez. Sizden intikam almaya çalışır. Hayatı boyunca bir mahluk düşünün ki sonsuz hayatını herkesle teker teker uğraşarak, herkesi sonsuz mutlu etmek için, mutsuz etmek için affedersiniz, çevresindeki bütün takımını insanların üzerine saldırtan, onların mutsuz olması için elinden geleni ardına koymayan, her kötülüğü işlemeye hazır bir korkunç mahluk. Onu tanıyacaksınız. Tanıdığınız zaman işiniz kolaylaşacak. Ne söylerse onun tersini yapacaksınız. Sevgili kardeşlerim, peki bu mutsuzluk kumkuması olan bu iblis tesirsiz kalabilir mi? Gayet tabii. Ne demiştik? Allah'ın kanunu şöyle. Şeytan sadece sizin nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuzun hasletlerine hiçbir tesiri söz konusu değildir. Ne demek istiyoruz yani? Yani nefsinizin afetlerini azalttıkça şeytanın üzerinizdeki tesiri sadece o dizayn içerisinde. Sadece daha azalan, daha azalan afetlere tesir edebilir. Bir gün daimi zikre ulaşıp da bütün afetlerinizi yok ederseniz, şeytanı kapı dışarı ettiniz demektir. Şeytanı size hiçbir şey yapamaz, bir zavallı, aciz mahluk haline getirdiniz demektir. Sevgili kardeşlerim, bir gün bunu başaracaksınız. İblisin ne büyüsünün, ne hüddamının, ne düşünce platformundaki her türlü palavrasının size hiçbir tesiri olmadığı bir ortama ulaşacaksınız daimi zikre ulaştığınızda. Göreceksiniz ki yenilmez bir mahluk değil. Onu yenmenin huzurunu yaşayacaksınız. Bunun adı mutluluktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, en büyük düşmanınız yenilmez bir mahluk değildir. Dünya üzerinde de size düşman olanlar olabilir. Siz nefsinizdeki afetleri yok ettikçe, onlara başlangıçta siz de düşmanken, nefsinizin afetleri varken size birisi düşmanlık yaptığı zaman tutamazsınız kendinizi. Siz de ona düşmanca davranırsınız. İşte tasavvufa yeni giren kardeşlerimizin başlangıçta aralarındaki anlaşmazlıkların yegane sebebi bu. Henüz başka bir dünyadan tasavvuf alemine adım atmaları, Allah'ın dünyasına adım atmaları onları bir anda değiştiremez ki. Nefslerinin afetleriyle aramıza katılıyorlar. Elbette yanlış davranışlarda bulunacaklar. Bundan daha tabii ne olabilir? O zaman adım adım tasavvufun bütün noktalarını paylaşan sizler, o aramıza yeni katılan kardeşlerimize tasavvufi o güzel davranışlarla hitap edeceksiniz, davranacaksınız ki onlar aynı şeylere ibretle baksınlar da kendilerini ona göre düzene soksunlar. Siz Allah'ın bahtlı kullarısınız sevgili öğrencilerim, izleyicilerim, dinleyicilerim, yoldaşlarım, gönül yoldaşlarım. Allah'a doğru bir yolun üzerindeyiz. Biz Allah'a çağırıyoruz. Sizlerin de çoğunuz Allah'a gidiyorsunuz. Ötekiler neden gitmiyorlar? Çünkü ulaşmışlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a çağırmak tasavvufun alameti farikasıdır. Bütün standartlardan tasavvufu ayıran Allah'a çağırmaktır. Tasavvufu ayıran demekle dini ayıran demek istiyoruz. Allah'ın kainattaki tek dini olan Hanif dinini, yani Arapça adıyla İslam dinini kastediyoruz. Din bunu içerir. Dinin evveli, bugünü ve yarını sadece mutluluk adı verilen bir kavramı ihata eder. Yola mutsuzlukla başlarsınız. Evvela şunu söyleyeyim ki, dünya üzerinde ümitsiz vaka yoktur. Kainatın en mutsuz insanı da mutlu olmak standartlarının sahibidir. Çünkü o da Hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Sadece nereye gideceğini, ne yapacağını bilmemenin aczi içindedir. Yoksa dizayn açık ve kesindir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi böyle bir muhtevada mutsuzluğunuzun sebeplerine birer birer bakacaksınız. Acaba nedir sebepler? Şeytanın en fazla kullandığı tuzak başkalarını vasıta kılmaktır. Nefsinizde afetler olduğu için bir başkasının size kötü davranması, sizi aşağılaması, size hakaret etmesi, en azından davranışlarıyla sizden üstün olduğunu size ispat etmeye çalışması sizin onurunuza dokunur. Bu da eşyanın tabiatına son derece normaldir. İblis o kişiyi sizden üstün olduğu zehabını size vermeye çalıştırdığını biliyor musunuz? O kişinin içinden gelen bu davranış biçiminin arkasında, sahne arkasında suflör var, fısıldayıcı iblis. O kişiye öyle davrandırıyor. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda düşmanınızın o kişi olmadığını, arkasında şeytanın bulunduğunu hiç unutmayın. Eğer onun da sizin de şeytandan gelen telkinlere açık olduğunuzu, nefsinizin afetlerini her zaman iblisin kullanabileceğini unutmayın. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Ulaştığımız yerde insanların başlangıç noktasında hep şeytanın elinde bir oyuncak olduğunu göreceksiniz. O birbiriyle düşman olan insanların hepsinin arkasında iblis var. İki tarafın da arkasında iblis var. Hani çocuklar karıncalarla oyun oynarlar. Karıncaların birini ötekine ısırtırlar. Ve zavallı karınca başka bir karınca tarafından ısırıldığını görünce ona düşman olur. O da onu ısırmaya çalışır. Böylece karıncalar arasında, iki karınca arasında bir güreş başlatırsınız. İşte bunu yaptığınız zaman aslında iki karınca birbirine düşman değildir. Ama birisini ötekine ısırttırmak suretiyle çocuklar onları birbirine düşman ederler. Ve böylece bir dış tesirle iki tane karınca vardır. Birisi ısırılan karıncadır. Niçin ısırıldığını anlayamamıştır. Çünkü öbür karıncaya hiçbir şey yapmamıştır. Bir de ısıran karınca vardır. O da niçin ısırdığını fark etmemiştir. Kendisini tutan eli ısırmaya çalışırken bir başka karıncayı ısırmıştır. Ve yaptığı yanlışlığın farkına vardığı zaman iş işten geçmiştir. Öbür karınca, o da onu ısırmak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi düşünün, bu karıncalar kadar saf mısınız? Bu karıncalar farkında değiller, bir başka kuvvet tarafından başka bir karıncayı ısırdıklarının farkında değiller. Kendini tutan ele olan öfkesi sebebiyle ağzını açmış karınca ısıracak. Tam o sırada başka bir karıncayı onun ağzının üzerine getiriyorsunuz ve karınca ısırıyor. Öteki karınca da fena halde içerliyor bu işe. Çünkü hiç hak etmediği halde bir başka karınca tarafından ısırılmış. Ve derhal birbirine düşman iki karınca güreş etmeye başlıyorlar. İşte iblis iki tarafa da tesir etmek suretiyle insanlar arasındaki kini, düşmanlığı, kıskançlığı, nefreti, öfkeyi devamlı olarak ayakta tutmaya çalışır. Bununla kendisini sonsuza kadar, kıyamete kadar meşgul edecektir. Ve kıyamet günü kainatın en çok cezalanacak olan bu mahluku cehenneme girecektir. Ama milyarlarca insanı da peşinden cehenneme sürükleyerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Neden? Çünkü bu ilmi almak imkanının sahibisiniz. Ve kendinizi nasıl müdafaa edeceğinizi öğreniyorsunuz. Öyleyse ne zaman birisi size üstünlük taslarsa, sizden üstün olduğunu size empoze etmek isterse, böyle yaparak sizi küçültmek isterse, ezmek isterse, bileceksiniz ki bunu ona yaptıran o değil, kendi düşüncesi değil. Ona bunu azmettiren iblis. Böyle yaptırarak sizi ne kadar üzebilirse o kadar mutluluk duyar. Şimdi siz kendinizi taraflardan önce birinci tarafın yerine koyun. İçinizdeki bir his karşınızdaki kişiden daha üstün olduğunuzu ona empoze etmek, ona kabul ettirmek üzere sizin harekete geçmenizi istiyor. Fırsatı da yakalamışsınız. Falanca konuyu o bilmiyor ama siz biliyorsunuz. İblis ne yapacak burada? Büyüklük taslattıracak size. Ondan büyük olduğunuzu, ondan üstün olduğunuzu ona ispat ettirecek. Size İblis bunu kabul ettirmeye çalıştığı zaman kendinize gelin. Silkinin ve kendinize gelin. Ve ona oyuncak olmayın. Onunla yapacağınız savaşta her zaman kazanabilirsiniz. Niçin her zaman kazanabilirsiniz diyorum? Çünkü Allah sizinle beraber. Allah Teala diyor ki eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bütün dünya düşmanınız olsa siz yenersiniz diyor. Daha doğrusu ben yenerim diyor onları. Öyleyse şeytan da netice itibariyle sadece bir mahluk. Üstelik yaptırımcı gücü yok. Sadece tesir edebilir yalanlarıyla. İşte yalanlarıyla size teklifte bulunabilir. O kadar. Tesir bir güçtür. O gücün sahibi değil. Teklifte bulunmak gücünün sahibi ama yalanlarıyla korkunç bir ikna etme kabiliyetiyle karşılaşacaksınız. Hangi konuda karşı çıkarsanız onun karşı fikriyle sizi ezmeye çalışacaktır. Kendi fikirlerine itaat eden bir şeytanın kulu olmanızı temine çalışacaktır. Ve bunu yaparken de size hep onu o ana fikri verecektir. Sen ondan üstünsün. Üstünlüğünü ona ispat et. Senin karşısında küçülmelidir. Sen üstünsün. Üstünlüğün zevkini yaşa. İşte bunların sahibi iblistir. Ve onunla mücadele edeceksiniz. Üstün olmanızı kullanın. Ama diğer tarafı ezmek için değil, onu da tasavvufun içerisinde mutlu insanlardan birisi kılmak için bildiklerinizi, üstün olduğunuz hususları yardım etmek üzere kullanın. İşte tuzağın can alıcı noktasına geldik. Yeni bir hileyle karşı karşıyasınız. Eğer birinci hedefini gerçekleştiremezse, yani siz direkt olarak karşı tarafa ondan üstün olduğunuz imajını vermek üzere bir salvayla bir saldırı hüviyetinde ona üstünlüğünüzün ispatına girmezseniz, bu bilgilerle mücehhezseniz, o zaman iblis size başka bir şey yaptıracaktır. Tamam diyecektir. O zaman sen ona yardımcı ol üstünlüğünle. Ona söyle bak, sen burasını bilmiyorsun. Ben biliyorum. İşte gene başka bir açıdan sizi gene avladı. Gene başka birisinden üstün görünmenin başka bir şekline büründürdü sizi. Öyleyse şeytanla mücadelenin en tesirli silahı karşınızdakinden yana olmaktır. Kendinizden yana olmayacaksınız. Karşınızdakinin hataları olabilir. Elbette aramıza yeni gelen kardeşlerimiz bu devamlı birbirine düşman olan insanların içinden gelmiştir. Kendisine o kadar çok düşmanlık edilmiştir ki o da bilenmiştir bu istikamette. Ve kim kendisine saldırırsa o da saldırmak için hazırdır. Öyleyse nefsinizin ondan üstün olduğunuz zehabıyla

söylememek söz konusu. Başlangıçta bunun için mücadele vermek mecburiyetindesiniz. Çünkü nefsinizdeki o kibir afeti şeytanın bu dediğine öylesine adapte olmuştur ki siz en halisane duygularla karşınızdakine üstünlük taslamadığınızdan ederek onun bilmediği şeyleri öğretmeye başladığınız zaman davranış biçimlerinizde farkına bile varmadığınız bir tarzda iblisin ayak izleri görünür. O sizin bu düşüncenizin arkasına saklanarak sizin dikkat etmenize rağmen yine de karşınızdakine sizi ona karşınızdakine sen bilmiyorsun, ben biliyorum diyen bir hüviyetin çizgilerini hissettirmeye çalışır. Onun için biliniz ki tasavvuf hayatı daimi zikre ulaşana kadar şeytanla devamlı mücadeleyi ifade eder. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman şeytanın size hiçbir tesiri kalmayacak. O zaman gerçek anlamda başkalarından yana olacaksınız. Ve bu size sadece zevk verecek. O zaman kibir adı verilen afetiniz, gurur adı verilen afetiniz mevcut olmadığı için bu istikamette bir görüntünün içine girmeyi zaten siz istemeyeceksiniz. Bütün davranış biçimlerinizden, bütün sözlerinizden karşıya ulaşan her izlenim, karşı tarafın izlenimi sizin ondan yana olduğunuzun bütün mesajlarını ona ulaştıracaktır. Onu mutlu ederek ulaştıracaktır. Tehlikeli olan bir kişiye yardım ettiğiniz zaman o yardımı minnetle karşılar. Ama bunu ona üstün olduğunuzu beyan etmek üzere yaparsanız öfkeyle karşılar. İkisi de yardımdır. Şeytanın hilesini anladınız mı burada? O, siz karşınızdakine yardım etseniz bile bunu ona üstün olduğunuzu, ondan üstün olduğunuzu ifade eden bir tarzda kibirinizi devreye sokarak size yaptırabilirse karşınızdaki size karşı sevgi duymayacaktır, nefret duyacaktır. Ama ona kendinize hiçbir yontma yapmadan Allah rızası için sadece yardım etmek için harekete girerseniz, harekete geçerseniz, davranışınızdan karşı taraf bunu çıkartabilirse o zaman size karşı sevgi duyacaktır. Yardıma ihtiyacı olan bir insan kendisine yardıma ihtiyacı olduğu için yardım edildiği noktada karşı tarafın bunu nefsani duygularda, duygulara dayalı olarak yapmadığını idrak ettiği noktada sevgi duyar. Nefsani duygularla kendisine bir yardım yapıldığını fark ederse bundan hüzün duyar, huzursuzluk duyar, sıkıntı duyar. Öyleyse

Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Yardım istemek durumunda yardıma ihtiyacı olanın kendiniz olduğunu düşünün. Bir başkasının size bu yardımı yaptığını düşünün. Bu yardımı yapan kişi sizde hangi duyguyu uyandırıyor? Davranış biçimi, ben üstünüm. Üstünlüğümün gereği olarak yardım ederim. Bu yardımı aldığın kişinin senden üstün olduğunu kafana yerleştirmelisin. Böyle bir görüntü veren birisi, tasavvufun dışında olan bir insandır. Allah insanlara yardımı emrediyor. Ama yardımı yaparken ona, onu sevdiğiniz için, ondan yana olduğunuz için ve sadece yardım etmek aşkıyla ona hiçbir karşılık beklemeden nefsinizin kibir afetiyle, gurur afetiyle değil, ondan bir menfaat bekleyerek değil, ruhunuzun bütün duygularıyla ona yaklaşacaksınız. Bu duyguların başında sevgi gelir. Sizden buram buram sevgi yayıldığını hissetmelidir etrafınızdaki insanlar, sevgili kardeşlerim. Buram buram sevgi. Eğer sevgi varsa, karşınızdaki sizin onun ihtiyaç duyduğu yardımı, Allah yolunda onun bir kardeşiniz olarak sevgiye layık olduğunu düşünerek ona verdiğiniz intibaını, izlenimini onda uyandırdığınız zaman siz Allah'ın emrini yerine getirdiniz demektir. Aksi takdirde tasavvufu ne siz yaşayabilirsiniz, ne de etrafınızdaki insanlara yaşatabilirsiniz. Başkalarına kırılan, başkalarının davranışlarından alınan kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum. Bu alındığınız, kırıldığınız noktada bilin ki size, o yanlış davranışı sergileyen kardeşimize şeytan bir anda nefsani açıdan yaklaşmıştır. Zaten söylediğimiz gibi iblis sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ne zaman siz ruhunuzun bir hasletiyle başkasına davranıyorsanız orada şeytan olamaz. Nefsinizin afetleri varsa şeytan vardır. Ve başkalarını kırdığınız, onları huzursuzluğa ulaştırdığınız her noktada mutlaka iblis vardır. Ona sakın yenilmeyin. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı Allah için harcayın. Allah yolunda harcayın. Başkalarını mutlu etmek için harcayın. O zaman mutluluğu yaşayan siz olacaksınız. Öyleyse bunun temelinde yatan şey kendinizden yana olmamak. Aslında nefsinizin afetlerine itaat etmediğiniz her noktada ruhunuzun bir hasletiyle hareket ediyorsunuz demektir. O zaman kendinizden yana
olamazsınız. O zaman başkalarından yanasınız. İşte bir insan bir başkasına bir iyilikte bulunurken, eğer bunu nefsinin afetleri sebebiyle yapıyorsa, arkasında ben ona bu yardımı yapayım da o bana karşı daha çok saygılı olsun, bana itibar etsin, beni saysın, yüceltsin, ondan üstün olduğumu kabul etsin. Böyle diyerek birine bir yardım yapıyorsanız bu bir yardım değildir. Bu bir başa kalkmadır. Burada siz yoksunuz, burada iblis var. Ne zaman ki sadece insanlara iyilik etmek için, onları mutlu etmek için yardım edersiniz, bilin ki bu sadece ruhunuzun bir hasletiyle ona yardım etmenizdir. Nefsinizin afetlerini tanıyorsunuz. Gurur afeti, kibir afeti, hırs, düşmanlık, nefret. Bunları kalbinizden söküp atacağınız silah zikirdir. Zikre çok değer verin. Zikirle bütün güzelliklere ulaşabileceğinizi bilmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız başkaları için yaşamaya başlayın. Hemen başlayın. Etrafınızdaki olayları, tasavvufun içinde olayları, tasavvufun içinde geçen olayları, kardeşleriniz arasındaki münasebetleri dikkatle izleyin. Hemen görürsünüz. Kim nefsiyle hareket ediyor, kim ruhuyla hareket ediyor. Ve siz daima ruhunuzun hasletleriyle hareket eden birisi olun. O zaman yanılmazsınız. O zaman sevinirsiniz. Sevgili kardeşlerim, her şeyden önemli olan şey tasavvufun içinde sevgidir. Sevgi hayatınızın güneşi olmak durumundadır. O güneşten alacağınız ışıkla yaşayacaksınız. Sevgi. Herkesi sevmeye çalışın. Etrafınızdaki insanların davranışlarına dikkatle bakın. Her seferinde kendinizi koyun onlardan birinin yerine. Yanlışı yaptığını gördüğünüz kişinin yerine kendinizi koyun ve demek ki burada bir yanlış var. Ben olsaydım böyle yapmazdım. Bu kardeşimiz de böyle yapmamalıydı diye düşünebildiğiniz her alanda meseleyi idrak ettiniz demektir. İşte kendinize başkalarının mutluluğunu hedef aldığınız zaman, o zaman sadece ruhunuzun hasletleri çalışır. Ve başkaları için yaşamanın o muhteşem hazzını yaşarsınız. Allah yolunda çalışıyorsunuz, gayretler ediyorsunuz. Ama bazılarınız bazılarınızı kırıyor. O zaman mücadeleniz nefsinizle olmalı, şeytanla olmalı ve başkalarına yardım için Allah-u Teala sizi Allah yolunda çalışacak bir ortama kavuşturduğunu düşünün. Hedefiniz Allah yolunda çalışmaksa, üretmekse, Allah yolunda birbirinize destek olmanız asıl olan bu değil midir? Unutmayın. Siz güzele doğru değiştikçe etrafınızdaki insanlar da sizin için
değişmeye başlarlar. Bu Allah'ın kanunudur. Sizin değişikliğiniz kadar ne verirseniz karşı taraftan onu alırsınız. Bir tebessüme karşılık tebessüm, bir asık surata karşılık asık surat, bir kötü söze karşılık kötü söz. Karşı taraf dediğim bir kişi değil, birisine söylersiniz, bir başka kişiden onun cevabı size mutlaka geri döner. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutluluk adına söylediklerimize dikkat edin. Eğer siz başkaları için onların mutluluğu istikametinde yaşayan bir insansanız dikkat edin. Ruhunuzun hasletlerine paralel bir dizayn sergilemek mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hep güzelliği sergileyin. Ruhunuzun o apaçık güneşini sergileyin. Herkese en güzel davranışlarla davranın. Onlar yanlış davranmaya devam etsinler. Siz onları hiç düşünmeyin. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat Allah'a salala Muhammed.

Al-Fatiha me as-salawat, Allahumma salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Bir defa daha birlikteyiz. Konumuz davranış biçimleri. Sevgili kardeşlerim, bir dünyada yaşıyoruz ve sosyal mahluklar olarak yaratıldık. Yani tek başına yaşaması mümkün olmayan varlıklar. Mutlaka başkalarının yaptığı bir şeylere muhtacız. Normal şartların gereği olarak. Öyleyse toplum halinde yaşadığımıza göre mutlaka hayatımızı bizimle birlikte olan birileriyle paylaşmak mecburiyetindeyiz. İşte, evde, sokakta, arkadaş çevresinde hep birileriyle beraberiz sevgili kardeşlerim. Ve insanın mutluluğunda ve mutsuzluğunda müşterek hayat son derece önemli bir etki alanıdır. Her insan istese de istemese de çevresindeki insanların davranışlarından etki alır. Pozitif veya negatif etkiler. Eğer etkiler negatifse o kişiyi üzer, pozitifse sevindirir. Ama üzülen kişi, başka birinden tenkit aldığı üzülen kişi nefsine tabi olursa intikam almak neticesine ulaşır. İntikam almayı düşünmeye başlar. İntikamını aldığı zaman rahatlayacağını zanneder. Ama intikam alındığı zaman Allah-u Teala o kişiye azap verir. Kişi rahatlamak yerine yeniden sıkıntıya girer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, davranış biçimleriniz her halükarda başkalarını rahatsız edecek bir boyuta ulaşmamalı. Bir toplum hayatı yaşıyorsak eğer, bu toplumun üyeleri birbirlerini mutlu edecek, birbirini kalkındıracak davranışıyla etrafındakilere yardım edecek bir hüviyet taşımalıdır. Bundan 14 asır evvel sahabe böyle bir yardımlaşmayı yaşadılar. Herkes birbirinin yardımcısı oldu sevgili kardeşlerim. Ve bu yardım sebebiyle yüceldiler. Mutluluğu yaşadılar. Öyleyse davranış biçimlerimizi toplumsal alanda nasıl dizayn etmeliyiz? Herkes birbirinin yardımcısıydı. Birbirine yardım etmek için yaşarlardı. Öyleyse toplumda
bir hayat müessesesi var. Müşterek yaşama zorunluluğu var. Bu müşterek beraber yaşamda sadece iki türlü davranış biçimi söz konusudur. Ya kişi başkaları için yaşar, başkalarına yardım eder ya da başkalarını kıracak davranışlarda bulunur. İkisi de mümkündür ve insanoğlu ikisini de yapabilir. Öyleyse bu yapı içerisinde yozlaşmak ne demektir? Yozlaşmak, toplum içinde yaşayan insanların birbirinin yanında değil, karşısında olmasından kaynaklanır. Haset ve kin, kıskançlık, bu konuda insanların arasını açan, insanları birbirinin yanında değil, karşısında kılan temel faktörlerdir. Bu insanlar arasında birileri başkalarına yön verme noktasına getirilmişse burada yön verme noktasında olan yani insanları hedefe yöneltecek olan kişi bu davranış biçimini sadece başkalarına yardımcı olmak suretiyle gerçekleştirebilir. Eğer Allah'a yakın bir topluluk söz konusuysa. Sevgili kardeşlerim, problem buradan başlıyor. Kim herhangi bir konuda bir yetkiyle donatılmışsa, o kişi bu yetkisini başkalarından üstün olduğunu ispat etmek istikametinde kullanırsa, burada Kur'an'ın ruhuna tamamen ters düşen bir dizi davranış insanların arasına bir testere gibi girer ve dostluk bağlarını mutlaka koparır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sakın unutmayın. O sizlerle beraber bütün güzelliklerin yaşanması için her zaman size yardıma hazırdır. Siz Allah için olduğunuz sürece. Öyleyse nasıl bir dizayn? Sadece etrafınızdaki insanları kalkındırmaya çalışan, etrafınızdaki insanları bir gaye uğrunda sevgi çemberi etrafında toplayan ve onlar bir iş yaparken o işin mutluluğunu onlara aşılayan bir Allah dostu olmalısınız. Eğer böyle yapmazsanız, o zaman bir toplum kaosu vücuda gelir.
İnsanlar birbirlerini sevmezler. Yön verme noktasında olanlar başkalarını aşağılamak için kendilerine verilen bu imkanı bir fırsat addederler. Ve her geçen gün başkalarına olan davranışları onları daha çok nefsine tabi bir insan hüviyetine getirir. Onlar başkaları için yaşayanlar değildirler artık. Kendi nefsleri için yaşayanlardır. Bunun manası şeytan için yaşamaktır. Kim kendisini başkalarından üstün kılmak için onları aşağılayarak, küçülterek, onlara hakaret ederek bir yerlere varacağını düşünüyorsa, o gerçekten bir yerlere varır. Ama vardığı yer Allah'ın emrettiği yer değildir. Şeytanın emrettiği yerdir. Ve o kişi çok şeyler kaybeder. Hem kendisi mutlu olamaz, hem de etrafındaki insanlara devamlı huzursuzluk ve sıkıntı verir. Etrafındaki insanların ona karşı olan sevgisi her gün biraz daha kaybolur. Ve neden benim etrafımda bu kadar insan varken hepsi beni terk ettiler demek onun aklına belki de gelmez. Etrafındaki insanların neden onu terk ettiği onu düşündürmez. O hizmet ettiği kanısındadır. Ve bu hizmette üstün olduğunu ispat etmek zorunda hissetmektedir kendini. Ve etrafındaki insanlara adım adım yardım imkanlarını kısıtlamaya başlar. Ve insanlar yavaş yavaş istenmediklerini, o işin başındaki kişiye sıkıntı verdiklerini, hizmet etmek aşkını sürdürmek için ondan iş istediklerinde, onun kendilerine hep iş vermekten imtina ettiğini görürler, kaçındığını görürler. Sevgili kardeşlerim, bir insan kendi kendine bütün işleri yapabilir mi? Hem kalite düşer, hem miktar olarak verim düşer ve neden etrafımdaki insanlar beni terk edip gittiler diye hiç aklına gelmez mi acaba bu kardeşlerimizin? Böyle olan insanlar ne kadar yanlış bir yolda olduklarını anlamazlar mı dersiniz sevgili kardeşlerim? İnsanları görevimiz bir çatının altına davet etmektir. O çatının altında kendileri bir şeyler yapmak imkanını bulanlar, başkalarını da hizmet etmek bir nimetse, o nimetten faydalanmak, faydalandırmak gereğini duymalıdırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Nerelerdesiniz? Mutlu musunuz? O kırdığınız kalplerin, yaktığınız canların,
hesabını Allah'a vermeyeceğinizi zannediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O adaleti, güzelliği hep insanların mutluluğu için emretmiştir. Neden birbirinizin yanında değilsiniz diye bir sual sormanız lazım hepinizin birbirinize. Neden karşısındasınız? Allah'ın sevgisini kazanmak, başkalarına sevgi göstermekle, sevgi dağıtmakla gerçekleşir. İnsanları aşağılayarak, onları davranışlarınızla ezerek, onları insan yerine koymayarak, nereye gidebilir bir insan? Bu suali hiç kendi kendinize sordunuz mu? Mutluluk adına neler kaybettiğinizin farkında değil misiniz? Allah size bunu mu emrediyor? Toplumu yüceltecek olan şey dayanışmadır. Sahabenin o devresine dikkatle bakın. Osmanlı'nın yükselme devresine dikkatle bakın. Herkes birbirine yardım ederek başkalarını kendisinden öne geçirerek başkalarını kendisinden daha çok severek bir toplum şuuru oluşturdu. Bu toplum şuuru nasıl tarif ediliyor Kur'an-ı Kerim'de? Birbirine karşı saygılı ve sevgili, düşmanlarına karşı cesur, atak. Öyleyse davranışlarınızı dikkatle irdeleyin. Ya yücelen bir toplum olursunuz ya da çöken bir toplum olursunuz. Öyleyse kıskançlık, nefretin temelidir. Sevmeyi öğrenmedikçe kıskançlıktan vazgeçemezsiniz. Başkalarını kötüleyerek, başkalarını küçülterek, başkalarını gene başkalarının gözünde hatalı kılarak yücelemezsiniz. Siz bu yanlışları yapanlar, siz daha çok küçülürsünüz. O küçültmek istediğiniz insanlardan daha çok küçülürsünüz. Allah'ın katında adalet terazisi şaşmaz bir şekilde çalışır.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayatınıza çeki düzen vermenin zamanı gelmedi mi? Nefret gemisiyle ancak denizin dibine girilir. Gemi batar. Geminin kaptanı sevgi olmalıdır. Eğer kıskançlığa dayalı, nefrete dayalı bir toplum olursanız, o zaman herkesin birbirini kötülediği, herkesin etrafındaki insanları başkalarına şikayet ettiği bir toplum oluşur. Böyle bir toplumda herkes başkasına başkalarının hatalarını söyleyerek o kişinin, söylediği kişinin kendi tarafında olmasını temine çalışır. Nefsin afeti onu ister ki üçüncü kişi kendisiyle beraber olsun, o zem edilen kişinin karşısında olsun, ikisi beraber onu essinler. Gayretler hep bu yönde değil mi sevgili kardeşlerim? Kim başka birinden şikayet ediyorsa, başkalarının dedikodusunu yapıyorsa, bu şikayeti yapan kişi o şikayet ettiği kişiden yana olabilir mi? Ona düşmanlığının en açık belgesi değil midir her yapılan şikayet? Ve her şikayetin arkasında benden taraf ol, ona karşı ol hedefi yok mudur? Allah Teala ne istiyor insanlardan? Benden taraf ol, ikimiz birden ona yardım edelim. Üçüncüye yardım edelim. Bu, o iki kişinin birden birinciye dost olması demektir. Benden taraf ol, onu karşıya al, ikimiz de ona düşman olalım İfadesinin tamamen zıttı bir benden tarafı ol. Bana yardım et de biz o kardeşimize yardım edelim ifadesi doğru olan ifadedir. Bana yardım et de ikimiz birden onu tepeleyelim, ona haddini bildirelim, onu ezelim tarzındaki bir davranış biçimi Allah'ın katiyen tasvip etmediği bir dizayndır. Ne diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Benim ümmetim düşmanlıkta birleşmez diyor. Sahabe dostlukta birleşmiş. Düşmanlarına karşı bir bütün, kaya gibi sağlam bir kitle, düşmanlık edenlere cevabı verilir. Düşmana toplumun düşmanına onun istediği cevap verilir. Eğer kendi eline bir fırsat geçseydi ne yapacaksa onun aynı o düşmanlara karşı yapılacaktır. Yapılmıştır da sahabe neticede Mekke'yi yeniden fethetmiştir. Terk ettikleri Mekke'yi yeniden Allah-u Teala'nın emriyle geri almışlardır. Sevgili kardeşlerim, birbirinizi yüceltmek yerine sakın küçültmeyi tercih etmeyin. O küçülmez, siz küçülürsünüz.
Hakikatleri bilenler sizi ait olduğunuz yere oturturlar. Çok şeyler kaybedersiniz. Kibir, gurur, başkalarına üstünlük taslamak. Hangi kisvenin arkasında gerçekleşirse gerçekleşsin, insanlara bir şey sağlamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne yapmak lazım mutlu olmak için? Toplumun yücelmesi için ne yapmak lazım? İnsanları Allah yolunda teçhiz etmek, dost olarak dostluğa davet etmek, dostlukta birleşmek, başkalarına yardım etmek için bir olmak, başkalarını ezmek için değil. Herkesin yanlışını, ben o yanlışları yapmıyorum, onlar yapıyor diye başkalarına söylemek. Bunun manası, o söylenen kişiyi dost safına alıp yanlışı yapana düşman kılmak üzere gayret etmek değil midir? Sevgili kardeşlerim, o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanındaki Allah Teala'nın söylediğini hatırlayın. Onlara ticaretleri bir fayda vermedi diyor. Kaybettiler diyor. İşte her şeyin güzeli veya her şeyin çirkini sadece bir tercih meselesidir. Hedefi etrafındaki herkesi yüceltmek olan bir insan, onlara daima yücelmenin standartlarını anlatır. Onları etrafında sevgiyle teçhiz eder. O sevgiyle yücelmelerini temin eder. Peki o insanlar hiç hata yapmayacak mıdır? Yapacaklardır tabii. Hatayı yapan kişiyi azarlamak, onun karşısında bir düşman gibi davranmak, çözüme hiçbir zaman ulaştırmaz. Ne söyleyeni, ne de muahize edileni, yani tenkit edilen kişiyi. Öyleyse hatalar hep olacaktır. Eğer hata yapanın karşısında olan, onu azarlayan, küçülten bir tutumun sahibi olursanız, o zaman siz ona yardımcı olamazsınız. Ona yardım edemezsiniz. Sadece onun bir düşmanı olursunuz. İşte problemimiz burada başlıyor. Sevgili kardeşlerim, hatalı olan kişiyi küçültmeyeceksiniz. Azarlamalarınızla onu huzursuz, utanmış ve sıkıntılı bir pozisyona sokmayacaksınız. Ona hatasını anlatırken, o hatasını nasıl düzeltebileceğinin standartlarını vermek durumundasınız. Bu da ona karşı olmakla, onu azarlamakla gerçekleşemez.
ondan yana olmakla çözüme gidebilirsiniz. O hatayı yapmıştır. Bir daha yapmaması için ne yapması lazım geldiğini sükunetle anlatacaksınız. Yardımcı olacaksınız ona. O zaman o kişi sizin ondan yana, kendisinden yana olduğunuzu anlayacak. Sizin ona bir düşman tokatı değil, dost eli uzattığınızı görecektir. O ele sarılacaktır. Bir daha aynı hatayı yapmamak üzere harekete geçecektir. Sevgili kardeşlerim, peki ona haddini bildirseydiniz, ona hakaret ederek küçültseydiniz, ne olacaktı? Onun karşısında bir düşman hüviyetine girecektiniz. Sevgili kardeşlerim, dış dünyada belki de insanlar istediklerine böyle ulaşıyorlar. Ama bu Allah-u Teala'nın emrettiği bir yol değildir. İnsanları küçülterek, azarlayarak, döverek, hakaret ederek onları doğru yola ulaştırdığını zannetmek bir hayaldir. O kişi hep nefsinin kurbanı olacaktır. Hem azarlayan, döven adam nefsinin kurbanı olacaktır. Hem de hatayı yapan kişi nefsinin kurbanı olacaktır. Aynı hatayı korku sebebiyle yapmak istemeyecektir ama hata gene oluşacaktır. Ve iki düşman birbirlerini ömürleri boyunca hep düşmanlar olarak hatırlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu başkalarından yana olmak kanunudur. Onlara omuz vermek, yardım etmek ve onları Allah'a kazandırmak. Gayeniz bu olmalıdır. Başka bir yerde başka kanunlar geçerli olabilir. Ama Allah dostları için çözüm daima buradan geçer. İnsanlara sevdirerek Allah yolunda yardım ederek, onları yücelterek Allah'ın sevgilileri yapmak. Sevgili kardeşlerim, İçinde düşmanlık olan insanlar hep başkalarını zem ederler. Yani başkaları hakkında kötü şeyler söylerler. Bunun arkasında bir tek gaye vardır. Anlattıkları insan kendilerinden yana olsun da o zem edilen, hakkında belki de iftira atılan kişinin karşısında olsun. İşte dedikodu bu açıdan çok korkunç bir hatadır. Çünkü dedikoduyu yapan kişi Allah'a müracaat edecek yerde bir kişi hakkında başka birine kötü şeyler söylüyor. Belki de onun yapmadığı şeyleri de söylüyor. O zaman bunun adı iftira olur. Ve sadece bir tek gayesi var. Söylediği kişiyi kendi tarafına çekmek ve hakkında dedikodu yaptığı kişinin karşısına geçirmek. Kendisiyle beraber ona karşı cephe almasını sağlamaya çalışmak. Kulis faaliyeti. Oysa ki sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı asla bu dizayn değildir. Burada sadece karşılıklı cepheler oluşturursunuz. Herkes birbirine karşı düşman olur
klikler oluşur. Birbirleriyle dost olmaz. Her kliğin içindeki insan diğer kliğe karşı düşmandır. Ne kadar Allah'ın gerçeklerinden uzak bir yaşantı. Hep sahabeyi hatırlamalısınız. Birbirlerine omuz vererek, başkalarını yükseltmeye çalışarak kendileri yükseldiler. Çünkü o yükseltmeye çalıştıkları başkaları da onları yükseltmeye çalışanı yükseltiyorlardı. Acaba ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her fert başkalarını yükseltmek için, onu Allah yolunda sevgili kılmak için bir faaliyetin içindeyse o toplum meyve veren bir toplumdur. O toplum Allah yolunda bir toplumdur. O toplum Allah-u Teala tarafından yüceltilir. Kişilerin gayretleri bu yüceltmenin muhtevasını değiştiremez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanlar hata yapabilir. O hatayı o kişiye ulaştırırsanız, sadece bir tek gayeyle ulaştırmalısınız. Onu yaptığına pişman ederek, onu döverek, ona hakaret ederek, onu küçülterek değil sevgili kardeşlerim. O hatanın tekrar işlenmemesi konusunda ona nasıl yardım edebileceğinizi araştıran bir kişi olarak devreye gireceksiniz. Maksadınızın onu üzmek olmadığını, onu kırmak olmadığını, ona hakaret etmek, onu rencide etmek olmadığını, onu aynı hatayı yapmayacak bir hüviyete yaklaştırmak için gayretin sahibi olduğunuzu davranışlarınızla ispat etmelisiniz. Hatayı bir daha yapmaması için hangi tedbir almak gerekiyorsa o tedbiri onun alması için onun en yakın dostu olarak devreye girmelisiniz. Onun o hatadan kurtulması için ondan taraf olarak hatanın tekrar etmemesi konusunda ona bir dostun söyleyebileceği en güzel sözleri söyleyerek ona o hatadan kurtulması istikametinde yardım edeceğinizi kesin bir dille anlatarak sözlerinizin sadece bu yardımı gerçekleştirmek üzere ona söylendiğini ispat ederek. Sevgili kardeşlerim, başkalarının dedikodusunu yapmayın. Başkalarını bir başkasına şikayet ederek onun karşısında olmayın. Onun karşısına insanları toplamayın. Başkalarından yardım istediğiniz zaman hatayı yapan kardeşinizin o hatayı tekrar işlememesi için yardıma çağırın diğer kardeşlerinizi. İkiniz beraber olup hata yapan kardeşinizi güzele ulaştırmak üzere onun hangi şartlar içinde o hatayı işlediğini dikkatle düşünün. Kendinizi onun yerine koyun. O siz olsaydınız o konuda ne yapardınız? Ondan sonra da
çözüm yollarına ulaşmak üzere onun değişmesi, güzele yaklaşması için önerilerin ortaya konulması lazım. Bu önerilerin ortaya konulmasında da sakın ukalalık taslamayın. Onu küçük görerek, sen zaten yapamazsın, İşte bak bu böyle yapılır tarzında bir üstünlük iddiasında bulunarak büsbütün berbat etmeyin her şeyi. Sevgili kardeşlerim, acaba neden insanlar yanlış davranışlarda bulunurlar da başkalarını kızdıracak, onları huzursuz edecek davranışları ortaya koyarlar? Arkasında kıskançlık vardır. Bir, haset vardır. İki, çekememezlik vardır. Üç, bunların neticesi nefrettir. Nefret sevgiyi öldürür. Sevgili kardeşlerim, nefret etmeyiniz. Kardeşlerinizi hata yaptıkları zaman onların hatalarını yüzlerine vurarak küçültmeyiniz. Onların karşısında olarak, onları kırarak

Allah'tan yana değilsiniz. Şeytandan yanasınız. Şeytan sadece bir tek şey ister. Herkesin birbirinden nefret etmesini. Bunu sağlamak için iki tarafı da vasıta olarak kullanır. İşte kimin hata yaptığını görürseniz, gidip hemen ona haddini bildirmek birinci alternatiftir. Çok büyük bir yanlıştır. Ona hakaret etmek, onu öfkelendirmek, onu kırmak, onu incitmek rahatlıkla yapılabilecek şeylerdir. Ama sadece huzursuzluğu arttırır. O zaman Allah'ın emridir, değil şeytanın emrini yerine getirmiş olursunuz. Oysa ki Allah Teala kendi emrinin yerine getirilmesini istiyor sevgili kardeşlerim. Her şeyin en güzel standartlarda oluşması, bütün insanların birbirine karşı kardeşçe davranması, birkaç kişinin bir araya gelip yanlış yapanı doğruya ulaştırmak için sadece ona yardımcı olarak gayret sarf etmeleri, onun karşısında onu aşağılayıcı, onu kırıcı bir standartta olmaksızın o kişinin hatasını bir sevgi çemberi içinde çözmesinde, hatasını düzeltmesinde sadece ona yardımcı olmak. Allah Teala sizi hasbelkader bir mevkiye getirirse, bu mevki sizi ya nefsiniz açısından yakalar ve kendinizi başkalarından üstün görmeye başlarsınız ve bunu kabul etmeyenlere karşı yetkisiz de olduğu için ters davranmaya başlarsınız. Bir süre sonra herkesi azarlayan, herkesi küçük görmeye başlayan, kendisine verilen bir yetkiyi başkalarını küçülterek kullanmaya başlayan bir zavallı olursunuz. Bunun farkına bile varmazsınız. Ve en kötüsü, yaptığınızın doğru olduğunu zannedersiniz. Oysa ki yaptığınız baştan aşağı hatadır. Sahip olduğunuz o yetkiyle böbürlenirseniz, kibirlenirseniz, başkaları sizi ait olduğunuz, sizin ait olduğunuz zannettiğiniz yere oturtmuyorsa, onlara kızıyorsanız, bu zaten ne kadar yanlış davranışınızın işareti değil midir? Bir yerin sahibi olan insan, başka insanları haşlasın diye, kırsın diye, onlara hakaret edip üstünlüğünü kanıtlasın diye oraya tayin edilmemiştir. Tam aksine, bütün kardeşlerine, onları yüceltmek istikametinde yardım etmesi için o mevkiye getirilmiştir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada eğer yanlışı seçersek, Allah'ın yolunda olan bir toplumu oluşturmak mümkün olmaz. Dışarıdaki insanlardan hiçbir farkınız kalmaz. Ve sadece nefslerinizle hareket edersiniz.

Eğer bir toplumda insanlar birbirlerini kıskanıyorlarsa, birbirlerine haset ediyorlarsa, eğer birbirleriyle olan ilişkilerinde negatif bir veçe oluşmuşsa, insanlar birbirinin yanında değil, karşısındaysa, o zaman o toplulukta mutluluk rüzgarları esebilir mi hiç? Sadece dondurucu rüzgarlar eser. Orada olmaktan kimse mutluluk duymaz, huzur duymaz. Öyleyse Allah'ın istediği nedir? Bizim yaptığımız nedir diye kendinizi dikkatle tetkik süzgecinden geçirin. Başkalarına çalışma hakkı vermeyenler, onlar çok büyük bir hatanın içinde bocalamaktadırlar. Eğer vaktiyle etrafınızda onca insan varken yanlış davranışlarınızla onların hepsini birer birer saf dışı bıraktıysanız, neticede yalnız kaldıysanız, bunun arkasında sakın başkalarını aramayın. Sadece siz varsınız. Sakın şikayet etmeyin. Bana yardım etmiyorlar, beni yalnız bıraktılar diye. Hayır. Siz onları başınızdan def ettiniz. Onları küçük gördünüz. Hizmeti sizin bildiğinizi düşündünüz. Ve başkalarını devamlı olarak iş yapmasına mani olarak soğuttunuz. Ve mutsuz insanlardan oluşan bir çevre vücuda getirdiniz. Peki siz mutlu musunuz? Mutsuz olduğunuzu biliyoruz. Arkasında başkaları yatmıyor. Ya o huzursuzluk verdiğiniz, sıkıntı içine soktuğunuz onca insan, hizmete gelmek istedikleri halde hizmetten men edilenler, hizmeti bir zevk iken onlara zehir ettiğiniz insanlar, öyleyse sevgili kardeşlerim, nerede olduğunuzu dikkatle yerli yerine oturtmaya çalışın. Kimliğiniz nedir? Neredesiniz? Ait olmanız lazım gelen yer neresi? Bir düşünün bakalım. Onca insanı huzursuz etmenin arkasından elinize ne geçti? Evvelce o kadar kalabalık bir grubun yaptığı işlerin hepsini siz tek başınıza yapmaya kalkarsanız ne kadar başarı kazanabilirsiniz ki? Sevgili kardeşlerim, toplumda eğer insanlar nefsleriyle davranıyorlarsa onlar birbirinin yanında değillerdir. Yücelen bir toplumu asla oluşturamazlar. Onlar birbirinin karşısındadırlar. Ancak bir çöküşü gerçekleştirebilirler. Allah'ın emirlerini değil, nefslerinin emirlerini yapacakları için. Ve nefslerin emri şeytanın emridir. Hiç şeytanın emrinde olan insanlar mutlu olabilirler mi? Öyleyse bir mevkiye getirilen kardeşlerimiz bir süre sonra kendilerini bir şey sanmaya başlıyorsa ve başkalarına tepeden bakmaya başlıyorsa, davranışlarıyla başkalarını aşağılıyorsa, küçültüyorsa, o zaman o hiç Allah'ın sevgilisi olabilir mi?
Bunu nasıl Allah yolunda hizmetleyebiliriz ki? Bu şeytanın yolunda hizmettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şikayet edilenler, şikayet edildikleri için korkuyorlar. Onlardan üst makamın nefret edeceğini zannediyorlar. Onun yüzünde küçüldüklerini düşünüyorlar. Ve şikayet edenle şikayetlerin muhatabı olanı aynı safta zannediyorlar. Hiç öyle şey olur mu sevgili kardeşlerim?

söz konusu olan şey bir büyük huzursuzluğa davettir. Birbirinize omuz vermedikçe yücelen bir toplumu oluşturamazsınız. Öyleyse şikayet edenler, şikayetlerinizin muhtevasına dikkat edin. Her şikayet, şikayetlerinin karşısında olmanın bir işaretini taşır. Siz böyle oldu diye, o şikayeti yaptınız diye yücelmezsiniz. Davranışlarınızdan, konuşma stilinizden, şikayet ettiğiniz kişiden mi yanasınız, yoksa onun düşmanı mısınız, hemen belli olur. O zaman kaybedenlerden olursunuz, dikkat edin. Sevgili kardeşlerim, şunu en güzel bir standartta yer yerine oturtmalıyız ki, sahabe yücelen bir toplumdu. Onlar gibi olmak hedefimizdir. O hedefe ulaşmak için kendimizi adamış bulunuyoruz. Allah-u Teala'dan aldığımız emir budur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, birbirinizi sevin. Bir sevgi beraberliği içinde tüm güzellikleri yaşamaya çalışın. Her şeyin en güzeli sizin olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Birbirini yücelten bir toplum olma yolunda elinizden gelen bütün gayreti sarf etmeye çalışın. Allah sizinle beraberdir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as-salavat.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biliyoruz ki sizler de birbirinizi çok seviyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, işte bizler sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşamalıyız. Hep bunu gerçekleştirmeliyiz. Herkesin birbirini sevdiği, birbirini koruduğu bir güzel cemaat. Dünyada Allah'a en yakın olan topluluk, bizleriz sevgili kardeşlerim, bu devrin imamı olmamız hasebiyle. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Sizlerle varız, sizlerle mutluyuz. Öyleyse hepimiz için bir hedef var. Başkalarını mutlu etmek. Allah Teala'nın koyduğu kanunlar, bir başkasına ne kadar mutluluk verirseniz, sizin de aynı mutluluğu yaşayacağınızı ifade ediyor. Öyleyse biz insanlar etrafımızdakilere ne kadar çok mutluluk ulaştırabilirsek, o kadar çok biz mutlu oluruz. Çünkü biz bir kişiyiz ama birisine bir mutluluk ulaştırıyoruz, bir yarım saat onunla konuşuyoruz, bir başkasıyla daha konuşuyoruz, ona da mutluluk ulaştırıyoruz, bir başkasıyla daha konuşuyoruz, ona da mutluluk ulaştırıyoruz. Bütün bu imkanları onları mutlu edecek tarzda sonuçlandırabilirsek hepimiz için çok güzel bir dizayn söz konusudur. Allah'ın istediği şey nedir? Bizim mutlu olmamız. Nasıl mutlu olmamız? Başkalarını mutlu ederek mutlu olmamız. Hiç kimse başkalarını mutsuz ederek mutlu olamaz sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepimiz sevgiye dayalı bir dünyada yaşadığımızı ve eğer seversek sevileceğimizi, sevilirsek de mutlu olacağımızı hiç aklımızdan çıkarmamalıyız. Biz insanları seviyoruz. Onlar insan olarak yaratılmışlar. Yani Allah-u Teala'nın ruhundan üfürdüğü tek mahluk olarak. Ne mutlu bizlere insan olarak yaratılmışız. İyi ama şimdi ruhumuz yok. Allah'a gönderdik. Ruhsuz olarak yaşıyoruz. Ne diyorsunuz bu işe sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhumuz yok ama ruhumuzun gitmesiyle nefsinizin kalbine nurların onun yerini dolduracak şekilde gelip yerleşmesi aynı güzelliği yaşamamızı ifade ediyor. Kaldı ki zikir seviyemizi arttırarak bu mutluluğu çok daha üst boyutlara ulaştırabiliriz. Bir gün daimi zikre ulaşacak olanlar için mutluluk bütün boyutlarıyla en üst seviyeye ulaşır. Bu kişi her an mutludur. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek şükretsek azdır böyle bir hedefe bizleri ulaştırdığı için. Sevgili kardeşlerim,
Sevmek mutluluğun temelidir. Nefret varsa mutluluk yoktur. Zulüm varsa mutluluk yoktur. Ama Allah Teala da mutlu olmamızı istiyor. O zaman bizler kendimizi Allah'ın emir standartlarına uygun noktaları taşımalıyız. Ne istiyor? Başkalarını mutlu etmemizi istiyor. İşte başkalarını mutlu eden her insan başkalarına verdiği mutluluk kadarını kendisi de yaşayacaktır. Bu Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir. Hepimizi güzele davet ediyor Allah-u Teala. Başkalarını mutlu eder bir standarda koymak istiyor hepimizi. Bu standardın içinde olmamızı istiyor. Yani bizim de her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor dememizi istiyor. Öyleyse imkanlar elimizde değil mi? Bizler her an başka insanlarla beraberiz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz? Onları mutlu etsek, hayatımızı her birinin mutluluğuna adasak, görevimiz başka insanları mutlu etme olsa, burada asıl mutlu olacak olan biz değil miyiz? Her an birilerine mutluluk ulaştıran bir insan, her birine ulaştırdığı mutluluğun aynısını kendi de yaşayacağı için, ulaştırdığı insan 10 kişiye mutluluk ulaştırmışsa, onların toplamı kadar mutluluğu kendisi yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala formülü veriyor. Uygulama bizlerin elinde. Bir, başka insanları mutlu ederek mutlu etmek, mutlu olmak var. Bir de başka insanları mutsuz ederek, huzursuz ederek huzursuz olmak var. Seçilmesi lazım gelen yol başka insanlara mutluluk vermek olmuyor mu? Bunu yapabildiğimiz süreç içerisinde bizler gerçekten mutlu insanlar oluruz. Hepimiz için bir mutluluk kapısı daima vardır sevgili kardeşlerim. Bu kapıyı açmak hepimizin elindedir. Başka insanlara her güzel davranışımız o kapının açılmasıdır. Ne kaybederiz ki insanları sevsek, onları mutlu etmeye çalışsak? Ne kaybederiz ki? Kazançhanemize göz atarsak ne görüyoruz? Her bir etrafımızdaki kişilerden her birine ne kadar mutluluk ulaştırabilirsek, o mutluluk ulaştırdığımız insanlara ulaştırdığımız mutluluğun toplamı kadar, mutlulukların toplamı kadar biz mutlu oluruz. Eğer hayatımızı başka insanların mutluluğuna adamışsak, her an birilerini mutlu etmekle meşgulsek, o zaman biz kesintisiz bir mutluluğun içindeyiz demektir. İşte bir taraftan Allah-u Teala'nın farz kıldığı zikir müessesesi, iç sesimizle onun kesintisiz bir tekrarı, ikinci açıdan başkalarını mutlu edecek davranışlar bizi her daim mutlu kılar. Böyle bir muhteva içerisinde hepimiz için imkanlar alabildiğine geniştir. Zamanın bütün parçalarında insanları mutlu etmek hedefimizse, bunu gerçekleştirmeyi hedef almışsak, o zaman sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk vardır. Sevmek mutluluğun yoludur. Nefret de mutsuzluğu. Eğer seviyorsak
sevdiğimiz insanın mutlu olması bizim için hedeftir. Bunu gerçekleştirmek üzere yaptığımız bütün çalışmalar onu mutlu edecek bir hüviyet taşır. Sonuç nereye ulaşır? O kişinin mutluluğuna. Sevgili kardeşlerim, sadece o kadar mı? Hayır. O kişiye ne kadar mutluluk verebilmişsek, biz aynı miktarda mutlu olacağımız için ve etrafımızda her zaman birçok insan bulunabileceği için her birini mutlu etmek üzere harekete geçmemiz bizim daha çok, daha çok, daha çok mutlu olmamızı sağlayacaktır. Hepiniz için ana hedef hep bu olmalıdır sevgili kardeşlerim. Madde 1, sevmeliyiz. Madde 2, sevdiğimizi belli etmekten, beyan etmekten kaçınmamalıyız. Açık bir şekilde bu her an bizden taşmalı. Başkalarını mutlu edecek davranış biçimleri bizden taşmalı. Onları her an mutlu edecek bir şeyler bulmalıyız. Peki ama bazı insanlar, biz onları mutlu etmeye çalışsak da kendi iç dünyalarındaki kargaşa sebebiyle bizi mutsuz kılacak davranışlarda bulunabilirler. Bulunsunlar sevgili kardeşlerim. Eğer bu tarz bir davranış bizi ona gene en güzel davranışlarda bulunmaktan men edemiyorsa, o zaman Allah'ın emrini yerine getirebiliyoruz demektir. O istiyor ki her an herkesi mutlu edelim. Bizi mutlu edenleri mutlu etmek insanın içinden geçen güzel bir hedeftir. Ve genel olarak insanlar bunu isterler. Ama bizim hedefimiz o kadar da kalmıyor sevgili kardeşlerim. Biz Mir Vakfı'nın mensupları bizi mutsuz edenleri de mutlu etmekle Allah-u Teala tarafından vazifeli kılındık. O zaman Devrin İmamı'nın etrafındaki birinci daire olarak sizler sevgili kardeşlerim hedefinizin, görevinizin vazgeçilmez gereğini hiç unutmayın. O görev başka insanları mutlu etmektir. Onlara huzur vermektir. Onları huzur içinde yaşatmaktır. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın emrettiği temel hedef başkalarını mutlu etmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için bu hedefin gerçekleşmesi asli unsuru ifade eder. Allah Teala onun için bizlere seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. İnsan Allah Teala tarafından yaratılmış olan Allah'a en yakın hüviyetteki mahluktur. Çünkü Allah-u Teala sadece insana yarattığı mahlukat arasında sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Öyleyse insan olarak yaratıldığımızdan bile ne kadar şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için
Allah Teala'nın dizayını açık ve kesindir. Seviniz ve mutlu ediniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bu sevme müessesesi, sevgi müessesesi hepimiz için çok büyük bir önem taşıyor. Neden önem taşıyor? Çünkü hepimiz etrafımızdaki insanları mutlu etmekle görevliyiz ve sevmek bunun anahtarıdır. İnsan nefret ediyorsa, nefret ettiği o kişiyi mutlu etmek onun için çok zor bir olaydır. Ama bir insan seviyorsa, sevdiği kişiyi mutlu etmek onun içinden gelen bir duygudur. Ve her zaman bunu gerçekleştirmek ister. Gerçekleştirirse ne olur? O sevdiğini kendisine ispat ettiği kişi de onu sevecektir. Kalp kalbe karşıdır. Sevenler sevilir. Nefret edenlerden de genel olarak nefret edilir. Ama sizler asla sizden nefret eden insanlardan nefret etmemelisiniz. Onlara da güzellikleri aşılayabilirseniz, onlara da Allah'ın temel formüllerini ve emirlerini ulaştırabilirseniz, ki bunlardan belki en önemlisi kötülüğe karşı iyilik etmektir, o zaman her şeyin geleceğe doğru giden bir zaman parçası içinde adım adım değiştiğini ve sevdiğimiz insanlara, sevgiyle davrandığımız insanlara farklı bir sonucu doğru yönelmeyi öğrettiğimiz neticesine ulaşırız. Ne kaybettik? Hiçbir şey kaybetmedik. Sadece çalıştık. O kişinin de sevmesini, bunun gerekliliğini ona, onu kırmadan, onu üzmeden, onda bu tarzda bir eksikliğin bulunduğu istikametinde bir açıklama yapmadan bunu başarabilirsek, o kişi de sevenlerden birisi olacaktır. Bunun neticesi sevilenlerden birisi olmaktır. Sevenler sevilir. Ve kaidenin ikinci cephesi, nefret edenlerden de nefret edilir. İşte biz size diyoruz ki, siz, sizi sevenleri de seveceksiniz, sizden nefret edenleri de seveceksiniz, sevmelisiniz. Ve bu sevgiyi etrafınızdaki herkese ispat etmelisiniz. Davranışlarınızdan sevgi fışkırmalı. Bunun sonucu ne olur? Sizden başlangıçta sizi tanımadıkları için, onları sevdiğinizi bilmedikleri için, kendilerine has sebeplerle belki nefret edecek olan insanlar olabilir başlangıçta. Ama sizin onların her davranışına, onları mutlu edecek bir davranış biçimiyle cevap vermeniz, davranış biçimlerinizi onları mutlu etmek akidesine dayamışsanız, onu gerçekleştirmekte iseniz, hedefiniz buysa, o zaman o insanın da size iyi davranması söz konusu olacaktır genel çerçeve içinde. Ama biz bunun için yapmamalıyız. Ben ona iyi davranayım da o da bana iyi davransın yetmez sevgili kardeşlerim.
O bana iyi davransa da, o bana kötü davransa da ben ona en güzel davranışlarla cevap vermeliyim. Tarzında bir davranış biçimi diziniz oluşmalı. Sevgili kardeşlerim, insanlar kalpleri itibariyle sevilmek ister. Allah herkesi sevmenizi ister. Sizi sevenleri de, sevmeyenleri de, nefret edenleri de. Allah'ın talebi budur. Sevgili kardeşlerim, buna karşılık insanlara hak tanımış mıdır? Evet. Kim kısas yapmak istiyorsa bu hak o kişiye verilmiştir. Kendisiyle yapılan kötülüğe aynı seviyede bir kötülükle cevap vermek o kişi için Allah-u Teala'nın katında bir imkandır. Ama Allah-u Teala bunu nefslerinin kalbinde henüz afetler bütün boyutlarıyla hakim olanlar için koymuştur. İstediği şey kötülüğe karşı kötülük etmemenin ötesinde kötülük edenlere iyilik etmektir. Öyleyse bir insan düşünün, size sizi sevmiyor. Davranış biçimleri soğuk. Ve de sizin bilmediğiniz sebeplerden size düşman, sizden nefret ediyor. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Sizi sevmeyen bu kişi, size olan kötü davranışlarının neticesinde hesabını size değil, Allah'a vermelidir. Kiramen katibin melekleri her an üç boyutlu olarak hayat filminizi çekiyor. Her an herkes derecat kaybediyor ya da kazanıyor. Dikkat edin ki cennetle cehennemi ayıran şey kazanılan derecelerin kaybedilen derecelerle mukayesesidir. Kimin kazandığı dereceler fazlaysa onların gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onların gideceği yerde mutlaka cehennemdir. Kim kazandığından daha fazla derece kaybetmişse hata kendisindir sevgili kardeşlerim. Öyleyse biz insanlar bir şeyler yapmalıyız. Başka insanlara güzel davranışlarda bulunmanın Allah-u Teala'nın emri olduğunu ispat etmeliyiz. Onlara ispat etmeliyiz ki eğer biz diğer insanlara, etrafımızdaki insanlara iyi davranırsak, onlar başlangıçta kötü davransa da biz gene en güzel davranışlarla onlara hitap edersek, onlar başkalarına benzemeyen bizleri dikkate almak mecburiyetine kalacaklardır. Başkalarına kötülük etmişlerdir. O kötülük ettikleri kişiler de onlara kötülük etmiştir. Bunu eşyanın tabiatına uygun olarak karşılarlar. Ben kötülük ettim, o da bana kötülük etti. Bu tarzda bir düşüncenin sahipleri. Ama sevgili kardeşlerim, onların kötülük ettiği sizler, eğer onlara, onların normal standartlarda beklediği kötü bir davranışı değil de, onların utanç duymasına sebebiyet verecek olan en güzel davranışlarla cevap verirseniz,
yaptıkları her kötü davranışın arkasından sizden onlara ulaşan şey Allah'ın bir güzelliği ise, onlara küsmüyorsanız, onlara kızmamayı başarabiliyorsanız, onlara en güzel davranışlarla davranabiliyorsanız, o zaman bir soru işareti o kişinin aklına takılacaktır. Neden ben başkalarına böyle böyle davrandığım zaman onlar da bana aynı şekilde davranıyorlar, benden intikamlarını alıyorlar ama neden bu almıyor? Arkasında ne var? Üstelik de bana karşı benim bütün yaptığım aksi, yanlış ve onu rencide eden, etmesini istediğim davranışlarıma hiçbir negatif cevap alamıyorum bugüne kadar. Arkasında acaba ne olabilir? İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir düşünce o kişinin sizi daha çok incelemesine sebebiyet verecektir. İnceledikçe davranış biçimlerinizin hiç değişmediğini, o size nasıl davranırsa davransın, sizin ona her zaman en güzel davranışlarla cevap verebileceğinizi, vermek standardını gösterebileceğinizi şaşmaz bir şekilde inanarak, devamlı kontrollerin neticesinde bu neticeye vararak hayrete düşecektir. Nasıl olur? Ben ona bu kadar kötü davranmama rağmen o bana bugüne kadar en ufak bir yer, beni kırabilecek olan, benim ona yaptığım o kötü davranışlara bir cevap teşkil edebilecek olan negatif bir yaklaşımla yaklaşmadı. Bu nasıl iş? Ben başkalarına da kötü davrandım ama onlardan hep o kötülüğün karşılığını bazıları bana fazlasıyla verdiler, bazıları daha az kötülük etti benimkinden ama hep bunun karşılığında kötülük gördüm. Tamam, ben bir kötü insanım ama onlardan da, etrafındaki insanlardan da bugüne kadar bunu görmeme rağmen bu kişi farklı. Ona da aynı şekilde davrandım, onu da rencide ettim. Ona da onun üzülebileceği sözler söyledim. Ama aradan bunca zaman geçmesine rağmen onun bütün bu davranış biçimlerine karşılık davranış biçimleri hiç değişmedi. Hep o sevecen kişi, hep o affedici kişi, hep o kızmayan, öfkelenmeyen kişi. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı eğer başka insanların mutluluğuna adarsanız, o zaman onları en güzel davranışın içinde bulursunuz. Bir anda mı? Hayır, bir anda olmaz bu. O kendi dünyasında yaşamaktadır. O güne kadar öyle alışmıştır. Bir süre daha devam edecektir. Sizi devamlı inceleyecektir. Davranış biçimlerinin kendisininkine hiç benzemediğini, siz ona kötü davranmanıza rağmen onun size kötü davranmadığını kesinlikle tespit edeceksiniz. Göreceksiniz ki başka türlü bir insanla karşı karşıyasınız. İşte sevgili kardeşlerim, hepinizin hedef olarak görmesi lazım gelen, hedef tayin etmesi gereken şey, kötülüğe de
iyiliklere mukabele etmek, zevkine varabilmektir. O bir zevktir sevgili kardeşlerim. Allah böyle davranmanızı istiyor. Ama size ona karşı aynı hüviyette o sizi nasıl üzdüyse, size nasıl zarar verdiyse ona da aynı şekilde zarar verebilecek olan bir davranış biçimiyle davranmanıza müsaade ediyor, adına kısas diyor. Peki siz bu davranışta derecat kaybetmez misiniz? Kaybedersiniz. Onun yaptığının aynını ona uygularsanız sıfıra sıfır, elde var sıfır olursunuz. Neden? O size kötülük yapmıştır, derecat kaybetmiştir A kadar. Siz de onun yaptığı, size yaptığı kötülük sebebiyle A kadar derecat kazanmışsınızdır. Fakat size verilen imkan standartlarında aynı miktarda bir kötülüğü siz de ona yaparsanız A kadar derecat kaybedersiniz ama o da A kadar derecat kazanır. Ne oldu? Onda da sizde de netice aynıdır. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Ama ne oldu? O da size kötülük etti, siz de ona kötülük ettiniz. Peki, eğer onun yaptığı kötülüğe siz iyilikle mukabele edebilseydiniz ne olacaktı? O yaptığı kötülükte kalacaktı. Bu kadar mı? Hayır sevgili kardeşlerim. Sizin ona elinize fırsat geçmesine rağmen defaatle hiçbir şekilde kötü davranmamanız onu düşündürecektir. Etrafındaki başka insanlar, onun kötü davranışlarına hakları olan kötü davranışlarla cevap vermelerine karşın bu kişi aynı şeyi yapmıyor. Bu kişi ona aynı standartlarda, onu üzecek davranışlarda bulunmuyor. Bu kişi onu seviyor. Sevdiğini de her vesileyle ispat ediyor. O zaman ne olur sevgili kardeşlerim? O zaman güzel şeyler olur. O zaman o kişi bunları düşünecektir. Yeniden tecrübe edecektir sizi. Yine kötü davranışlarına en güzel davranışlarla cevap aldığını görecektir. 1, 2, 3, 4 ve devam eden tecrübeleri ona sizin her negatif davranışa pozitif davranışla cevap veren birisi olduğunuz kanaatini tam olarak yerleştirecektir. Sonuç mu? O kişi bunca deneyden sonra düşünecektir. Elinde olmadan düşünecektir. Nasıl oluyor bu? Başka insanlara da soruyorum. Onlar da ona karşı kötü davransalar dahi ondan kendilerine negatif bir cevap gelmediğini söylüyor. Bu neyi ifade eder sevgili kardeşlerim? O kişinin düşünmesini ifade eder ki bu düşünce çok güzel bir sonuca bir kapı aralayabilir. Ben ona bunca kötülük etmeme rağmen ondan bana en ufak bir negatif davranış biçimi, bir öfke gösterisi gelmedi. O zaman bu insan benim tanıdığım diğerlerinden farklı birisi. Acaba bu hedefe nasıl ulaştı? Nasıl oluyor da sinirlenmiyor, öfkelenmiyor? Ben ona başkalarına davrandığım gibi davrandığım halde bu davranış onu üzecek bir davranış olmasına rağmen o bana üzüntüsünü de göstermiyor.
Ve benden o yaptığım kötü davranışın intikamını almayı da bugüne kadar hiç düşünerek bu istikamette harekete geçmedi. O zaman bu kişi farklı bir hüviyet taşıyor. Ve merak edecektir. Onun dünyasında böyle bir davranış biçimi yok. O başkalarının kendisine belki kötülük etmesi sebebiyle hep etrafındaki insanlara kötü davranmaya artık alışmış. Ama ortada bir sonuç var. Kötü davrandığı kesin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yapmanız lazım gelenin ne olduğunu biliyorsunuz. Hepimiz etrafımızdaki herkesi en güzel davranışlarla mutlu etmeye çalışmalıyız. Onlar bize iyi davranıyorsa bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Biz de ona iyi davranırız. İçimizden öylesi gelir. Ama biz sizden onun ötesini de istiyoruz. Onun size kötü davranması halinde de siz ona en güzel davranışlarla cevap vermelisiniz. O böyle bir dizaynı beklemediği cihetle baştan hayret edecektir. İnanmayacaktır belki de. Tekrar tekrar sizi deneyecektir. Ama bütün denemelerin arkasından aynı sonuçla karşılaşacaktır. Ve inanamadığı gerçeğin künhüne varacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, yanlış davranışların sahibi olanlara, sizin de yanlış davranarak o yanlışları sadece arttıracak olan bir muhteva uygulamanız o kişiyi yanlışlarını yapmakta devam ettirecektir. Ama demin söylediğimiz hususu tatbik ederseniz, onun size bütün kötü davranışlarına en güzel davranışlarla cevap verebilirseniz, o zaman göreceksiniz ki farklı şeyler olacaktır. O kişi düşecek, duracaktır, düşünecektir ve her seferinde kötü davranışa karşı aldığı o güzel davranışın altında kalmamak ihtiyacını duyacaktır. Bu onun her geçen gün biraz daha güzel bir davranış biçimine ulaşmasını temin eder. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Başardıysanız bir insan kazandınız. Allah'a da kazandırdınız. Allah Teala ister ki herkes birbirine en güzel davranışlarla davransın. Allah Teala ister ki herkes her davranışıyla başkalarını mutlu etsin. Niçin bunu istiyor? Mutlu eden kişinin de mutlu olmasını temin etmek için. Allah istiyor ki herkes birbirini sevsin. Ama biz o beni sevsin de ben onu seveyim dersek en büyük hataya düşmüş oluruz. Öyle yapmayalım sevgili kardeşlerim. Onlar bizi sevse de sevelim, sevmese de sevelim. İşte Allah Teala'nın hepimizden istediği sonuç budur. Sevgili kardeşlerim, her şey o zaman öylesine güzel olur ki dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yer olur. İşte bu bakış açısından olayları sadece değerlendirmek değil, pozitif istikamette harekete geçmek sizin için bir mutluluk kaynağı olacaktır. Her davranışınızda Allah'a bir defa daha şükredeceksiniz. Evet, o bana şöyle şöyle yanlış yaptı ama ben ona Allah Teala'nın bana emrettiği gibi en güzel şekilde cevap verdim. Onun cevap verdiğim cevaplardan huzursuz olmadığını gördüm. O beni mutsuz etmeye çalışsa bile benim onu mutsuz etmediğimin farkında. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizin istediği şey budur. İnsanları sevmek, sevdiğinizi belli etmek,
Onlar size iyi davransa da, onlar size kötü davransa da. Sevgili kardeşlerim, hepinizi Allah-u Teala'nın huzurunda selamlıyorum. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi bir defa daha belirtmek istiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in Lafzı ve Yedi Ruhu adındaki programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayetin gizlenmesi. Muhterem hocamız her zaman olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu açıklayarak merak ettiğimiz suallerimize Kur'an-ı Kerim ayetleriyle cevap verecek inşallah. Bizleri bilgilendirecek. Muhterem hocam hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah?
1: Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hamd eder, şükür ederiz. Sen de iyisin inşallah.
0: Hamd eder, şükür ederiz Muhterem Hocam. Bizler de iyiyiz. Muhterem Hocam, bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayetin gizlenmesi. Efendi Hazretleri'nin mealinin dışında 22 tane Kur'an-ı Kerim mealini incelediğimiz zaman Muhterem Hocam, hidayetin yok olduğunu, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasını yok etmişler Muhterem Hocam. Kehf suresinin 110. ayet-i kerimesi, Yunus 7 ve Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah'a mülaki olmayı dilemek, Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyor. Diğer 22 mealde Muhterem Hocam, öldükten sonra Allah'ı görmeyi umut ederler diye meal vermişler. Bu kavramları, gerçek manasını bize açıklar mısın inşallah?
1: Yani gerçek manası asıl olan Kur'an-ı Kerim'deki ifade edilen manadır. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e aykırı zanların hepsi batıldır, yok hükmündedir. Dini hayatımızda yeri yoktur. Bu meallerin muhtevasında hidayetin gizlenmesinin arkasında hidayetin gerçek manasının bilinmemesi var. Hidayetçi, hidayet hidayetçiyle öğrenilir, hidayetçiyle bilinir. ...14 asır evvel iki can serveri Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'le sahabesine 7 safa hidayeti yaşattırdı. Ve 7. safa hidayet Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. O hayırlarda ileri geçen muhacirin ve ensar var ya, bir de onlara ihsanla tabi olanlar. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıydı. Allah Teala onlara cennetini hazırladı. İşte bu en büyük kurtuluştur. Demek ki kim iradesini Allah'a teslim ederse, o iradesini teslim eden kişi fevzul azime, ecrun azime, hazul azime ve fadul azime ulaşıyor. En büyük kurtuluşa sahabe ulaşmış. Ama sahabeyi en büyük kurtuluşa ulaştıran nedir? Tabiyettir. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle açıklıyor. Müslümanların en iyileri benim dönemimdeki ashab-ı kiramdır. Ondan sonra ona tabi olan tabiindir. Ondan sonra tabiine tabi olan tebe-i tabiindir. Ondan sonra yalanı yayanlar çıkacak. O yalanı yayanların ne işine ne sözlerine kanmayın. Şimdi görüyoruz ki dini yaşayanların odak noktasında tabiyet var. Ne diyor iki can serveri Peygamber Efendimiz Tövbe 100'e göre? Müslümanların en hayırlıları benim dönemdeki ashab-ı kiramdır. Acaba en hayırlı ashab-ı kiram Peygamber Efendimiz'e tabi olmuşlar mı? 7 safanın 7'sinde de tabi olduklarını görüyoruz. Özellikle 3 tanesini dile getireyim. Mümtehine 12, Al-İmran 20 ve Yusuf 108. Şimdi burada hiç tevhile meydan vermeyecek tarzda sahabenin Resulullah'a biat ettiği, tabi olduğunu açıkça ifade ediyor. Ne diyor? Ey Allah'ın Nebisi, mümin hanımlar sana gelip biat ettiklerinde,

0: Yani tabi olduklarında. Öyleyse o dönemde herkes Resulullah'a biat etmiş, tabi olmuş mu? Evet. Yine Ali İmran 20 seninle tartışırlarsa de ki ben ve bana tabi olanlar. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sahabe de Resulullah'a tabi olmuş, fizik vücut teslimini yapmış mı? Evet. Yusuf 108'de ben ve bana tabi olanlar. Sahabe irade teslimini de gerçekleştirmiş mi? Evet. Öyleyse bu ayetler bize Resulullah'ın hadiste zikrettiği Müslümanların en hayırlıları benim dönemimdeki ashab-ı kiramdır. Onları en hayırlı noktaya ulaştıran nedir? Tabiyettir. Yani en üst seviyedeki asaleten devrin imamı olan iki cihan serveri Peygamber Efendimiz'e tabi olmaları ve onunla birlikte yedi safa hidayeti yaşamalarıdır. Arkasından ne diyor? Ondan sonra ashab-ı kirama tabi olan tabiindir diyor. Tövbe 100, tabiin ashab-ı kirama tabi olmuş mu? Evet, ayet-i kerime. Ondan sonra tabiine tabi olan tebe-i tabiindir. Bu da ayet-i kerime onu söylüyor. Öyleyse dinin odak noktasında tabiyet var. Kimdir tabiyeti gerçekleştirenler? Eğer hacet namazıyla mürşidi Allah gösteriyorsa, ama kime gösteriyor? Birinci safa hidayeti dileyen. Öyleyse hidayetin alt noktasında cüz-i irade sahibi kişinin hidayeti dilemesi var. Hidayete erdiren olarak mürşidi Allah kime gösteriyor? Allah Teala ikinci safa olarak devreye giriyor. Dolayısıyla hidayetin Kur'an'daki haliyle yaşanabilmesi mutlaka herkesin cüz-i iradesini kullanarak hidayeti dilemesi, hidayeti dileyen kişilerin de Allah-u Teala'nın kendilerine mürşit gösterip tabiyetini gerçekleştirmeleri. Tabiyetini gerçekleştiren herkes Kur'an'daki yedi safa hidayeti ayetlerle yaşıyor mu? Evet, yaşıyor. O zaman şunu görüyoruz. Bugünkü mahallelerde hidayetin yer almamasının arkasında tebe-i tabiinden sonra yalanı yayanlar devreye girmiş ve dini Kur'an'dan öğrenmek yerine insanların yazdığı kitaplardan öğrenmeye başlamış. Resulullah bunu tarif ediyor. O yalanı yayanları, nasıl yalanı yayanlar? Hemen gösterelim. Bakara 78, 79, 80. Yalanı yayanlar. Yalan ne? Zan. Ki Can Serveri Peygamber'in hadisinde diyor ki zandan sakının. Zan sözlerin en yalanıdır. Onlar kitabı bilmiyorlar. Emaneye bulup, tabi olup zanda bulunuyorlar. Ve o zanda bulunanlar kitap yazıyorlar. Ve o yazdıkları kitaplardaki zanlarını bu Allah'ın katındandır diyorlar. Ve Kur'an'a muhalif olan şeyler yazıyorlar. Dolayısıyla açık ifade yalanı yayanlar devreye girince bugünkü bu hazin sonuç ortaya çıkmış ve Kur'an'daki hidayet bütün mahallelerde ne yazık ki gizlenmiş. Hidayeti yaşayanlar kimlerdir? Hidayeti yaşayanlar her devirde mürşitlerine tabi olanlardır. Selim Mevlana ile Şems'in karşılaşması bu konuda en bariz bir örnektir. Şems, Mevlana müderris olarak vazife yapıyor ve diyor ki müderris olan Mevlana'yı sen ilmini nereden aldın? O da kitaplarını gösteriyor. Ben ilmini bu kitaplardan aldım. Şems kitapları elin tersiyle havuza atıyor. Mevlana şiddetle sinirleniyor. Ama Şems'in Allah'tan aldığı ilim gereğince Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diyor ve suya attığı kitaplarını sudan çıkartarak tozlarını üfleyerek ona teslim ediyor. Sen diyor ilmini kitaplardan aldın. Ben de ilmimi Allah'tan aldım. İlmini Allah'tan alan Mevlana sudaki kitabın suyun ona tesir etmeyerek, tozlarını üfleyerek ona teslim etmesi, ilmini kitaptan alan kişinin buna sahip olmadığını ortaya koyuyor ki, asıl dini hayatın temelinde Mevlana'yı Mevlana yapan nedir? Şems'tir. Şems'e tabi olması devreye girmiştir. Onu ona yapmıştır. Dolayısıyla dini yaşamak için mutlaka tabiyet lazım. Tabiyet yoksa dini yaşamak yok. Bugünkü mahalleler de tabiyetini gerçekleştirmiyor. gerçekleştirenler tarafından o Kur'an mahalleri yapılmamış. Tam tersi, tabiyetini gerçekleştirmeyen insanların başka insanların yazdığı kitaplardan derledikleriyle o mahalleri ucuda getirmişler. Onların muhtevasında da hidayetler almadığı için bu hazin tablo bu şekilde oluşmuş. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, ikinci sorumuz şöyle. Allah'a ulaşmayı dilemek fiilinin Rum 31, Lokman 15, Zümer 54 gibi ayet-i kerimelerde enap olmak, münip olmak şeklinde ifade edildiğini görüyoruz ve pek çok mealde insanların vücudunun ön cephelerinin Allah'a dönmesi gibi bir anlam vermişler. Münip olmak, enap olmanın gerçek manasını açıklar mısınız?
0: Gayet açık. Münip olmak, enap olmak ayetlerdeki karşılığıyla bizim almamız lazım. Bizim kendi zanımızla uydurmamız değil. Şura 13. Allah Teala diyor ki ve yehdi ileyhi men enap. Yehdi ileyhi men yunip. Öyleyse ne yapıyor Allah Teala? Yunip olanı kendisine ulaştırıyor. Öbür tarafta yehdi ileyhi men enap. Rad 27. Ne yapıyor yine? Allah dilediğini delalette bırakıyor. Başlangıç noktasında herkes delalette. O delalette olanlardan kim enap olmasa onları delalette yine bırakıyor. Ama enap olanı kendisine ulaştırıyor. Gayet açık. Yine Lokman 15. Vettebi sebiyle men enabe ileyye. Enab olanı, ulaşmayı dileyeni sebebiyle ulaştırıyor Allah-u Teala. Yine Zümer 54. Ne yapıyor Allah-u Teala? وَاَنِبُ لَا رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ Enip olanı kendisine teslim alıyor. Gayet açık ortada. Rum 31. Münip olanı takva sahibi kılıyor. O zaman görüyorsunuz ki bütün bunların hepsinin kökeninde, başlangıç noktasında negatif koşulların hepsi kişiye hakimken, bunların pozitif olarak devreye girmesi, o kişinin hidayeti dilemesine, yani Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi delalette bırakılıyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kesinlikle sebile ulaştırmıyor, Allah'a ulaşan yola ulaşmıyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın yardımını almıyor, teslim olamıyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe takva sahibi olamıyor. Yani hidayet dilenmediğince bütün negatif koşullar bütünüyle o kişiye hakim oluyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Ashab Suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'a ve ahiret gününe Allah'a ulaşmayı dilemekten söz ediyor. Bu ayet-i kerimedeki ahiret gününün meallerde kıyametten sonra gerçekleştirdiğini ahiret günü olarak çevirmişler. Yemir ahiretten kasıt kıyamet günü mü her zaman Muhterem Hocam?
0: Hayır, yevmül ahir ruhun Allah'a ulaşma günüdür. Kur'an ayetlerinin hepsinde ruhun Allah'a, mesela Ahzab 21 ile Ankebut 36'yı beraberce zikredelim. Ankebut 36'da ne diyor? İlâ medye ahâm şuaybe. Medyen ailesine kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Şuayb aleyhisselam ne dedi? Fekale ya kavmi. Ey kavmim. Ebudullah'a. Allah'a kulun. Vercil yevmil ahire. Ve ahiret gününü dileyin. Şimdi Ankebut 36 ile birlikte Nahl 36'yı da dile getirelim ki net olarak açıklansın. Buradaki genel hüküm daha kolay. Lakad be'asna fi kulli ümmetin resulen. Ene ebudullah'a ve iştenebu tağuhta. O zaman Nahl 36 genel hüküm verilmiş. Biz bütün ümmetlere, bütün kavimlere Resuller bahsettik. O Resuller ne dediler? Allah'a kul olun ve işte nebu tavhute. Burada da şimdi o genel hükümden bir tane örnek veriliyor. Nedir örnek? Medyen ahalisi, Medyen kavmine kardeşleri Şuayb aleyhisselam Resullara gönderiliyor. O kavmine ne diyor? Allah'a kul olun ve ercil yevmül ahire. Allah'a kul olun ve tağuttan iştinab edin. O zaman vercil yevmül ahir, yevmül ahirine tağutta kul olmaktan iştinab etmek. Tavukta akıl olmaktan iştinab etmek Zümer 17'ye göre nedir? Ulaşmayı dilemek. O zaman ya, kıyamet günü olabilir mi bu ayetler? Ayetler net olarak açık ortaya koyuyor. Yani vercil yevmil ahir ahiret gününü dileyin ve bu tavukta tavukta akıl olmaktan kaçınınla eşdeğer. Yani vellezine iştenebu tavukta tavukta akıl olmaktan kaçınanlar neyle kaçınıyorlar? Ulaşma dileğiyle kaçın. Ve enabü ilallahi. Ulaşma dileğiyle. O zaman Ahzab 21'de zikredilen لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ وَيَوْمِ الْآخِرِ Allah'ı ve يَوْمِ الْآخِرِ ruhun Allah'a ulaşma gününü dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulü güzel örnektir. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Enam Suresinin 36. ve Bakara Suresinin 18. ayet-i kerimesinde Rabbimize rücu etmek ve ona dönmek fiilini görüyoruz. Daveti işitenlerin Allah'a dönmesi, işitmeyenler ise dönmemesi söz konusu. Fakat hiçbir mealde dönüşün rücu etmenin Allah'a ruhu hayattayken ulaştırmak olduğunu ifade etmiyor. Bir kişi işitse de işitmese de öldükten sonra Allah'a döneceğine göre buradaki rücu kavramının çerçevesinin nasıl bir yanlışlık vardır muhterem hocam?
0: İşte ulaşmayı dilemedikleri için gerçekten de ölümle Allah'a ruhu ulaşan kişi o zaman işitiyor. Hemen hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayan bir insan, ölümle ruhunu Allah'a ulaşması herkes için geçerli. Ve secde 11 ve 12. Vazifeli melekler tarafından mütevaffa kılınıyor. Sümme ila rabbiküm turcaun ve ruh Allah'a götürülüyor. Ruh Allah'a götürüldüğü zaman ölümle hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayan, ölümle ruhu Allah'a ulaşan kişi ne diyor Allah Teala o mücrim? Rabbim ben gördüm ve işittim. Halbuki hayattayken Allah'a ulaşma dileseydi ne diyecekti? Buradayken görüp işitecekti. Buradayken mesela innema yestecibu ellezine yesmaun davete icabet edenler işitir. Buradayken işitecekti. Buradayken işitmeyen kişi ölümle hem görüyor hem işitir hale geliyor mu? Geliyor. Geliyor da ne diyor? Beni tekrar dünyaya geri gönder salih amel işleyeceğim. Ama bir daha dünyaya geri gelmesi söz konusu değil. Treni kaçırmış oluyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın tüm insanlardan istediği hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemesi ve Allah-u Teala'nın da rahim esmasıyla tecelli ederek kendilerindeki engelleri kaldırması. Eğer hayattayken kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilese Allah Teala baş gözündeki engelleri kaldırır, burada görmeye başlar. Eğer Allah Teala hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileseydi rahim esmasıyla tecelli kulaklardaki bakrayı kalacak, burada işitecekti. Eğer hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileseydi o zaman mürşidine tabi olacaktı, burada salih amel işleyecekti. Yani dünya hayatında yapması gerekenleri yapmadığı zaman ölümle zaten otomatikmen oluyor. Ama artık onun için bir kayıp ve kazanç söz konusu değil, mükafat yok. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Bakara Suresinin 156. ayet-i kerimesindeki rücu ediş bütün meallerde ölümden sonra Allah'a geri dönüş olarak çevrilmiş. Bu ayet-i kerimede muhakkak Allah'a döneceğiz diyen hangi dönüşten söz etmektedir?
0: Yani ölümle de Allah'ın dönüşü, o ruhuna Allah dönüşü var ama ölümle olan dönüşte pasif söz konusu. Mesela Bakara 156, Bakara 46 ile secde 11. Secde 11'de Sümme ila rabbikim turcaun. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Halbuki burada ise normal nesne iradesini kullanıyor. Ve ennehum ilayhi raciun. Mutlaka Allah-u Teala'ya döneceğiz. Öyleyse mutlaka Allah'a döneceğiz. Kişi iradenin sahibiyken bu gerçekleştiriyor. Öbüründe ise meleklerin dizaynı içerisinde götürülüyor. O kişi kendi talebiyle gerçekleşmiyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir dini toplantıda Kur'an meali yapan insanlar, ilahiyatçılar, profesörler, Mehdi Aleyhisselam'ın gelmeyeceğini, Hazreti İsa'nın öldüğünü, onun gelmeyeceğini söylediler. Bu ifadeleri Kur'an ayetleriyle açıklar mısın?
0: Yani bir kere Kur'an'da yok Allah Teala Mehdi Aleyhisselam'la ilgili vaaz ettiği bütün ayetler Kur'an'da yer almış durumda. 7 grup ayet-i kerimede Allah Teala Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğini Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi söylüyor. Tövbe suresinin 32. 33. ayet-i kerimesi söylüyor. Furkan 27, 28, 29, 30. Nem suresinin 82. ayet-i kerimesi. Duhan 11, 12, 13, 14. Saf 8, 9 ve Beyne 2, 3. Nedi grup ayet-i kerime bunu söylüyor. Şimdi Al-Mran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala nasıl Mehdi Aleyhisselam'dan bahsediyor? Al-Mran 81'de. Allah nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olanı, Allah'ın size verdiği kitapları tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz, ona mutlaka yardım edeceksiniz. Şimdi nübüvvet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sona ermiştir. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesi. Peygamber Efendimiz Hatem-ül Nebi'dir. Hatem-ül Nebi olduğunu nereden biliyoruz? Allah-u Teala Ahzab 7'de bütün bu Ulul Azm Nebilerinden misak almış. Kimdir bu Ulul Azm Nebileri? Şura 13'te yer alan şeriat sahibi Nebiler. Şura 13'te hangi Nebilerin ismi geçiyor? Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Çünkü Nuh Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a verdiğimizi sana da şeriat kıldım. Öyleyse şeriat sahibi Ulul Azm Nebisi 5 tane Nebi var. Bu Nebilerden misak aldığını da yine 5 Nebinin ismini vererek Münke dediği Peygamber Efendimiz. Min Nuhun Nuh Aleyhisselam, İbrahim İbrahim Aleyhisselam, Musa Musa Aleyhisselam, İsa İbni Meryem'e İsa Aleyhisselam. 5 tane Ulul Azm Nebisinden misak alıyor. 5 tane Ulul Azm Nebisinin şeriat sahibi, şeriat kitaplarının sahibi olduğunu zikrediyor. Ve Peygamber Efendimiz'in de son Nebi olduğu zikrediliyor. Yani Peygamber Efendimiz son şeriat kitabının sahibi. Onlar hepsinden de Nebilik Peygamber Efendimiz'e sona eriyor. Ama Risalet devam ediyor. Ve Ali İmran 81'deki bahsi geçen Mehdi Resul bir Nebi değil, bir Veli. Veli Resul. Sizdekini tasdik edecek. Yani Mehdi Resul ne yapmış oluyor? Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını tasdik ediyor. Şura 13. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatını tasdik ediyor. Şura 13. Musa Aleyhisselam'ın şeriatını tasdik ediyor. Şura 13. İsa Aleyhisselam'ın şeriatını tasdik ediyor. Şura 13. Ve iki can serveri Peygamber Efendimiz'in şeriatını tasdik ediyor. Şura 13. Bütün şeriatları tasdik ediyor. Sizdekini tasdik edecek. Siz ona iman edeceksiniz ve ona yardım edeceksiniz. Bu ağır sözü üzerinize aldınız mı? Öyleyse bütün Ulul Azm Nebileri kesinlikle Hazreti Nuh Efendimiz'e iman ediyor. Hazreti İbrahim keza öyle. Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz öyle iman ediyor. İman edeceksiniz ve yardım edeceksiniz. Bu ağır sözü üzerinize aldınız mı? Evet diyorlar, ikrar ettik. Şahit olun, ben de sizin birlikte şahitlerdenim. Ama Ali İmran 82 çok manidar. Bundan sonra kim yüz çevirirse, yani Resul, Mehdi Resul kimliğiyle ortaya çıktığı zaman, kim yüz çevirirse işte o fasıklardandır. Yani hiç kimse diyemez ki, ben Musa Aleyhisselam'ın şeriatine tabiydim, bana ne Mehdi Aleyhisselam'dan? Diyemez. Çünkü Mehdi Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ın şeriatını tasdik ediyor. 7 safayı tasdik ediyor. Yahudilerden kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, mürşidine tabi olmazsa, o kesinlikle dinde değildir, kurtuluşta değildir. Gelelim Nuh Aleyhisselam. Kabul edelim ki Nuh Aleyhisselam'dan bir grup var. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilemez, mürşidine tabi olmazsa, onlar da dini yaşayamazlar. Gelelim Musa Aleyhisselam. Aynı. İsa Aleyhisselam keza öyle. Peygamber Efendimiz, ben Müslümanım diyen kişi ulaşmayı dilemezse, mürşidine tabi olmazsa yine kurtuluşta değil. Yani 5 tane Ulul Azm Nebisinin özü, şeriatının özü olan 7 sava 4 teslimi kim açıklıyor bu dönemde? Mehdi Aleyhisselam. Dolayısıyla ulaşma dileği yoksa 7 safhanın 7'si de yok. Ve ne yazık ki günümüz din tatbikatında bu unutulmuştur. Ama her dönemde hak üzere bulunan bir topluluk ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olanlardan oluşacak. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Maide Suresinin 35. ayet kerimesinde Allah-u Teala, ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve ona ulaştıracak vesileyi onun yolunda cihat edin buyuruyor. Diğer kaynaklarda çeviri şu şekilde, ey insanlar Allah'tan sakının, ona ulaşmaya yol arayın, yolun cihat edin ki kurtulursunuz. Amin olmak, takva sahibi olmak, Allah'a ulaştıracak vesileyi istemek, hepimizi başka manalar verilmiş. Bu ayet-i kerimeleri açıklar mısınız?
0: Şimdi kişi birinci safayı gerçek Kur'an'ın gerçek manasıyla algılamayınca, idrak etmeyince ondan sonrası zaten otomatikmen doğru. Yani şöyle eskiler şöyle söylüyorlar. İki yanlıştan bir doğru çıkmaz. Birincisi yanlış, ikincisi de yanlış. Bu iki yanlıştan bir doğru çıkmaz. Cihat olayı hiçbir zaman gerçekleşmez. Dolayısıyla ne olması lazım? Birinci safanın mutlaka Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği şekliyle gerçekleşmesi lazım. Şimdi eğer birinci safa Allah'a ulaşma dileği ise o zaman buradaki vesile onu Allah'a ulaştırmaya vesile olan mürşittir. Onu Allah'tan isteyin. Neyle isteyeceğiz? Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerime arasında sabır ve namazla diyor. Öyleyse vesilenin Allah'tan istenmesi gayet açık ortada. وَبْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ Vesileyi Allah'tan iptiga edin, isteyin. E burada ne diyor Allah-u Teala? وَاسْتَعِنُوا Yine diyor, isteyin. Özel yardım isteyin. İstihane özel yardım. Yani mürşidi isteyin diyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Furkan Suresinin 70. ayet kelimesinde mürşid önünde tövbe edip salih amel işleyenlerin Allah'a ulaştığını görüyoruz. Diğer meallerde şu şekilde ifade edilmiş. Kim tövbe edip yalanlamış, yararlı iş işlerse şüphesiz o Allah'a gereği gibi yönelmiş olur. Buradaki tövbe, salih amel kavramlarını Allah'a ulaşmakla ilişkisini açıklar mısınız?
0: Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse ki amin olmak Allah'a ulaşma dileğiyle alakalı. Tövbe aynı şekilde öyle. Mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi ve dileyen kişinin mürşidine ulaşması, ona tabi olması söz konusu. Bir kere her şeyden evvel ameli salih, nefsi ıslah eden ameldir. Nefsin ıslahını gerçekleştiren yegane vasıta da zikirdir. Ama bugün Kur'an'daki karşılığıyla hidayeti dilemeyen, hidayeti yaşamayan bir insanın din tatbikatında zikir de yoktur. Salih amel de yoktur. Onlar her derecet kazandıran şeye salih amel diyorlar. Hayır öyle bir şey yok. Siz mesela yoldaki bir dikeni kaldırırsanız, insanlara zararlı olan bir nesneyi önlediğiniz için derecet kazanırsınız. Ama bu nefsinizde hiçbir zaman ne yapmaz? Bir ıslah edici olayı oluşturmaz. Derecet kazanırsınız. Ama eğer zikrederseniz, o zikirle birlikte 7 tane kalp şartının sahibiyseniz, o zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazıl ve selavatla nefsinizin manevi kalbi yavaş yavaş nurlanmaya başlıyor. Yani afetler dışarı çıkıyor ve onun yerine faziletler geliyor. Afetlerin katten çıkması yerine faziletlerin gelip yerleşmesi olayı nefsin ıslahıdır. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Allah-u Teala Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde nefsini tezkiye edenlerin Allah'a döndüğünü ifade ediyor. Diğer meallerde ise kişilerin kendileri için arınmış olur, ölümden sonra dönüş Allah'adır şeklinde açıklanıyor. Ayette nefs tezkiyesiyle gerçekleşen Allah'a dönüş neyi ifade etmektedir muhterem Hocam?
0: Nefs tezkiyesi, çünkü ruhun Allah'a dönmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Nefs tezkiye olmadıkça ruh Allah'a dönemez. Men tezekka fe ennemâ yetezekke li nefsi. Yani kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur. Niye? Çünkü kalü bela gününde nefs Allah'a yemin vermiş. O zaman yeminini yerine getiren kişi ne yapmış oluyor? Kalü bela gününde Allah'a verdiği yeminini yerine getiren kişi kendi yeminini yerine getirdi ve kendisi için bu tezkiyeyi yerine getirmiştir. Şayet yeminini yerine getirmese, nefs tezkiyesi yapmasa ne yapmış olur? Hiçbir zaman Nefs tezkesini yapamaz, ruh da Allah'ın zatına ulaşamaz. Devamlı bir azap, devamlı bir kaosu, devamlı bir huzursuz ve mutsuzluğu yaşayacaktır. Dolayısıyla kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur. Niçin nefsi için? Kalbi bela günde verdiği yemini yerine getirdiği için. Ruh da Allah'a ulaşır. Çünkü nefs tezkiye olmadıkça ruh Allah'a ulaşmaz. Allah Teala ruhun Allah'a ulaşmasını nefsin tezkiyesine bağlı kılmış. Kalbi bela günde nefsimizden yemin, ruhumuzdan misak, fizik vücudumuzdan nahat almış. Şimdi nefsimiz yeminini yerine getirmediği takdirde ruhumuz misakini yerine getiremez. Ruhumuz misakini yerine getirmediği takdirde fizik vücut ahdi yerine getiremez. Yani nefs tezkiyesini yapmayan ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Ruhunu Allah'a ulaştırmayan bir insan, o kişi Allah'a kul olamaz. Fecir suresinin 29. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah Teala? Fedhuli fi ibadi. Benim kullarımın arasına gir. Öyleyse Allah'a kul olmak için ne lazım? Allah'a kul olmak için mutlaka kişinin nefsini tezkiye ve ruhunu Allah'a ulaştırması lazım. Mesela Peygamber Efendimiz ibadet nedir diyor? İbadet duanın kabul edilerek ruhun Allah'a yükselmesidir. Yani ruh Allah'a yükselmedikçe kişi Allah'a kul olamıyor. Allah'a kul. Fethuli fi ibadik. Kullarımın arasına gir. O zaman Fatiha suresindeki İyyâke na'budu'yu nasıl okumalıyız? Fatiha suresinde İyyâke na'budu'yu sana kul oluruz. Yani sana kul oluruz. Hangi kul oluruz? Fecir 29'daki gibi kul oluruz. Ama Fecir 29'daki gibi kul olabilmemiz için ne lazım? Ve İyyâke nesta'in. İstihaneyi, mürşidimizi sadece senden isteriz. Mürşid bize ne yapacak? Mürşide tabi olduğumuz zaman ehdine sırat-ı müstakim. Bizi sırat-ı müstakim ulaştıracak. Sırat-ellezine namte aleyhim. O sırat-ı müstakim ki başların üzerinden nimet verilen yoludur. O nimetle kişi, ruh Allah'a ulaşıyor mu? Evet. O zaman her şey yerli yerine oturuyor. Yani Peygamber Efendimizin tarifleriyle Kur'an ayetleri %100 yerli yerine oturuyor. İbadet, duanın kabul edilerek ruhun Allah'a yükselmesidir. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Allah-u Teala Ankebut Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah'a mülaki olmayı inkar edenler, onlar Allah'ın rahmetinden ümidini keserler buyuruyor. Buradaki meallerde ölümden sonra Allah'a ulaşmak diye bir ifade ediliyor. Burada Allah'ın rahmetinden ümidini kesenler kimler Muhterem Hocam?
0: Allah'ın rahmetinden ümit kesenler, lika Allah'ı dilemeyenler. Zaten açık ortada. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ اللّٰهِ وَلِكَاهِ اُلَٰكَ اَيْسُ رَحْمَةِ رَبِّ. Yani Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı. Lika Allah neyle alakalı? Ruhun talebi. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetlerini inkar edenler. Onlar kimlerdir? Onlar da kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Lika Allah'ı dilemeyenler, onlar Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, yine Rad Suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ona ulaştırırlar ifadesinin Allah'ın emrettiği akrabalık bağlarını pekiştirirler, Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyi gözetirler gibi ifadelerde çevrildiğini görüyoruz. Burada açık bir gizleme gayreti olduğunu söyleyebilir miyiz Muhterem Hocam?
0: Tabii. وَالَّذ۪ينَ يَسُرُونَ Onlar ki يَسُرُونَ وَاسِلِ اَدَرَا مَا شَيْءٍ اَمَرَ اللّٰهُ وَاَنْلَهُ اَمْرَتِهِ شَيْءٍ بِهِ ona Allah'a en yüksele vasıl olmayı. Gayet açık ortada. Yani burada başka manalar ithal etmeye hiç gerek yok. Sadece vaaz edilen mananın ifadesi gayet açık ortada. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Kesenler de vardı. Onlar da mesela hem Rad 21 ile beraber tesis söz konusu. وَيَقْتَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ Halbuki burada وَالَّذ۪ينَ يَسُرُنَا وَاصِلْ اَدَرَا مَا اَمَرَ اللّٰهُ يَقْتَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın ulaştırmasını emrettiğini kesenler var. Allah'ın ulaştırmasını emrettiğini vasıl edenler var. Kesenler kimler? Rad 25. Kesenler kimler? Bakara 27. Bakın hemen وَيَقْتَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ وَيَقْتَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ Yani Allah'ın emrettiğini keserler. Allah'ın emrettiğini keserler, Allah'ın emrettiğini vasıl ederler. Öyleyse gayet açık ortada bu ruhun Allah'a ulaşması ortaya çıkıyor yani. Birisinde vasıl etmek vardır Allah'a. Ruh Allah'tan gelmiştir. Allah'a dönecektir. İkincisinde keserler. وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِي اَنْ يُسَلَى Allah'ın vasıl etmesini istediği şeyi keserler. Kesenler yufsüdüne felerdi, yeryüzüne fesat çıkaranlardır. Kesenler yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Gayet açık ortada her ikisinde de. Yani kesenler fesat çıkaran. Bu kesenler kimler? Hemen söyleyelim. Nisa 167. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪ي اللّٰهِ Onlar kafirdirler, ulaşmayı dilemiyorlar. وَسَدُّ عَنْ سَب۪ي اللّٰهِ insanları sebilden uzaklaştırıyor. O zaman sebilden uzaklaştıran kişi ne yapmış oluyor? Vuslatı kesiyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Buturum hocam, konumuzla ilgili sokak röportajı yaptık. İzninizle izleyebiliriz inşallah.
2: Allah Teala hidayet Allah'a ulaşmaktır diyor. Pek çok çeviride ise hidayet doğru yol diye çevriliyor. Bu ikisi arasındaki kavram kargaşası sana ne hissettiriyor?
3: En çok kabul gören ama şu an doğru yol. Eğer pek fazla bir sapmaya yol açmıyorsa, yani Allah'a ulaşmakla doğru yol çok anlam ayrımı yok aralarında.
4: Biri sonuç itibariyle, biri de gidişat tarzında. Doğru yol bir gidişatı, yani yön çizelgesi, öbürü de varışı simgeliyor. İkisi de hemen hemen aynı kavrama çıkıyor.
5: İkisi de aynı bence yani. Hidayete ererse zaten doğru yolda bulmuş olur. Veya doğru yolu bulursa Allah'a da ulaşır.
6: Bu Arapçanın zenginliğiyle alakalı bir şeydir. Türkçe sığ bir dil. O yüzden tam manaya vakıf olamıyoruz yani. O yüzden Arapçayı bilmek, inceliğini öğrenmek zorundayız her Müslüman olarak.
2: Ermiş evliyalar olur ya, dünya hayatını yaşarken Allah'a ermiş. Evet. Allah'a ulaşmak, o ruhu Allah'a ulaştırmak.
5: Yani ruh zaten bedenden ayrılıyor öldüğü zaman insanın.
3: Ruh, Allah ruhumuzu kendine mi getirmemizi istiyor? Yani fanileştirmemizi mi istiyor?
2: Evet. Enab olmak, yönelmek, mülaki olmak, ulaşmak gibi şekillerde bize ifade ediyor. Siz bu Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmak konularını hiç duydunuz mu?
6: Ben Allah'a ulaşmanın en kestirme yolunun dua olduğunu düşünüyorum. Rabbimizle buluştuğumuz anlar, teke tek kaldığımız anlar bizim için Rabbimizle zaten mülaki olduğumuz anlardı.
7: Allah'a ulaşmak kavramı muhtemelen mahşer günü dirilişten sonra olacaktır.
2: Allah diyor ki Allah'ın kendisine ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona ulaştırırlar. Bu biraz önce bahsettiğimiz ruh. Bu şöyle çevrilmiş. Allah'ın birleştirilmesini emrettiği akrabalık bağlarını pekiştirirler. Ayette hiç akraba diye bir cümle.
3: Ayette daha genel olarak ele almış. Tümleşik ele almış. Mealde daraltarak akraba bağlarına mı indirgemiş? Bu anlam daralmasına giriyor ama yani. Aynı şeyi farklı yoldan söylemek olabilir ama şimdi... mesela iyi olan şeyleri yapın demek de bunlardan sadece biri olan işte sıla-i rahim, akraba ziyaretini söylemek tam vermemek de oluyor. O yüzden bunda saptırma olduğunu düşünüyorum.
2: Allah bu bana istikametlenmiş yoldur diyor. Fakat biz de sırat-ı müstakimi yine doğru yol olarak çeviriyoruz. Burada bir anlam kaybı var mı sizce?
6: Dediğim gibi işte yani bu Arapça bilgimizle alakalı bir şey.
2: Sırat-ı müstakim üzerinden 7 tane gök katını aşarak ruh Allah'a ulaşacak. Bunu yapmak ister miydiniz?
8: Kesinlikle ama şimdi bulunduğumuz dönemde bunu yapabilen insanlar hani çalışma ortamı haricinde bulunması gerekiyor. Bütün mesaisini bu işin üzerine vermesi gerekiyor. Ben şahsım adına bunu becerebileceğimi zaten sanmıyorum.
2: İster miydiniz ruhunuzu Allah'a ulaştırmak?
9: Yok, ben istemiyorum.
2: Neden
9: istemiyorum? Ölmek lazım ulaştırmak için.
5: Yapabilirsem yani çok şey isterim ama sanmıyorum yani. Nefis giriyor araya, başka bir şeyler giriyor.
7: Bu zamanda evliyalık cidden zor. Çok zor.
3: Şu an çok hani şey, şu an hani ilk bahsettiğiniz istek kısmındayım daha çok. Gençsin şöyle böyle. Şu an o kısımdayım hani şey yapmaya gerek yok yalana filan.
9: İstiyorum ama şu anda o durumda değilim çünkü başka şeyler yapıyorum. Önce kötülüklerden sıyrılmak lazım yani hidayet. Tabii ki illa ki benim de ettiğim dualarım var. Allah kabul ederse ama ben şu anda kendimi o kadar hani dinen İslam'a o kadar temiz değilim.
1: Muhterem hocam, izleyicilerimiz hidayet Allah'a ulaşmakla doğru yol arasında bir fark yoktur diyorlar. Bu konuda değerli yorumlarınızı alabilir miyiz?
0: Doğru yol hiçbir zaman sadra şifa vermeyen bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Eğer yol varsa yolcular da vardır. O zaman bu doğru yoldaki yolcular nereye gidiyor? İkincisi, hidayet yol değil. Arapçada, Kur'an-ı Kerim'de yol olarak geçen kavramlardan bir tanesi sebil, yoldur. Tarik, yoldur. Sırat, yoldur. Yani üç ayrı kavramla Allah Teala yol tarifi yapmış. Ama bunların içerisinde hidayet yok. Öyleyse hidayet yol değil. Hidayet ne? Allah'a ulaştıran yol üzerine ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ayetler bunu açıkça ifade ediyor. Dolayısıyla hidayet doğru yoldur olayı Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Dinde ölçü Kur'an'dır. Furkan Kur'an'dır. Bir insan Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir mana bir ayete veriyorsa o kesinlikle yok hükmündedir. Doğru değildir. Herhangi bir ayete verdiğiniz mananın Kur'an'ın diğer bütününe uyması gerekir. Uymadığı takdirde geçerli değil. O zaman hidayet doğru yoldur olayı Kur'an'a uymuyorsa Kur'an'a uyan hidayet nedir? Sırat-ı müstakim üzerinden ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ruhun hidayeti. Yine sırat-ı müstakim üzerinden fizik vücudun hidayetidir. Allah'a teslimidir. Yine sırat-ı müstakim üzerinden nefsin Allah'a teslimidir. Yani evet yol üzerinden ama hidayeti tarif ediyor. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi olarak zikrediliyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimiz Türkçe, Arapça kadar zengin manaya sahip olmadığı için Müslümanların Arapça öğrenmesi lazım. O yüzden Kur'an'ın manasını anlayamıyoruz dedi. Kur'an'ın manasını öğrenmek için Arapça öğrenmemiz mi gerekiyor?
0: Hayır, Allah Teala her devirde Kur'an'ı bize öğretmekle vazifeli olan Allah'ın Resullerini garanti altına almış. Hangi zaman diliminde yaşarsak yaşayalım, İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde Kur'an'ı kimden öğrenmemiz gerektiğini Allah Teala burada açıklıyor. Menihtede fenne mayetedehni nefsi. Kim hidayet ererse kendi nefsi için hidayet erer. Kalbi vela günde Allah'a verdiği yemin sebebiyle. Ve men derle kim derayette kalırsa fenne mayedillü aleyha. Onun derayette kalması kendi aleyhinedir. Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Ma künne muazzibine hatta nebese resule. Ben Resul göndermesem azap etmem. Öyleyse dini Arapça bilenlerden değil, dini Allah'ın Resullerinden öğrenmemiz gerektiğini Allah Teala burada açıklıyor. Ben diyor Resul göndermesem azap etmem. Öyleyse Allah Teala dinini insanlara neyle öğretiyor? Resulle öğretiyor. Şimdi dört tane ayet-i kerimeye bakalım. Madem ki dini Resullerden öğreneceğiz, acaba ayetlerde nasıl açıklanıyor? Bakara 120. Onlara senin ayetlerini tilavet edecek kim? Resul. Onlara kitabı öğretecek kim? Resul. Onlara hikmeti öğretecek kim? Resul. Onlara tezkiye edecek kim? Resul. Yani dinin bütün safhalarında onlara rehberlik eden kimdir? Resul'dür. Kur'an'ı onlara Resul öğretecek. Onların nefsine Resul tezki edecek. Onlara kitabı Resul öğretecek. Onlara hikmeti Resul öğretecek. Yine Bakara 151'de onlara ayetleri Resul tilavet edecek. Onların nefsine Resul tezki edecek. Onlara kitabı Resul öğretecek. Onlara hikmeti Resul öğretecek. Al-İmran 161 yine onlara ayetleri tilavet edecek. Onların nefsine Resul tezki edecek. Onlara kitabı Resul öğretecek. Onlara hikmeti Resul öğretecek. Cuma 2. Öyleyse burada onlara Arapça bilen öğretecek, onlara Arapça bilen tezki edecek, onlara Arapça bilen kitabı öğretecek, onlara Arapça bilen hikmeti öğretecek demiyor. Onlara Resul öğretecek. Şimdi bu Resul nasıl birisidir? Bu Resul Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu Resul mürşidine tabi olmuştur. Bu Resul ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Bu Resul fizik vücut teslimini yapmıştır. Bu Resul nefs teslimini yapmıştır. Bu Resul irade teslimini gerçekleştirmiştir. Ve Allah tarafından vehbi olması sebebiyle risaletle vazifeli kılmıştır. Eğer yedi safayı yaşayan bir mürşitse veli mürşittir. Eğer yedi safayı yaşayan doğmadan eve seçilmiş birisi ise bu veli resuldür. Eğer yedi safayı yaşayan doğmadan seçilmiş şeriat kitabının sahibi bu nebi resuldür. Kur'an-ı Kerim'deki tarifleriyle bu şekilde açıklanıyor. Allah-u Teala her ayette dini onlardan öğreneceksiniz. Ben Resul göndermesem azap etmem. Nasıl Resul göndermesem azap etmem? Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim indirmiş ve Allah koruması altına almış. Yani bu kitabı ben indirdim, onu ben koruyacağım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i koruyor ve Allah'ın koruduğu Kur'an-ı Kerim'i her devirde bize kim öğretecek? Allah'ın Resulü. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimiz, ben yalnız kaldığım zaman Allah'a dua ediyorum. Bu da Allah'a mülaki olmayı dilemek, Allah'a ulaşmayı dilemektir dedi. Görüldüğü gibi Allah'a ulaşma dileğini idrak edememişler Muhterem Hocam. Bu vesileyle Allah'a mülaki olmayı bir daha anlatır mısınız inşallah?
0: Şimdi herkes dua eder ama her dua ile Allah'a ulaşılmaz. Bu da yanlış. Mesela kafirlerin duası, kafirler de dua ediyor. Allah-u Teala Rad Suresinin 14. ayet-i kerimesinde kafirin duasını bakın ne nasıl benzetiyor. Hakkın daveti onadır. Ondan başkasına davet ettikleri şeyler onlara bir şeyle icabet etmezler. Onlar ancak suya, onun ağzına suyun ulaşması için avucuna açmış kimse gibidir. Yani kafirin duası ile kafirin duası Allah'a ulaşır mı? Hayır, Allah'a ulaşmaz. Allah Teala kafirin duasına icabet etmiyor. Kimin duasına icabet ediyor? Müminin duasına icabet ediyor. Onun için ki can serveri Peygamber Efendimiz ibadet duanın kabul edilerek ruhun Allah'a yükselmesidir. O zaman kafirlerin duasına Allah-u Teala icabet etmiyorsa kimin duasına icabet ediyor? Müminlerin duasına icabet ediyor. Mümin suresinin 49 ve 50. ayet-i kerimesi, Mümin'in değil, Mümin suresinin 49-50. ayet-i kerimesi. Ateşin içinde olanlar, cehennem bekçiler şöyle dediler. Rabbinize dua edin, azaptan bir günü bize hafiflesin. Bakın, kişi talepte bulunuyor. Kimden talepte bulunuyor? Oradaki cehennem bekçilerine. Cehennem bekçisi ne cevap veriyor? Cehennem bekçileri de dediler ki, Resulleriniz size beyinelerle gelmedi mi? Evet dediler bekçiler. Öyleyse siz dua edin, siz yalvarın dediler. Kafirlerin duası sadece delalettir. Öyleyse her dua ile Allah'a ulaşılmıyor. Hangi dua ile Allah'a ulaşılıyor? Burada Resuller size gelmedi mi diyor. Resul ne diyor? Resul diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse Allah'a ulaşan dua hangisidir? Resulün davetidir. Kim Resulün davetine uyarsa, Allah'a ulaşmayı dilerse o ancak onunla Allah'a ulaşır. Resulün belirlemediği bir davet o kişiyi Allah'a ulaştırmıyor. Gayet açık ortada. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, her hafta olduğu gibi bu hafta da yine Allah'a ulaşma dileğini kişiler ölümle birlikte Allah'a ulaşacağına inanıyorlar. Bu kavramları bir kere daha açıklar mısınız?
0: Ya ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşıyor. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister müşrik, ister delalette. Ölümle ruhu Allah'a ulaşmayan hiç kimse yok. Ama ölümle ruhun Allah'a ulaşmasında mükafat yok, azap var. Nerede mükafat var? Hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasında mükafat var. O zaman herkes ölümle, mesela kafirin ruhu ölümle Allah'a ulaşıyor. Ama kafirin ruhu ölümle Allah'a ulaşmasına rağmen secde 29'da o ruhun Allah'a ulaşması ona iman, ona fayda vermiyor. Bakın fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları fayda vermiyor. Ölümle o kafirin de ruhu Allah'a ulaşmıyor mu? Ulaşıyor. Fakat imanı, ruhun Allah'a ulaşması ona bir fayda vermiyor. Ya fayda veren ne? Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. Kim hayatında ruhunu Allah'a ulaştırıyorsa Allah Teala ona üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısını veriyor. İşte hayattayken ruhun Allah'a ulaşması Fecir suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimesi. Bakın mükafat ne? Vedhuli cenneti. Cennetime gir diyor. Ve ise hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmanına üçüncü kat cennet, ama ölümle ruhunu Allah'a ulaştıranlara iman fayda vermiyor. Gideceği yer cehennem. Allah'ın istediği ne o zaman? Allah'ın istediği hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Hayattayken kimin ruhu Allah'a ulaşır? Sadece kalben ulaşmayı dileyenlerin ruhu Allah'a ulaşır. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimize ruhunu Allah'a ulaştırmayı ister misiniz diye sorduk. İzleyicimiz çok zor. Bu zamanda onu yapmak, biz kötü işlerden elimizi çekmemiz lazım, dünyadan elimizi çekmemiz lazım diye söyledi. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek çok mu zor Muhterem Hocam?
0: Şu kainatta en kolay şey ruhu Allah'a ulaştırmak. Çünkü sadece o kişi dileyecek. Geri kalan o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması için o konuda Allah bütün her şeyi üzerine alıyor. Yani Allah Teala kuldan ne istiyor? Bakın Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi ve Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Şimdi hidayet neydi? Hidayet ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması için Allah kuldan ne istiyor? Sadece ulaşma dileğini istiyor. Enab olmasını istiyor. Yünip olmasını istiyor. Enab olsun, yünip olsun, münip olsun, enibu olsun. Sadece o dileğin sahibi olsun. Geri kalanını kim yapıyor? Geri kalanını Allah yapıyor. Yehti ileyhi. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Yehti ileyhi. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması şu dünyada, şu kainatta en kolay şey. Sadece bir dilek, ama bu dilek kalpten dilemek. Kalpten dilemesi halinde kainata hiçbir güç onu Allah'a ulaştırmaktan men edemez. Çünkü Allah geri kalan üzerine alıyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Allah-u Teala Nisa 175'te kendisine ulaştıran sırat-ı müstakimden söz ediyor. Bu ayet-i kerimede mealciler kendilerine götüren doğru yol olarak çevirmişler. Allah'a ulaştırdığını kabul etmişler. Muhterem Hocam, çevirde bu şekilde Allah kendilerine inananları ve kitabı sarılanları rahmetini ve nimetini kavuşturacak, onları kendisine götüren yola ulaştıracak diye meal vermişler. Bu ayet-i kerimeyi açıklar mısınız Muhterem
0: Hocam? Bu ayet-i kerimede de zaten demek ki eğer dini Kur'an'dan öğrenmiş olsalar hiçbir zaman kavramları gizleyemezler. Ama belli ki bazılarında mecburen gerçek manayı vermişlerdir. Bazılarında saptırmışlardır. Şimdi فَاَمَّ الَّذ۪ينَ اَامَنُوا بِاللّٰهِ وَاَعْتَسَمُوا بِهِ Allah'a iman eden ve ona sarılanları. Allah-u Teala kendisinden bir rahmet ve fazlın içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime. Gerçekten de kim mürşidine 12 tane ihsanla tabi olursa o zaman hem rahmet hem de fazıl o kişinin kalbine girecektir. Ve o kalbe giren kişiyi de Allah Teala kendisine ulaştıran sırat-ı müstakim ulaşacaktır. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşması rahmet ve fazla ilaveten rahmet ve selavatın da devreye girmesine bağlı. Allah Teala bunu Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Ulaike aleyhim selavatun min rabbihim ve rahmetun. ve ulakel muhtedun. Yani sırat-ı müstakim üzerinden hidayete erecek olanlar kimlerdir? Sadece rahmet ve fazıl değil, rahmet ve selavat da üzerine olanlardır. Kim mürşidine 12 tane ihsanla tabi olursa, rahmet ve fazıl, rahmet ve selavat mutlaka onun kalbine gelir. Ve fazılların kalpte birikmesiyle karanlıklar kalpten çıkar. Selavat onları orada tutmaya yarayan bir sistem. Böylece kalpte fazılların birikimiyle paralel ruhun gök katlarında yükselmesi sağlanır. 7 tane gök katı yükselmesinin akabinde 7 alem geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Neyle? Fazılların kalpte birikmesiyle. O fazıları Allah'ın katından kalbe getiren ne? Rahmet. O fazıların kalpte kalıcı olmasını sağlayan ne? Selavat. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, insanların Kur'an'ı anlamamalarının sebebi, yanlış meal vermelerinin sebebi nedir Muhterem Hocam?
0: Kur'an'ı anlamamaların sebebi, yanlış anlamaların sebebi, hidayeti başka bir deyimle tabiyeti din tatbikatından çıkartmalarıdır. Allah Teala diyor ki ben Resul göndermesem azap etmem. O zaman eğer insanlar azabı hak ediyorsa o zaman Resul'e karşı bir durum oluşturmuşlardır. Resul göndermesem azap etmem. Resul niçin geliyor? Resul insanların 7 kat cennetin sahibi olması için geliyor. Eğer bir insan Resul gelmesine rağmen o kişi cehenneme gidiyorsa, cehennemi hak ediyorsa açıkça o Resul'ü Resul olarak görmemesinden kaynaklanıyor. Kimdir Resul'ü Resul olarak görmeyen kişi? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyince Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli etmiyor. Baş gözündeki Cabir Mestüre'yi almıyor. Kulaklardaki Vakra'yı almıyor vesaire. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Resulü Resul olarak görmüyor. Tegabun 6. Bakın Tegabun 6'da Resul kendisine geliyor. Fakat ulaşmayı dilemeyen bir insan. Zalike bi ennem kânet tâtîm Resulün bil beyinatir. Resul beyinelerle geliyor. Fekâle ebeşerin yehtünenâ. Beşer mi beni hidayet edecek? Halbuki ona gelen beşerden Resul. Tegabun 6 ile Kef 110. Evet. Kul ene beşerim müslüküm. Peygamber Efendimiz diyor ki ben de sizin gibi beşerim. Ama yuha ileye. Öyleyse bir beşer var ki o şeytandan vahiy alıyor. Allah'tan vahiy almıyor. Bir beşer var ki şeytan ona yaklaşamıyor. Allah'tan vahiy alıyor. Şeytanın yaklaşmadığı Allah'tan vahiy alan kişi Allah'ın Resulü. Vallahi Teala Resulleri yani şeytanın vahiy kapısını kapatan, Allah'ın vahiy kapısını açan Allah'ın Resulüdür. Ve burada kişi Allah'ın Resulünü ne olarak görüyor? Herhalde alâde bir beşer olarak görüyor. Sebep ne? Ulaşmayı dilemediği için. Allah-u Teala onun davetini, Resulün davetini kabul etmedikçe, ulaşmayı dilemedikçe Allah-u Teala engelleri kaldırmıyor. Engelleri kaldırmadığı zaman sağırdısız ve kör olan bir insan körse Resul'e baktığı zaman Resul olarak görmüyor. Ne olarak görüyor? Bir beşer. Yine başka bir ayet-i kerimede yani Resul'ün beşer olarak görülmesi İsra suresinin 94. ayet-i kerimesi. مَمَنَ عَنَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوا اِذَا جَاءَهُمُ الْهُدَى اِلَا اَنْ قَالُوا اَبْعَثَ اللّٰهِ بَشَرًا رَسُولًا قَالُوا اَبْعَثَ اللّٰهِ بَشَرًا رَسُولًا Allah-u Teala bir beşeri mi bize Resul gönderecek? Sebebi ne? Hidayete iman etmedikleri için, ulaşmayı dilemedikleri. مَمَنَ عَنَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوا İnsanları imanından men eden şey ne? اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى Hidayet kendilerine geldiği zaman hidayet kendisine geldiği zaman hidayeti dilemeyen kişi ne diyor? Bir beşer mi beni hidayet erdirecek? Ama eğer hidayeti kabul etseydi o zaman Resulü Resul olarak görecekti. Yani o zaman insanların azaba düşer olmasının arkasında hidayeti dilememeleri var. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Buyurun hocam. Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah kimi kendisine ulaştırmışsa işte o hidayete ermiştir. Ve kimi dalalette bırakırsa artık onun için veli mürşit bulunmaz buyuruyor. Günümüzde hidayet

0: Tamam, ben onları kendime ulaştıracağım. Mürşidi devreye koyuyorum. Ama mürşidi devreye koyan kim? Allah. Ben onları. Mesela Kasas suresinin 56. ayet-i kerimesinde ne diyor? Peygamber Efendimiz de diyor ki sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Allah dilediğini hidayete erdirir. Lakin Allah yehdi men yeşâ. Hidayete erdiren Allah. Hidayet insanın ruhuna Allah'a ulaşması. İnsan ruhunu kendisine ulaştıran Allah ise o kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği zaman Allah bunu yapmıyor. O zaman zaten Allah bunu yapmayınca Resul olarak görmüyor. Asıl belirleyici unsur bu dileğin olmaması. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam süremiz bitti. Günümüzde kaos, savaş ortamları var. Bunların sulh ve sükuna ulaşması için neler söylemek istersin?
0: Evet, bu kaosun sulh ve sükuna dönüşmesi, herkesin Allah'ın gerçek dinini yaşayabilmesi, hidayetin Kur'an'daki gerçek manasıyla ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu idrakine varılması, herkesin Allah'ın kendisine verdiği serbest iradeyle kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah kendisine ulaştırıyor. Dolayısıyla herkesin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağına göre, herkes üçüncü kat cennet, dünya saadetin yarısına sahip olacağına göre, herkes Allah tarafından kardeş kılınacağına göre, herkes Allah'ın kalplerini birleştirdiği kişiler olacağına göre o zaman kaos tamamen biter. Yerini Allah Teala'nın sulh ve sükunu cennet alır inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Allah'a emanet olun inşallah.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhterem izleyiciler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim?

Bugünkü konumuz hidayet çağı. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi asr-ı saadeti yaşadılar. Ondan 1400 sene sonra bugün bizler asr-ı hidayeti yaşıyoruz. Hidayet çağı, asr-ı hidayet.

Neden uçağa asr-ı hidayet diyor? Hidayet çağı diyor. Çünkü hidayet bütün boyutlarıyla unutulmuş olan bir kavramdı. Ve Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Kur'an'daki hidayeti öğretti. Hidayet kavramının nasıl paralize edildiği, nasıl yok edildiği orada açık bir şekilde görünüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hidayet müessesesini ortaya koymuş. İnsanların mutluluğa ulaşması için hidayet asıldır. Kim hidayete ererse birinci hidayete erme, ruhu Allah'a insanoğlunun ulaştırdığı noktada oluşur. Allah Teala hidayet konusunda buyuruyor ki Ali İmran suresinin 73. ayet kerimesinde innel hüda hüdallah. Enne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresi 120. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o, o işte o el hüda hidayettir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hidayet kavramını açık ve kesin bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de iki ayet-i kerimesinde böyle veriyor. Peki bizim sevgili alimlerimiz şu İslam'ı Kur'an öğretiminin dışına çıkartarak insanların öğrettiği bir ilim haline getirenler, başka bir ifadeyle İslam'ı mahvedenler ne yapmışlar hidayet için? Hidayet doğru yoldur demişler. Soruyoruz hidayet nedir? Açın bakalım kitaplarınızı bize. Hidayetin muhtevasını söyleyin. El cevap, hidayet doğru yoldur. Ve tekrar soruyoruz. Peki sırat-ı müstakim nedir? Şimdi burada cevap versinler mi, vermesinler mi? Tereddüt ediyorlar. Neden tereddüt ediyorlar? Çünkü sırat-ı müstakim içinde aynı ifadeyi kullanıyorlar. Sırat-ı müstakim doğru yoldur. Bazısı dost doğru yoldur demiş. Bazısı doğru yoldur demiş. Ama söyledikleri bu. Hidayet doğru yoldur. Sırat-ı müstakim doğru yoldur. Pekala diyoruz. Hay Allah razı olsun. Yalnız bir sualimiz daha var. Her yol bir yere ulaştırır. Acaba bu yol nereye ulaşıyor? Cevap yok. Oysa ki Allah Teala sıratı ileyye müstakim diyor. Bana Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesi.
bana istikametlenmiş ol diyor. Sıratı ileyye müstakim. Gene halbuki Allah Teala buyuruyor ki sıratı müstakim için Nisa suresi 175. ayet-i kerime şöyle buyuruyor Allah Teala: Kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı, sarılmak ne demek? Sarılınca bir insan bir yere ulaşır, bir sevdiği kişiye ulaşır, annesine, babasına, kardeşine, eşine, uzaktan gelmiştir, hasrettir, sarılır. Sarıldıkları zaman iki vücut beraber olmuştur. İşte Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı dediği zaman Allah'a ulaşmayı ve orada kalmayı dilerse manasına kullanıyor. Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaşan sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Ve onları kendisine ulaşan sırat-ı müstakime vasıl eder, ulaştırır diyor. Neymiş sırat-ı müstakim? Allah'a ulaştıran yolmuş. Allah'a ulaştıran yolun adı sırat-ı müstakimmiş. Sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim için insanların söyledikleri doğru yol ifadesi bir kaçışın sonucudur. İnsanlar, insana hayat veren ruhtur zannediyorlar ve birçok alim, din alimi, ruhun insana hayat verdiğini iddia etmektedir. Oysa ki Allah Teala diyor ki, hayatı veren de Allah'tır, alan da Allah'tır. Biz hayat veririz ve hayatı biz geri alırız diyor Allah Teala. Öyleyse bu açıdan olaya baktığımız zaman sırat-ı müstakimin insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol olduğunu görürüz. Sevgili kardeşlerim, İblis İslam'ın o müstesna gelişmesini bir türlü kabul edememiş, kendisine yakıştıramamış. Ve bir altın çağdan sonra İslam alemini köreltmek için bir sürü sebep uydurmuş. İslam alemi dünyaya ışık tutan bir alemken adım adım sönen bir balon gibi olmuş. Ve bugün İslam bütün boyutlarıyla paralize edilmiş olan bir dindir. Bütün dinler aslında öyle olmuştur. İslam içinde aynı şey söz konusudur. İnsanlar tarafından asli hedefinden uzaklaştırmak. Başarmışlar sevgili kardeşlerim. İşte hidayet Allah-u Teala açık açık söylüyor. İnsan ruhunun o insan hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Bu kadar mı? Hayır. Bu birinci defa hidayete ermektir. Ve
Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse ikinci defa hidayete erer. Kim nefsini Allah'a teslim ederse üçüncü defa hidayete erer. Kim iradesini Allah'a teslim ederse dördüncü defa hidayete erer. Ve bu son hidayettir. İradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki Allah Teala bu çağı anlatıyor. Bu çağın özelliklerine bakıyoruz. Tevbe suresinin 32. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala yuridune en yutfi'u nurallahi bi efvahihim ve yeballahu illa en yutimme nurehu ve lev kerihel kafirun. Onlar diyor Allah Teala ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah kafirler kerih görseler bile nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez. Ve Allah Teala'nın nurunu tamamlaması olayı. Kafirler kerih görüyorlar olayı. Bugün anlatıyor Allah Teala. Tövbe 33. Hüvellezi ersele resulehu bil huda ve dinil hakkı. Li yusfirehu aled dini kullihi ve lev kireyel müşrikun. Hüvellezi odur ki ersele gönderir diyor resulehu, onun resulünü. Odur ki resulünü gönderir. Bir hüda, hidayet ile ve dinil hakkı ve hak din ile li yusfirehu ishar etmek için, açıklamak için, ortaya çıkarmak için aleddini kullihi bütün onun dinleri üzerine. Velev kerihel müşrikun. Müşrikler, Allah'a şirk koşanlar kerih görse bile. Bütün dinler üzerine hak dini ishar etmek için. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buyuruyor ki Habibim sana biz bu ayetleri indirdiğimiz zaman o kitap sahiplerinden bir kısmı, küçük bir kısmı gözyaşları dökerler sevinçlerinden. Ne tür bir gözyaşı dökmektir bu acaba? Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de küçük gruplar, Hristiyanların içindekiler, Hazreti İsa zamanından beri devam ede gelen bir hayatı yaşamaktalar. Yani namaz kılıyorlar, zikir yapıyorlar, Allah'a ulaşmayı diliyorlar, ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini
Allah'a teslim ediyorlar. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetleri açıkladıkça açıklanan ayetlerin kendi yaşadıkları hayata aksettirdiğini görüyorlar ve etraflarındaki Hristiyanlara bakıyorlar ki onlar dinlerini yaşamaktan tamamen vazgeçmişler. Allah'ın ortaya koyduğu 7 safa ve 4 teslim bilindiği gibi 3 kitapta da yer almıştır. Yani eğer Tevrat'tan bahsediyorsak 7 safa ve 4 teslim farz kılınmıştır Tevrat'ta. Yetmez. Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların hepsinin 7 safanın 7'sini de yaşadığı Tevrat'ta yer almıştır. Ayetler bir bir elimizde, onları açıklamıştık birkaç ders evvel. Ve İncil'e bakıyoruz. İncil'de de 7 safanın 7'si de farz kılınmış ve Hazreti İsa ve onun havarileri hepsi 7 safanın 7'sinde yaşamışlar. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olan bütün sahabe 7 safanın 7'sinde hepsi yaşamışlar. Bütün sahabe yaşamış. Sahabe adını verdiklerimiz ona tabi olanlar hepsi yaşamışlar. Ve Kur'an'da 7 safanın 7'si de farz. Ve Allah Teala diyor ki bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Hanif dinine bakıyoruz. 7 safa ve 4 teslim dinin esasını teşkil ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan 7 safa ve 4 teslim Allah Teala bize bu ilmi öğrettiği zaman yaşanmıyordu. Şimdi de din adamlarımız arasında yaşanmıyor sevgili kardeşlerim. Şimdi de yaşanmıyor. Sadece bizler yaşıyoruz bunu. Sadece tasavvuf erbabı yaşıyor. Ama büyük kitle öğrenimlerini İmam Hatip liselerinde ve ilahiyat fakültelerinde tamamlayanlar, din kültürünün sahipleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 90 bine yaklaşan kadrosunun çok büyük bir kısmı dinlerini yaşamıyorlar sevgili kardeşlerim. 7 safa ve 4 teslimi bir başka ifadeyle hidayeti bilmiyorlar. Bunun üzerlerine farz olduğunu da bilmiyorlar. E biz onlara bunu söylediğimiz zaman İncil'in de doğru olduğunu gördüklerinde sadece susuyorlar. Bu kadar güçlü olabilir mi sevgili kardeşlerim? İblis bu kadar güçlü olabilir mi? Bütün bu insanları susturacak kadar ama onlara hak vermemek de mümkün değil. Çünkü öğrendikleri ilimle Allah'ın bize öğrettiği ilmi, Kur'an ayetleriyle öğrettiği ilmi karşılaştırdıkları zaman doğruyu gördüklerinde onca senelik tahsillerinin ne kendilerini ne de o öğrendikleri ilmi öğretecekleri insanları cennete asla ulaştıramayacağını
kesinlikle tespit ediyorlar. Yanlışlık orada başlıyor sevgili kardeşlerim. O noktada yapmaları lazım gelen şey bizimle beraber olmak. Bütün insanları, en azından bizim ülkemizdeki 70 milyondan fazla insanı Allah'ın doğrularına davet etmek olmasına rağmen bunu görmezlikten geliyorlar. Allah'ın doğrularını görmezlikten geliyorlar. Bu ilim açısından belki utanç duymalarından kaynaklanan bir şey. Nasıl olmuş da biz bunca profesörden ders aldık, biz de profesör olduk. Ama nasıl oldu da bu ilmi öğrenmedik? Bu sual onların kafalarında. Oysa ki biz bunun, bu tarzdaki bir düşüncenin çok yanlış olduğunu düşünüyoruz. Biz onları neden öğrenmediniz diye suçlamıyoruz sevgili kardeşlerim. Büyük Türkiye'nin büyük halkı. Hayır, öyle bir suçlamanın içinde asla değiliz. Hiç kimse kendisine öğretilmeyen bir ilmi bilemez. Ve şu anda onlar devletten maaş alıyorlarsa, öğrendikleri ilmi öğretmek üzere alıyorlar. Bu da doğrudur. Bizim onları hiçbir şekilde suçlamamız söz konusu değildir öğrendikleri ilim sebebiyle. Ama başka bir tarafı var konunun. Hakikati öğrendikleri zaman, ellerindeki ilimle karşılaştırdıkları zaman, kendilerinin ve din öğrettikleri bütün insanların cehenneme gideceğini kesin olarak gördükleri zaman, orada durmaları lazım. Doğruları açık yüreklilikle, cesaretle etrafındakilere söylemeleri lazım. Zannediyorlar ki böyle bir durumda onların din konusundaki hakimiyetleri sona erecek. Bu da çok yanlış bir düşünce. Biz onlardan yanayız. Onlara üstünlük falan taslamıyoruz. Hiç böyle bir niyetimiz yok. Biz Allah-u Teala tarafından doğruların söylenmesiyle görevlendirildik. İnsanları kurtaracak olan gene onlardır, din adamlarıdır. Bizim elimizdeki imkanlar zaten herkes tarafından yok edilmeye çalışılıyor, insanlara ulaşmamız istikametindeki imkanlar. Ama din adamları eğer böyle yapmaya devam ederlerse, o zaman 70 milyon insanın cehenneme sürüklenmesinden sorumlu oluyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bugüne kadar insanların unuttuğu Kur'an'daki İslam'ı 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından sahabeye öğretilen Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı Allah-u Teala bize öğretti. Biz de sizlere anlatıyoruz. Biz din tahsili yapmadık. Allah-u Teala bizi bu konuya memur ettiği zaman, buna vazifeli kıldığı zaman, biz din konusunda hiçbir bilginin sahibi değildik.

Öyleyse bugünlere kadar sizlere açıkladığımız her şey sadece Allah'ın bize öğrettikleridir. Sizlere 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'ı öğretmekle vazifeli kılındık. Arkasında hangi sebep yatıyor? İslam, Kur'an'daki İslam tamamen unutulmuş. O İslam, 7 safa ve 4 teslimden oluşuyordu. 7 safa, Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safa, 3. basamakta başlıyor. Mürşide ulaşıp tabiyet, 2. safa, 14. basamak. Ruhun Allah'a ulaşması, 3. safa, 21. basamak, 1. teslim. Yirmi beşinci basamak fizik vücudun Allah teslimi. Dördüncü safa ikinci teslim. Ruh, fizik vücut. 26. basamak nefsin teslimi. 3. teslim. Ruh, fizik vücut, nefs. Basamak 26. Safa 5. 6. safa irşad olmak, muhlis olmak.

Safa 6 27. basamak ve nihayet iradenin teslimi Safa 7 4. teslim 28. basamak. İşte İslam bundan ibarettir. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe bu 7 safa 4 teslimden oluşan 28 basamaklık süreci bütünüyle yaşamışlar. Her safa ve her basamak Kur'an-ı Kerim'de ayrı bir ayetle ifade edilmiş. 14 asır sonra sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 14 asır sonra bugün artık 7 safa ve 4 teslimin bütünüyle unutulduğu, İslam'ın insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan hükümlerinin bütününün devre dışı kaldığı ve İslam'ın 5 şartına indirgendiği, hiç kimseyi kurtaramayacak olan 5 şart bir devirde yaşıyoruz. İslam alemi kurtuluşa ulaşabilecek olan standartların hepsini yitirmiş durumda. Hepsi iblisin oyunlarıyla, din alimlerine unutturulmuş. Allah-u Teala'ya çok hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Kur'an'da 7 safanın hepsinin farziyeti, Kur'an'da 7 safanın hepsinin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz tarafından ve onunla beraber bütün sahabe tarafından yaşandığı kesin olarak ortaya çıkıyor. Hal buysa 7 safa 4 teslim, 28 basamak, Kur'an'da hepsi farzsa, bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabesi bu 28 basamak, 7 safanın, 4 teslimin hepsini yaşamışlarsa ve bugün bunların hepsi unutulmuşsa, din adına öğretim yapan ve öğrenim yapan herkes de dahil olmak üzere bu söylediklerimi bilenler o kadar küçük bir azınlık ki sevgili kardeşlerim, herkes dahil olmak üzere bizim halkımız değil sadece bütün İslam alemi şu anda cehenneme doğru gidiyor. Daha evvel ötekiler yoldan çıkmışlar zaten. Yahudiler, Hristiyanlar, Tevrat'ta da İncil'de de 7 safanın 7'si de farz iken hem Hazreti Musa zamanında hem de Hazreti İsa zamanında onlar ve onlara bağlı olanlar tarafından gerçekleştirilmişken bugün bütün dünya şeytanın esiri olmuş durumda, cehenneme doğru yürüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün güzellikleri unutulmuş durumda. İnsanlar
Allah için yapmaları gerekeni bilmedikleri için kurtulmak istemelerine rağmen, cehennemden kurtulmak istemelerine rağmen, cennete girmek istemelerine rağmen, Kur'an'ı bilmedikleri için cehenneme gitmek zorunda. Sevgili kardeşlerim, şeytanın korkunç bir tuzağı ile karşı karşıyayız. Ve eğer Allah Teala bize Kur'an'ı öğretmeseydi, bugün bu kapı hiç açılmayacaktı. İnsanlar bir bütün halinde cehenneme doğru yürüyeceklerdi. Ama hamdolsun ki biz bunu öğrendik. Allah Teala bize dinimizi öğretti ve bizi görevlendirdi. Kainatın tek dinini herkese öğretmek için. Bugüne kadar söylediklerimiz üzerinde hep bir şeyler söylendi. Ama şurası kesin bir gerçek ki, kim söylediklerimizi tahkik ettiyse, tahkik edenlerin hepsi bütün söylediklerimizin doğru olduğunu, ne kadar karşımızda olurlarsa olsunlar, ne kadar bize kızarlarsa kızsınlar, söylediklerimizin doğru olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kaldılar. Ve ilim gururları, kibirleri, onları öğrendikleri hakikatleri kurtulması lazım gelen halk kitlelerine ulaştırmaktan men etti. Sevgili kardeşlerim, faciayı görebiliyor musunuz? Dünyayı bir tarafa bırakalım. Sadece bizim ülkemizde 70 milyondan fazla insan şu anda cehenneme doğru yürüyor. Cehenneme doğru. Ve bütün bu hakikatleri bilmemize, Allah Teala bunların hepsini bize öğretmesine rağmen bütün söylediklerimiz sadece Kur'an gerçekleri değil, aynı zamanda 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından yaşanmasına rağmen insanlara Kur'an hakikatlerini ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'ı anlatmamıza rağmen, Kur'an'daki İslam'ı anlatmamıza rağmen insanları görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Gene de kurtaramıyoruz. Cehenneme doğru bir yolculuk yapıyor. İnsanlar sebebi gerçekten korkunç. Buna sebebiyet verenler din öğreticileri. Sevgili kardeşlerim, hidayet çağındayız. Biz Kur'an'daki hidayeti sizlere anlatana kadar özellikle Kur'an meallerini hidayeti bilmeden yazan Türkiye'deki 22 mevcut olanların hepsini topladık. 22 Kur'an meali var Türkiye'de. 22'sini de aldık. Bu 22 Kur'an mealinde hidayete müteallik olan ayetleri Allah Teala bize hidayeti öğrettikten sonra teker teker gözden geçirdik. Ve gözlerimiz
Bal taşı kadar açıldı sevgili kardeşlerim. Korkunç bir gerçekle karşı karşıya kaldık. İnsanlar, din öğreticileri, Kur'an meali verenler hidayeti bilmiyorlardı. Hidayetin, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması olduğunu, daha doğru bir ifadeyle hidayete ermenin ruhun hayattayken Allah'a geri dönmesi, ulaşması olduğunu bilmiyorlardı. Ve onun üzerine aldığımız emirle 22 Kur'an mealindeki hidayet ayetlerinin hepsini gözler önüne serdik. Tablo korkunçtu. Tablo ümit kırıcıydı. Tablo 70 milyondan fazla insanı cehenneme sürükleyen korkunç bir kabustu. Şunu söyleyelim ki bizim hayatımızın bizim gözümüzde şu kadarcık bir değeri yok. Bu can Allah'a aittir. Biz onu hemen teslim etmeye hazırız. Öyleyse eğer yaşıyorsak 1933 doğumluyuz. Yaşıyorsak bu ideal için yaşıyoruz. Allah Teala bize bu görevi verdiği için yaşıyoruz. Omuzlarımıza 70 milyondan fazla insanın vebali yüklenmesin diye yaşıyoruz.

İnsanlar, din öğreticileri susmuşlar. Rüzgarsız, aysız bir gece gibi karanlık örtmüş dünyayı. İşte bu kapkaranlık, ümitsiz ortamda bir güneş doğdu. O güneş mihir güneşidir. Mihir zaten güneş demek Farsçada. Sevgili kardeşlerim, hiçbiriniz bu kadar büyük bir yükü kaldıramazsınız. Allah-u Teala yükünü verirken muhakkak ki onun kaldırma gücünü de, ona tahammül etme gücünü de birlikte verir.

Allah'ın bize verdiği uzun bir ömür. Bu ömür boyunca hep insanımızı ve dünya insanını kurtarmak için var olacağız.

Şeytanın dostları insanlar doğruları öğrenmesin diye ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, güneş balçıkla sıvanmaz. Mihr güneşi doğmuştur. Bütün dünyaya hidayeti mutlaka öğretecektir. Ve dünya insanının o günler geldiğinde çok büyük bir kısmı kurtulacaktır. O günlerde artık uzakta değiller. Bu dünya üzerinde beklenmedik şeyler olacak. Ve insanlar Allah'ın hakikatlerini öğrendikleri zaman hakkımızdaki bunca iftiranın sahipleri acaba insanların yüzlerine bakabilecekler mi? Biz onları Allah'a şikayet etmedik. İnsanların acı çekmesi, insanların cezalandırılması için verilmedi bize bu görev. Bu görev insanları hidayete erdirme görevidir. Şu anda dünya üzerinde hidayeti bilenler sadece bizim hidayetin ne olduğunu öğrettiğimiz kardeşlerimizdir. Şu ihtiyar dünya sırf bu kavramı bilmedikleri için cehennemden kurtulamayacak olan insanlarla dolu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hidayetin sadece İslam alemine değil, Hristiyanlara da, Musevilere de öğretileceği günlere ulaştık. Güneş balçıkla sıvanmaz. Hakikatler herkes tarafından mutlak olarak öğrenilecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, huzur içinde biz görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Bakalım beraberce tabloyu izleyelim. Acaba ne gün, hangi tarihte din adamlarımız o uyuyakaldıkları uykudan uyanacaklar? Dini öğretinin insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün bölümleri devreden çıkarılmış bir noktada sizlere bunları söylüyoruz. Kur'an'daki diğer bilgiler, onun dışındaki bilgiler din adamlarımız tarafından hakkıyla öğrenilmiş. Çok iyi fıkıh alimlerine sahibiz. Bizim Allah-u Teala tarafından hiç öğretilmediğimiz bir konu. Biz o ilmin adamı değiliz. Biz Allah-u Teala tarafından insanları cehennemden kurtarmakla vazifelendirildik. Bunun için buradayız. Hiçbir olay Allah'ın görev verdiği bu kişiyi yolundan
döndüremez. Çünkü bizi yolda tutan biz değiliz. Allah. Ne demek istediğimi gelecek günler ve yıllar açık açık gösterecek. Bu günleri hatırlarsınız. Din alimlerinin %90'ından fazlasının karşımızda olduğu bir devreyi geçiriyoruz. Her gün öğlenip de bütün söylediklerimizin doğru olduğunu tespit edenlerin sayısı süratle artıyor her tarafta. Her tarafta bizden ilim öğrenen kardeşlerimiz din adamlarına koşuyorlar. Yanlış öğretiyorsunuz diyorlar. Ve gittikleri, ulaştıkları her 100 yerin 80'inde inceleyenler doğruları tespit ettiği için doğru söylüyorsunuz cevabını alıyorlar. Bunun manası bizim insanımızın mutlaka kurtuluşa ulaşacağı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ufukta yeni bir güneş doğdu. Adı Mihr. Şu şeytanın kapkaranlık kıldığı dünyayı Mihr güneşinin aydınlatacağı günlere ulaştık. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi bitiriyoruz. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah bizi seçmiş. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah bize öğretmiş Kur'an hakikatlerini. Hamd ederiz, şükrederiz ki bu can bu tende kaldıkça bütün dünya kurtuluşu öğrenecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'a.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Aleyküm ve dinliyâ kinâmdû. Sırat-ı lezzin anem te'aleyhim gâlim akbâbi aleyhim ve râdâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepimizi mutlu olalım diye yaratmış. Çünkü yaratılış sebebine baktığımız zaman hepimizin Allah'a kul olmasının hedef alındığını görüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki Zariyat 56'da ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya kul olmak, şeytanın kul olmaktan kurtulmak nerede başlıyor diye bakıyoruz. Ve bunun Allah'a mülaki olmayı dilediğimiz an başladığını görüyoruz. Allah Teala Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sahabe için, onlar insan ve cin şeytanlara, tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendini kurtardılar. Ne yapmışlar? Onlar çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kendilerini

buyuruyor ki Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayetlerinde Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahiret. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Demek ki ne korku ne de mahzun olmak söz konusu değil. Yani cehennem korkusu ve neden onları cennetin aldığında beni almadın gibi ben bundan çok üzüntü duyuyorum tarzında bir hüzün onları kaplamaz. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Amen olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Büşra. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a kul olmanın başladığı yerde bir dünya ve cennet müjdesinin garantisi altındasınız. Ne demek istiyoruz? Çünkü Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Diyor ki Allah Teala Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Demek ki Allah'a yönelmekten Allah-u Teala'nın muradı, Allah'ın zatına o kişilerin ruhlarını ulaştırmaları konusunda bir talep. Öyleyse sadece iki nevi insan var. Allah'a kul olmayanlar, onlar tağutun kulları, şeytanların kulları. Veya Allah'a kul olanlar, ikinciler, onlar da Allah'ın kulları. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a mı kul olacaksınız yoksa şeytana kul olmakta devam edeceksiniz? Yani biz şimdi şeytanın kulu muyuz diyenler olacak içinizde. Öyle değil mi? Evet sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişseniz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi gereğince evet. Tağutun, insan şeytanların, üstelik de cin şeytanların, yani hem şeytanların hem de insan şeytanların kulusunuz. İkisi birden devreye giriyor. Öyleyse neden ikisi birden devreye giriyor? Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, dilemediği sürece o şeytanın adımlarına tabidir. Ve de şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Allah Teala bu hususta açıkça koymuş ortaya. Diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmazsa nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Yalnız Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder.
Öyleyse

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala çok açık bir şekilde ayetleriyle bunları söylüyor. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde bu son söylediğimizi söylüyor Allah Teala. Öyleyse bir hüküm çıkıyor ortaya. Herkes başlangıçta şeytanın kuludur. Doğuşundan itibaren şeytanın kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar şeytanın kulu olmakta devam edecektir. Ancak Allah'ın kulu olması o kişinin Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemesiyle mümkündür. Dilemedi kişi ömrü boyunca şeytanın kulu olarak yaşar. Gideceği yerde mutlak olarak cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi benim size sormam gerekmez mi? Benim sevgili kardeşlerim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Neden ruhunuzu Allah'a ulaştırmak konusunda sıcacık bir duygu şuradan, kalbinizden Allah'a doğru yükselmiyor? Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum. Mutlaka ulaştırmalıyım. Ya Rabbi, ne olur bana yardım et. Ruhum sana hayattayken ulaşsın. Ben de Allah'ın evliyalarından olayım. Ermiş evliyalarından hem de. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlere veli diyor. Ve onlardan kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o Türkçemizde ermiş adını alır. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa işte o kişi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırandır. Onun ruhu ölmeden evvel Allah'a ermiş olur. O sebeple o kişiye ermiş denir Türkçemizde. Sevgili kardeşlerim, ermiş olmak Allah-u Teala'nın bir garantisidir. Açık ve kesin olarak garantisini vermiş. Kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Garanti veriyor Allah-u Teala. Peki müjdeler kesimine gelelim konunun. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kurtulur, cennet ehli olur. Ama daha hiç ameli yok kişinin, olsun, hiç ameli olmasın. Ama bunca sene amel yapanlar, onların hakkı değil mi asıl cennete gitmek? Hayır, değil. Allah Teala onca ameller işleyenlerin eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, bunlar Kur'an'ın hakikatleri. İnsanlar mı? İslam aleminden bahsediyorsunuz. Çoktan Allah'ın Kur'an hakikatlerini unutmuşlar. Hristiyanlardan mı bahsediyorsunuz? Onlar İslam'dan çok daha önce unutmuşlar. Yahudilerden mi bahsediyorsunuz? Musevilerden mi bahsediyorsunuz yani? Onlar Hristiyanlardan da çok daha evvel unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bize bu ilmi öğretmeseydi biz de size öğretemeyecektik. Hepimiz acı bir gerçeğe muhatap olacaktık. Kitle halinde hepimiz cehenneme gidecektik. Biz 30 yaşında Allah'ın yoluna girdik. Allah'ın dizaynını ondan evvel hiç bilmiyorduk.
Dinle hiçbir alışverişimiz olmamıştı. Öyleyse Allah'ın bize bu hakikatleri öğretmesi bizim için nimetlerin en büyüğüdür. Allah'ın kainattaki en büyük nimeti o bizim üzerimizdedir. Çünkü Allah Teala bize Kur'an'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün hakikatlerini öğretti. Ve de ne kadar basit bir sebepten dolayı Allah Teala bütün insanları cennetine ulaştıracağını açıkladı. Ne kadar basit bir sebep. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana mutlaka ulaştırmayı diliyorum. Ne olur dileğimi kabul et. Ruhumu sana ulaştırmamı nasip kıl. Bunu kalbinizdeki bir taleple söyleyeceksiniz. Sadece diliniz söylerse o Allah'a bir şey ifade etmez. Çünkü Allah Teala dilinize değil kalbinize bakar. Diliniz sadece kalpteki dileği ikrar eder. Tasdik eder. Hem ikrar eder hem de tasdik eder. İşte kalbinizin bir manevi talebi ruhunuzu Allah'a ulaştırmak konusunda Allah-u Teala'dan bir talepte bulunmak sizi mutlak olarak Allah'ın cennetine ehil kılar. Ne zaman sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman Allah sizin bütün günahlarınızı örter. Bir insanın Allah'ın cennetine girebilmesi o kişinin sevaplarının günahlarından fazla olmasına bağlı. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Kimin de sevapları günahlarından fazlaysa o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan düşünelim, çok sevaplar işlemiş. ...80 yaşında ölmüş bu kişi, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş ve İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. İslam'ın 5 şartını ömrü boyunca gerçekleştirmiş 65 yıl ve gideceği yerin mutlak olarak cennet olduğunu zannediyor. Hatta bundan emin. Acaba Allah Teala bu durumda beni 5. kat cennete mi alır, 6. kat cennete mi alır diye düşünüyor kişi. Bu kişi bunca ibadet yapmış olmakla birlikte Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bu dağ gibi ibadetler mi Allah Teala için kıymetlidir? Yoksa o bir tek dilek mi? Bir tek dilek kıymetlidir sevgili kardeşlerim. Onun için hepinizi mutlak kurtuluşa davet ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin, cennetin kapıları sizin için de açılsın. Allah'a ulaşmayı dilediğinizden 8-10 saniye sonra bu konu tamamlanmıştır. Ama bir insan düşünün, hep hayırlar işlemiş, sevapları çok sevap kazanmış ve Allah'ın ölçülerine göre bir insanın sevapları günahlarından fazlaysa o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyle mi? Aynen öyle. Müminun suresinin 102 ve 103. ayetlerinde
Allah Teala şöyle buyuruyor. Müminin 102. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır basarsa onların gideceği yer, onlar felaha erenlerdir. Yani onların gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Felaha ermek Allah'ın cennetine kavuşmak anlamına geliyor. Bir sonraki ayet-i kerime Müminin 103. Allah Teala buyuruyor, kimin de diyor sevap tartıları hafif gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Öyleyse sadece iki tane alternatif var. Ya cennete gitmek ya da cehenneme gitmek. Sevap tartılarının ağır gelmesi, sevapların günahlardan fazla olması halinde kişi cennete girecek. Sevapların günahlardan az olması halinde kişi cehenneme girecek. Şimdi buna dayalı olarak bakıyoruz, adam hayatı boyunca İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş, hep derecat kazanmış. Onun dışında da diyelim bu adam çok zengin bir insan, bir sürü daha hayır işlemiş. Camiler yaptırmış, şadırvanlar yaptırmış vesaire. Diyelim ki bu kişinin sevapları günahlarından fazla. Öyleyse şeksiz şüphesiz bu kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti olması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemese de cennete gitmesi lazım. Hayır sevgili kardeşlerim, gidemiyor. Allah Teala buyuruyor ki Zümer 65'te Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar. Kimler hüsrandaysa onların amelleri heba olur diyor Allah Teala, boşa gider diyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde de Allah Teala kimler diyor Allah'a mülaki olmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Öyleyse amellerin boşa gitmesi diye bir olay var. Hüsranda olanlar kimlerdir diye bakıyoruz. Allah Teala bu konuda da açıklık getirmiş konuya. Yunus suresi 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onlar hüsrandadırlar ve hidayette değildirler diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konumuzun ilginç yönü şurası ki o kişi çok derecat kazanmış, kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla cennete gitmesi lazım ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ne yazık ki dilememişse amelleri boşa gidiyor kişinin ve gideceği yer cennet olmuyor, cehennem oluyor. Öbür taraftan bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemişse Allah Teala onun günahlarını örtüyor. İki tane birbirinin tamamen tersi iki tane olay. Allah Teala bu konuda şunları söylüyor. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ey amin olanlar, yani Allah'a inananlar, takva sahibi olun, yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin, yani günahlarınızı sevaba çevirsin. Öyleyse birbirinin tersi iki tane olay var. İşte bu size Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadisini hatırlatmalı. Hadis-i şerifte diyor ki, İnsanlar vardır, cennetlik amel işlemişlerdir ama cehenneme gideceklerdir. İnsanlar vardır,
cehennemlik amel işlemişlerdir ama cennete gideceklerdir. İşte bir adam da düşünün, günahları çok, gideceği yer mutlaka cehennem ama Allah'a ulaşmayı diliyor. Dileyince Allah onun bütün günahlarını Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gelince örtüyor. Ne oluyor? Bu kişi günahları sevaplarından çok bir insanken sevapları günahlarından çok bir hüviyet kazanıyor. Gideceği yerde tabiatıyla Allah'ın cenneti oluyor. Ey sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ini iyi öğrenin. Kur'an'la insanların çalıştırdığı mantık birbirine eşitlik göstermez. Bu Allah'ın dizaynı. Öyleyse kanunları muhtelif. Bir tanesi günahların sevaplardan fazla veya eksik olması hali, ikincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileme konusu mevcut olmasaydı, o kişinin günahları sevaplarından fazla olacağı için gideceği yer Allah'ın cenneti olacaktı. Ama gidemiyor, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Diğeri için de mutlaka cehennem olacaktı. Günahları sevaplarından çok fazla. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş adam, gideceği yer cennet. Öyleyse şimdi konumuzun başına dönelim. Neyi kıyas ediyorduk? Bir adam diyorduk, 80 sene yaşamış, 65 yıl İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiş ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ruhunu Allah'a ölmeden hemen ulaştırmayı dilememiş. Bu kişi tabi bu kadar sevap kazandığına göre gideceği yer cennet olmalı diye düşünür herkes. Ama bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Cennetlik amel işlemiştir ama gideceği yer cehennemdir. Diğerine gelelim, hiç ibadeti yok. Üstelik de bir sürü günahı var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş bu kişi. Kalbiyle dilemiş. Allah bu talebi görmüş, işitmiş, bilmiş. Ve bu kişinin derhal Allah-u Teala günahlarını örttürmüş. Kiremen Kadib'in melekleri Allah'ın Resulleridir. Bu Resuller bir sürücü, bir şahit olmak üzere daima iki tanedir. Ve kişinin kazandıkları dereceleri örterler o kişi Allah'a ulaşmayı dileyene kadar. Dilememişse ölünceye kadar beklenir. O kişi dilememişse Allah'a ulaşmayı, onun amelleri örtülü kalır. Gideceği yer cehennemdir. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Çünkü günahlarını Allah-u Teala örtecektir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de günahların örtülmesi diye bir olay var veya sevapların heba olması diye bir olay var. Kazanılan derecelerin heba olması, boşa gitmesi diye bir olay var. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine veya dilememesine bağlı. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar size bir şey söylemiyor mu? Yoksa hala Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Ne olur şuradan kalbinizden bir dilekle Allah'a diyeceksiniz ki, ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Ondan sonra mı? Ondan sonra size ait bir şey yok. Geri kalanı hep Allah yapacak. Ne yapacak? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an bütün günahlarınızı örtecek. Bu noktada siz sevapları günahlarından fazla olan birisiniz. Ondan sonra Allah-u Teala sizi mürşidinize ulaştıracak. Siz ulaşmayacaksınız. Mürşid sevgisini size Allah verecek. Mürşidinizi siz sevmeyeceksiniz. Allah sevdirecek size.
ve Allah size mürşidinizi gösterecek, ulaşmanızı da temin edecek. Yeter mi? Yetmez. Ondan sonra nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Zikri seveceksiniz, namazı seveceksiniz, orucu seveceksiniz. Ve bunların birdenbire hoşunuza gittiğini göreceksiniz. Oruç tutmak sizin için bir işkenceyken, birdenbire onun bir zevk haline geldiğini, oruç tutmaktan büyük zevk aldığınızı, çünkü açlık duymadığınızı hissedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi, Allah görmüş, işitmiş ve bilmiş, kalbindeki talebi görmüş. O kişi mutlaka cennete ulaştıracak. İyi ama bu adam zikri sevmiyor. Zikir yapmazsa nefs tezkiyesini oluşturamaz. Nefs tezkiyesi yoksa o kişi 7 kademede 7 tane gök katını ruhuna aşırtamaz. Nefsinizin kalbinde %7 fazıl birikimi olmadıkça ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşamaz. Nefsinizin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi olmazsa ruhunuz ikinci gök katına ulaşamaz. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 fazıl birikimi olmadıkça, fazılda verilen nurlar nefsinizin kalbinde bu standartlarda gelip yerleşmedikçe ruhunuz üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşamaz. Yedi tane alemi geçemez yedinci katta. Allah'ın zatına ulaşamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ona hayran olmamak mümkün değil. İnsanları inanılmaz derecede kolay bir sebeple mükafatlandırmaya karar vermiş. En çok insanı seviyor kainatta. Bu benim insan kulum diyor. Ben onu insan olarak yarattığım için, ona ruhumdan üfürdüğüm için onu mükafatlandıracağım. Bir tek talebi, ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dilemesi yeter. Onun ruhunu bana ulaşmayı dilediği takdirde ben kendime ulaştıracağım. Ve sanki o ulaşmış gibi onu mükafatlandıracağım diyor. Evvela kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği an birinci cennetin sahibidir. Çünkü sevapları günahlarını mutlaka aşmıştır. Bu kişi bundan sonra ölse gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Birinci kat cennet onundur. Sonraki işlemlere bakıyoruz. Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Evvela o kişiye furkanlar verip günahlarını örtüyor. O kişi kör, sağır ve dilsizken onu gören, işiten ve idrak eden birisi haline getiriyor. Onun günahlarını örtüyor. Onun kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kalbini Allah'a çeviriyor kişinin. Göğsünü yarıyor ve Allah'a teslim olmak için yarıyor. Ve göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından rahmetle faz o kişinin göğsüne gidiyor, göğsünden içeriye giriyor ve bu noktada sadece rahmetle faz geliyor kişinin göğsüne ve kalbe ulaşıyor ikisi de, ama kalbin içine fazıllar giremiyor, sadece rahmet nuru giriyor. Ve kişi huşu sahibi oluyor. Neye yarar? Şuna yarar. Kim huşu sahibi olursa Allah'tan sorduğu takdirde mürşidini, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte kişi huşu sahibi olmuş, Allah'tan soruyor, ya Rabbi bana mürşidimi göster diyor, talepte bulunuyor. Ve Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Bu kişi zikri sevmiyorsa mürşidine ulaşması da bir şey yaramaz.
nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. Çünkü zikir yapmayacak, yapmazsa nefsinin kalbine Allah'ın katından rahmetle fazl isimli nurlar giremez. Giremezse nefs tezkiyesi olmaz. O zaman Allah Teala sözünü tutamaz. Ama tutmaması da mümkün değil. Öyleyse ne yapacak? Kişiyi zikri seven bir kalp yapısına ulaştıracak. O kişi zikirden birdenbire hoşlanmaya başlayacak. Allah Teala da zikir yaptığı zaman o kişiye büyük bir ferahlık verecek. Zikri hiç mi hiç sevmeyen bu kişi zikri sever olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın indinde o kadar büyük güzellikler var ki hepsi sizler için. Bir küçücük emeğiniz, küçücük bir dileğiniz sizin üçüncü kat cennete kadar çıkmanıza sebebiyet veriyor. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman ikinci kat cennetin sahibiyiz. Sonra nefs tezkiyesine başladığımızda nefsimizin kalbindeki nurlar, fazıllar %7 arttıkça ruhumuz birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır ve yedi tane alem geçerek ruhumuz yedinci alemin sonunda Sittet-i Münteha'dan yukarıya doğru dikey bir yolculuk yapar. Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte bu fenafillah olmaktır. Allah'ın zatında fani olmaktır, yok olmaktır. Allah o kişinin ruhuna meap olur, sığınak olur sevgili kardeşlerim. Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Öyle söylüyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Bütün mutluluklar sizin. Her açıdan Allah sizinle birlikte. Mutlulukların hepsi sizi bekliyor. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki yolda sadece mutluluklar var. Öyleyse 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur, yani fani olur. Böylece kişi fenafillah makamının sahibi olur. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş bir ermiş evliya olur. Allah Teala mutlak olarak garanti ediyor bunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa, o kişinin ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştırır. O namazı, orucu, zikri sevmeyen kişi Allah Teala tarafından namazı da, orucu da, zikri de sevmeye başlar. Hepsi bu kişi için doyulmaz zevkler oluşturur. Bir kişi düşünün sevgili kardeşlerim, oruç tutuyor. Eskiden oruç tuttuğu zaman çocukları babalarından Allah'a şikayet ediyorlar. Ya Rabbi, Ramazan gelmese de babamız oruç tutmasa ve bizi dövmese. Babası çocukların sinirli, asabi, Allah'ın yolunda değil ama diyorlar ki oruç tutmazsan gideceğin yer cehennem ha. Kendini topla, orucunu tut. Zorla tutuyor orucunu ama öfkesi burnunda. Çocuklardan birisi en ufak bir şey söylediği zaman çocukları pataklıyor. Sevgili kardeşlerim,
Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dinlemiş olsaydı gene orucu sevmediğini kabul edelim. Allah Teala ona mutlaka orucu sevdirecekti. Hem de zevk haline getirecekti. O kişi oruç tuttuğu zaman birdenbire karnının artık acıkmadığını hissedecek. Allah Allah diyecek, ben eskiden de oruç tutardım. Fena halde acıkırdım. Bu yüzden sigara tiryakiliğim de vardı. Sigara içememekten dolayı da fena halde sinirli olurdum. Etrafımdaki herkesi sopadan kırar geçirirdim diyor. Ama diyor şimdi ben Allah'a ulaşmayı diledim ve bu bapta Allah'a ulaşmayı dileyen ben artık oruç tuttuğum zaman açlık hissetmiyorum. Kişi o güne kadar namazdan zevk almazken namazdan zevk almaya başlıyor. Zikirse ona en büyük zevki veriyor. Zikir yapmak, namaz kılmak, oruç tutmak kişi için Allah-u Teala tarafından zevk haline getiriliyor. Neden? Çünkü o kişi Allah'a tevekkül etti, Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes Allah'a tevekkül etmiş. Yani Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Ya Rabbi ben seni, sana ulaşmayı diliyorum. Sen benim vekilimsin. Beni kendine ulaştır. Vekilimsin çünkü bana verilmiş olan sözüm var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyorsun. Ben de seni vekil tayin ettim. Ben bana düşeni yaptım. Sana ulaşmayı diledim. Ve diliyorum Yüce Allah'ım beni kendine ulaştırmanı. Allah-u Teala bu kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Handikaplar ne olursa olsun, kişinin namazı sevmemesi, orucu sevmemesi, zikri sevmemesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi karşısında hiçbir önem taşımaz. O kişinin bütün eksiklikleri Allah-u Teala tarafından giderilir. Bu kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Üstelik de çok kısa bir zamanda. 5-6 aylık bir zaman parçası bu işin tahakkuku için yeterli. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri, kullarını, insanları o kadar çok seviyor ki ona kul olduğunuz takdirde kullarını çok sever. Ama hiç kimse başlangıçta Allah'ın kulu değildir. Başlangıçta herkes şeytanın kuludur. Başlangıçta herkes dalalettedir. O şeytanın kullarını Allah'ın kulu haline getiren şey o kişinin Allah'a ulaşmayı dinlemesidir. İnsanlardan her kim Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda şurada kalbinden dilerse Allah anında hep o kişinin kalbine baktığı için onu görür, işitir ve bilir. Ve gördüğü anda da derhal o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişinin görmeyen gözlerini açar. Görme hastasını açar. İşitmeyen kulaklarını açar, işitme hastasını da açar. Kalbindeki ekinleti alır Allah-u Teala. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Her şey çok güzel bir şekilde cereyan eder sevgili kardeşlerim. Bunun arkasında sadece bir tek dilek yatar. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse bu dilek vardır. Dilek tahakkuk etmiştir. Kişi kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırmıştır. Ben sana ulaşmayı diliyorum diye. Allah Teala mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırır. Kimi kendisine ulaştırırsa burası üçüncü kat cennetin sahibi kılındığı yerdir o kişinin.
Üçüncü kat cennette ise o kişinin dünya saadetinin yarısı da garanti edilmiştir. Yani 21. basamak kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı ve 22. basamak Allah'ın zatında ruhun yok olduğu noktada o kişi nefsinin kalbinin çoğu Allah'ın nurlarıyla kaplandığı bir noktayı ifade eder. Başlangıçta herkesin nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Kapkaranlıktır. Hasletlerle dolu olan ruhun kalbiyle afetlerle dolu olan nefsin kalbi birisi geceyi, birisi gündüzü temsil eder. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah Teala insanoğlu Allah'ın emrini yerine getirince, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyince Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Böyle dediğiniz zaman bu bir şey ifade etmez. Dilinizin söylediği bu söz Allah için bir önem taşımaz. Mutlaka kalbinizden bir dileği Allah'a ulaştıracaksınız. Kalbiniz isteyecek. Hani canı gönülden isteme derler ya Türkçemizde. Canı gönülden istemek. İşte böyle canı gönülden Allah Teala'dan isteyeceksiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmak istediğinizi canı gönülden isteyeceksiniz. Diliniz ise sadece talebinizi ikrar edecek, açıklığa kavuşturacak ve aynı zamanda dilinizde tasdik edeceksiniz. Talebiniz kalpten bir talep olacak. Ancak o zaman siz Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu ise Allah'ın temel emrini gerçekleştirmek, yani Allah'a kul olmak demektir. İşte kurtuluş noktanız, Allah'a kul olduğunuz nokta. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Biz bütün insanları başka bir şey için değil ve bütün cinleri başka bir şey için değil, bana biz bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'a kul olmak. İşte Allah Teala'nın buradaki li ya'budun ifadesini, li için ya'budun kul olmak. Bana kul olmaları için yarattım diyor. Öyleyse kişinin kulluğu nereye kadar gidiyor? Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan üçüncü kulluğa kadar. Ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında yok ettiği noktaya kadar gidiyor. Üçüncü kulluk, üçüncü kat cenneti ifade eder. Kişinin nefsinin kalbinde her katta %7 fazıl birikimiyle %49 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Başlangıçta da %2 rahmet girmiştir kalbe. Nefsin kalbindeki nurlar %50'yi aşmıştır. %51'e ulaşmıştır. Yani o kişinin nefsinin kalbinin artık yarıdan fazlası nurdur. Yarıdan azı karanlıktır. Şeytanın hakimiyeti ise sadece karanlıklar, bir başka ifadeyle nefsinizdeki afetler üzerinedir. Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle dolu olduğu için sizler farkına bile varmadan hep şeytanın dediklerini kendi düşüncelerini zannederek yerine getirmişsinizdir. Bu büyük tehlikeden sadece Allah'a ulaşmayı
Dilediğiniz takdirde kurtulabilirsiniz. Dilediğiniz an Allah Teala şeytanlarınıza bir zırh çeker, bir perde çeker ki şeytan ve avanesi size hiçbir kötülüğü yapamaz. Sizi asla Allah'ın yolundan caydıramaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, Allah'a ulaşmayı dilemek son derece önemli bir merhaledir. Artık anladınız herhalde sevgili kardeşlerim. Yüzlerce defa tekrar ettiğimiz bu tekerlemeyi, Allah'a ulaşmayı dileyin ki felaha eresiniz. Artık ezberlediniz herhalde. Öyleyse bu söylediklerimi anladıysanız benim size söyleyeceğim bir şey olabilir. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, her şey gerçekten Allah-u Teala tarafından en güzel şekilde dizayn edilmiş. Öylesine güzel ki bu güzelliğe sadece hayran olursunuz. İşte kişi önce Allah'tan hoşlanır, sonra Allah'ı sever, sonra Allah'a aşık olur, sonra da hayran olur. Sevgili kardeşlerim, Allah onu mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediği anda mutlaka yola çıkartır, o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır eğer o kişiye 5-6 aylık bir ömür vermişse. Ama o kişinin cehennemden kurtulması an meselesidir. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişinin günahları örtüleceği için sevapları günahlarından daha fazla olan bir kişidir. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Ne yapmıştır? Hiçbir şey yapmamıştır. Ama gireceği yer mutlak olarak cennettir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu cenneti kazandıktan sonra bütün gayretinizle onu elden kaçırmamaya çalışmanız lazım. Çünkü ruhunuz Allah'ın zatında yok olduktan sonra Allah Teala şeytanla aranızdaki koruyucu kalkanı, perdeyi kaldırır. Kaldırınca insan ve cin şeytanların devamlı telkinine maruz kalırsınız. Hepsi sizi o ulaştığınız Allah'ın katından düşürmeye çalışır. Başarabilirler mi? Az kişi de olsa Allah'ın yolundan saptırmaları mümkündür. Bu tağutun insanların kalbindeki nurlardan onları karanlığa döndürmesidir. Allah Teala Bakara Suresi'nin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allahu veliyyu'l-lezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri ve'l-lezine keferu evliyahum mit-tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, dileyen müminlerin dostudur. Allah onları zulmetten nura çıkarır. Yani onların kalpleri başlangıçta %100 kapkaranlık iken, %100'ü kapkaranlık iken onları en az %51 nura ulaştırır. Aydınlıklar, nurlar karanlıkları aşar. Bu zulmetten nura çıkarmaktır. Ama koruyucu kalkan kalktıktan sonra şeytan ve avanesi o kişiye tekrar saldıracaklardır. Onu kandırmaya çalışacaklardır. Çok akıllı, çok zeki olan bu korkunç mahluk bütün insanları yoldan çıkarmak için elinden gelen bütün gayreti harcayacaktır. İnsanların belki küçük bir kısmı ama vuslattan sonra geri dönen, başlangıç noktasına geri dönen çok insan vardır. Bu çok dediğim
bize göre çok, yoksa insanların toplamına göre belki %1, belki %2. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse bir Allah dostu size diyor ki, Allah'a ulaşmayı dileyin ki felah bulasınız. Allah sizi kendisine ulaştırsın. Üçüncü kat cennetin sahibi kılsın. Dünya saadetinde yarısını size bağışlasın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diyor ki, kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a milaki olmayı kerih görürse Allah da o kişiyi kerih görür. O kişinin kendisine ulaşmasını istemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olun. Allah'ı sevin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin, günahlarınızı örtsün ve sizi üçüncü kat cennetine ulaştırsın. Dünya saadetinin de yarısını size teslim etsin. Öyleyse Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa siz neden size düşeni yapmıyorsunuz? Sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'ya bir şeyler borçlu değil misiniz? Bu dünyada yaşıyorsanız eğer, bunun bir bedeli olmalı. Bu kadar kolay bir sebeple Allah'ın cennetine ulaşabilmek, Allah'ın çok büyük bir hediyesi, mükafatı, ihsanı, nimeti değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Meryem her yaz anneannesinin köy evine gelirdi. Kırmızı çatılı, mavi pencereli, kocaman meyve bahçesi olan güzel bir ev. Meryem sabah erkenden uyandı, elini yüzünü yıkadı. Koşup anneannesine sarıldı.
1: Meryemciğim, seni çok seviyorum. Gece uykusu sana yaramış.
2: Anneanneciğim, gece rüzgarın sesi beni çok korkuttu.
1: Peki, korktuğun zaman kimin yanında olmasını istersin?
2: Annemin, babamın ya da senin anneanneciğim. Bir de Allah'ın.
1: Allah hep bizim yanımızda. En güçlü dostumuz ve koruyucumuzdur. Eğer biz Allah'tan yardım istersek, her işimizde bize kolaylık verir, yardım eder. Allah bütün insanları çok ama çok sever.
2: Allah'tan yardım nasıl istenir anneanneciğim?
1: Allah'a dua ederek ama her işimizde onun adıyla başlayarak. Bütün kalbinle Allah'tan yardım iste.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim de.
2: Şimdi biz ne söyledik?
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım dedik.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Yemek yerken, bir şey içerken, evden çıkarken, her işine başlarken
3: Euzubillahimineşşeytanirracim.
1: Bismillahirrahmanirrahim dersen Allah seni daha çok sever ve işlerinde sana yardım eder.
0: Anneannesinin kahvaltı hazır çağrısı üzerine sofraya oturdular. Meryem şöyle bir durdu.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim
0: dedi. Dedesinin yaptığı sofra duası ile kahvaltı başlamış oldu. Meryem ballı ekmeğini iştahla yerken Allah'a teşekkürü bir görev bildi.
2: Beni sevdiğin ve bana ballı ekmeği verdiğin için sana çok teşekkür ederim.
0: Meryem içinde artan mutluluk ve coşkuyla.
2: Seni çok seviyorum Allah'ım.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutfağımda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz aile hayatı. Bir İslam'da ailenin önemi nedir? Aile, İslam'ın temelidir. İslam, aile mefhumuyla iç içedir. Dinini bilen bir insanın yapması lazım gelen şey, Allah'la olan ilişkilerinde tüm güzellikleri yaşamaktır. Allah için olun, Allah için yaşayın. Böyle bir şey içinde Allah Teala'nın emri evlenmektir. Geleceğimiz çocuklarımızın kaim olacağı bir zaman dilimidir. Çocuklarınsa varoluş yeri ailedir. Osmanlı'yı örnek alabilirsek, aile yuvalarında herkes sulh ve sükun içerisinde kendisine düşen vazifeleri gerçekleştirecektir. Baba, anne ve çocuklardan oluşan bir bütünü ifade ediyor aile. Allah Teala sosyal bir varlık olan insanın diğer insanlarla birlikteliğinde sadece başkasını mutlu etmesi söz konusudur. İşte mutlu insan ve mutsuz insan. İnsan mutlu ederse mutlu olur, mutsuz ederse mutsuz olur. Gerçekten baktığımız zaman mutlu insan nefsine zulmetmeyen, mutsuz insan kendi nefsine zulmettiği için mutsuzdur. Mutlu aile her aile bireyleri etraf.

Asıl zorluk ise intikam ateşiyle tutuşan ruhun nefse azap ettiği bir hayatı içeriyor. Görüyoruz ki gerçekten iki tür insan bu dünyada yaşıyor. Etrafındaki insanı mutlu eden ve aynı seviyede mutlu yaşayan, etrafındaki insanları mutsuz eden ve üst seviyede mutsuz olan. Osmanlı mutlu eden ve mutlu yaşayan toplumlardan oluşuyordu. Ama yükselme dönemi boyunca olay bu olmasına rağmen daha sonraları bu yerini mutsuz bir topluma terk etti. İşte onun külleri üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti şu anda onun için bunu demek mümkün değil. İnsanlar etrafındaki insanları mutsuz ediyor ve en üst seviyede tabii mutsuzluğu yaşayanlardan oluyorlar. İkinci sual, aile fertlerinin ihsanla davranmanın önemi nedir? Sevgili kardeşlerim, ihsanla davranmak karşılıksız mutlu etmektir. Nahl 90'da اَنَّ اللّٰهِ يَعْمُرُكُمْ بِالْعَدِّ وَالْإِحْسَانِ اِنَّ اللّٰهِ يَعْمُرُكُمْ بِالْعَدِّ وَالْإِحْسَانِ وَاِتَازِ الْقُرُبَى وَيَنْهَا الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي يَعْزُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Allah adaletli olmayı, ihsanı ve akrabaya vermeyi emreder. Fuhuştan ve münkerden, Allah'ın yasakladığı şeylerden ve azgınlıktan, hakka tecavüzden sizi nehyeder. Öylece umulur ki tezekkür edersiniz diye size öğüt veriyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yerine getirmemizi istediği 10 emir var. Bu 10 emir yer aldığı ayetler En'am 151-152. Nisa 36'da Allah Teala farklı bir şey buyuruyor. Nisa 36'da وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشُكِي بِي شَيْءٍ Allah'a kul olun, ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Yani Allah'a kul olmak bir dilektir. Ona hiçbir şey ortak koşmamak. Takva sahibi. Bil valideyn ihsana, anne babana ihsanla davran. Bizil kurba, anne babana ihsanla davran ve akrabaya, yetimlere, miskinlere, ona hiçbir şey ortak koşma, anne babaya, akrabaya, yetimlere, miskinlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışlar, elinizdeki altındaki sahip olduklarınıza, köle, cari işçilere ihsanla davran. Muhakkak Allah kibirli olan, övünen kimseleri sevmez. İhsanla davranmak, Allah için onları mutlu etmek. İşte Allah Teala adaleti emrediyor, ihsanı emrediyor, vermeyi emrediyor. Fuhuşiyatı, münkeri, bayiyi yasaklıyor. Bunun için iki tarafın da Allah'a ulaşmayı dilemeleri ve mürşide tabi olmaları lazım. Rabbimiz ihsanla davranın denen önce ne diyor? Ona bir şey ortak koşmayın. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, şuna tabi olmazsa zaten şirkin içindedir. Şimdi benimle ilgilenmiyor diyen kardeşlerimize sesleniyor. Siz onunla ilgileniyor musunuz? Sizin sorumluluğunuz eşinizi, sevdiğinizi ona göstermektir. Eşinizi dikkatle inceleme altına alın. Nereden hoşlanıyor? Neden hoşlanıyor? Nereden hoşlanıyor? Hemen tespit ederseniz ona hoşlandığı şeyleri vermelisiniz. Eğer ihsanla davranır, takva sahibi olursanız, bu takdirde muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Eğer ihsanla davranır, takva sahibi olursanız. 7 sabah takva var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, İhlas ve iradenin teslimi. Eğer ihsanla davranır, takva sahibi olursanız. İhsanla davranmak, etrafımdaki insanları Allah için mutlu etmek. Çünkü Allah insanların mutlu olmasını istiyor. İhsanla davrananlar aynı zamanda Allah'ın da yardımcıları. Allah razı olsun. Üçüncü sual, ailede geçimsizlik olunca Allah'ın Resulüne başvurmanın önemi nedir? Sevgili kardeşlerim, Ahzab 4 ve 6'da bakın Rabbimiz ne buyuruyor. Allah bir adama göğsünde iki kalp kılmadı. Zihar yaptığınız sen bana benim annemin sırtı gibisin diyerek boşamak istediğiniz zevcelerinizi sizin annenleriniz de kılmadı. Evlatlarınızı sizin oğullarınız da kılmadı. Evlatlıklarınızı sizin oğullarınız kılmadı. O evlat

0: yaptık ama işte bunlar sizin ağızlarınızdan sözlerdir. Allah hakkı söyler ve kendine ulaştıran yola hidayet eder. Ahzab 6, Nebi peygamber müminler için kendi nefslerinden daha evladır. Onun Nebi'nin zevceleri onların anneleridir. Ve rahim sahipleri, akrabalar onlar birbirlerine Allah'ın kitabında müminlere ve muhacirlere yakın olduklarından daha yakındır. Ancak dostlarınıza iyilik yapmanız hariç işte bunlar kitapta satır satır yazılıdır. Evet, Hazreti Ömer peygamber Efendimiz'e geliyor. Ya Ömer, beni ne kadar seviyorsun? Kendim kadar olmadı ya Ömer. Beni kendinden daha fazla sevmedikçe imanın kemaline eremezsin. İşte peygamber müminler için kendi nefslerinden daha evladır. Onun Nebinin zevceleri de nefsin hariç seni her şeyden daha çok seviyorum dedi. Resulullah şöyle buyurdu. Hayır, Allah'a yemin olsun ki beni nefsinden daha çok sevmedikçe iman sahibi olamaz. Bunun üzerine Hazreti Ömer, seni nefsin de dahil her şeyden daha çok seviyorum dedi. Resulullah ise şöyle buyurdu. Şimdi kamil iman sahibi oldun. Allah razı olsun. Ashab 6'da. Zümer 29'a bakacak olursak ne görüyoruz? Zümer 29. Allah şu meseleyi örnek verdi. Aralarında anlaşamayan birkaç ortağa bağlı kişi ile tek bir adama teslim olan kişinin durumu bir olur mu? Nisa 65 ve Nisa 59. Nisa 59'da Allah'a itaatin, Resul'e itaatin ve ulema itaatin. Ama Nisa 65'te ihtilaflı olan konuları senin kendi aranda hakim tayin edip verdiğin hükümden dolayı işlerinde bir sıkıntı duymaksın, tam bir teslime teslim olmak için iman etmiş olamazlar. Resul müminlere öz nefslerinden evladır. Ailenin sağlam temellere oturabilmesi için tabi oldukları mürşidi kendi nefslerinin önünde tutmaları gerekir. Resul müminlere öz nefslerinden evladır. Ailenin sağlam temellere oturabilmesi için tabi oldukları mürşidi kendi nefslerinin önünde tutmaları gerekir. Öyleyse mürşide tabi olmak bir sorumluluk gerektiriyor. Allah-u Teala'nın mahsuslarının hücresine kavuşmasında bir hakem tayin edilmesini, sorunlarla Allah'ın Resulüne ulaştırmamızı emir buyuruyor. Hemen bütün problemler ortadan kalkar. Nefsler olduğu sürece problemler olacaktır ama artık bir hakem vardır. O konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanların aile hayatında mutlu olmaları için Allah ile ilişki halinde olmalarını, en başta da Allah'a ulaşmayı dilemelerini farz kılmış. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İbadet aklıma gelir. Farz olanlar aklıma gelir.
3: Tüm işlerimizde Allah'ın rızasını gözetmeyi anlıyoruz. Önce her şeyde Allah var. Yani ne iş yaparsak yapalım her şeyde Allah'ın olduğunu düşünerek yapmamız gerektiğine inanıyorum.
4: Aklıma ilk gelen namaz. Namaz dinin direğidir. Gün içinde de 24 saat bağlıyız. Farkında olsak da olmasak da ama en farkında olduğumuz zaman namaz olarak düşünüyorum.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Dualarımız, yaptığımız ibadetler.
3: Yaptığımız iyilikler.
5: Yaptığımız ameller.
3: Yani onun rızası doğrusunda yaşamaktır zaten. Yani onu razı edebilmektir. Onu razı edebilmek için de zaten Kur'an'daki emirler bellidir. Ona göre hareket etmektir.
4: İlk başta kalplerdeki niyetlerimiz ulaşır. Sonra niyetlerimizin dışında onları tasdik eden ağzımızdan çıkan kelamlar, sözlerimiz ulaşır.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yüce Allah'ım, ben de dünya hayatında yaşarken emanet vermiş olduğumuz ruhumu sana ulaştırmayı bana da nasip kıl Allah'ım.
4: Seni çok seviyorum Allah. Sevdiklerinden olmayı diliyorum Allah. Dilimdeki duamı kalbime indir. Amin.
0: Misafirimiz Allah'a önce niyetimiz, sonra onu tasdik eden sözlerimiz ulaşır. Kalben Allah'ı dileyip diliyle ikrar etmenin önemi nedir? İki tür insan var. Diliyle iman edip ama kalbi iman etmeyenler. Allah-u Teala Maide 41'de ve Fethi 11'de bunlardan bahsediyor. Maide 41'de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Fatır 41 değil, Maide 41. Maide suresinin 41. ayet-i kerimesinde. Ey Allah'ın Resulü, ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenleri küfürde yarışanlar seni üzmesin. Fetih 11'de Kavar Arabu Şegaletna ammaluna ve ehluna. Mallarımız çocuklarımız bir meşgul etti. Festağfurlana bizim için mağfiret dile. Mallarımız ve çocuklarımız bizi meşgul etti. Bizim için mağfiret dile. Onlar diyor bunu ağız dilleriyle söylüyorlar ama dilleri söyledikleri kalplerinde yok. Maalesef fi kulubikum. Öyleyse dilinin söylediği kalbinde yoksa o kişi iman sahibi değil. Hadiste Allah bunu nasıl açıklıyor Allah Resulü? İman kalben bilip tasdik etmek, dil ile söyleyip ikrar etmek, usullarla amel etmektir. Dildeki iman kalpteki imanla beraber değilse, yani dilinin söylediği iman kalpte yoksa o kişi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim açısından mümin kabul etmiyor. Ne zaman bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, 12 tane ihsan alırsa, mürşidine ulaşıp tabi olursa, o noktadan itibaren sadece diliyle değil, kalbiyle de mümin olmuştur. Çünkü Allah-u Teala kalbinin içine imanı yazmıştır. Artık uzuvlarıyla yaptığı ibadet ve Allah-u Teala duaları farklı bir hüviyet taşıyor. Duanın kabulü mümin olma şartına bağlıdır. Şura 26. Şura suresinin 26. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Şura 26'da Allah amen olanlara ulaşmayı dileyenleri ve salih amen nefse sıkısı yapan dualarına icabet eder. Onları fazlından arttırır. Kafirler onlar için şiddetli azap vardır. Bir insan gerçekten Allah'a ulaşmayı diliyor mu dilemiyor mu derhal belli olur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, zikir yapmaktan zevk alırlar. Alamayanlar bilsinler ki onlar rahlitede Allah'a ulaşmayı dilemiş değiller. Suratta kalplerinden Allah'a ulaşmayı dilemelerini isteriz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an'daki İslam'ı yani tasavvufu yaşayan aileleri oluşturmak adına insanları Allah'a davet eden Resul'e, mürşide tabi olmamızı emrediyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
4: Önderi ifade ediyor. Bir öndere bağlı olmak, yani insan kendi başına da gidebilir ama nereye kadar gidebilir? Bugün çocuğumuz üniversiteye hazırlanırken dershaneye gitmeden kendi başına okuldaki öğretmeninden dersleri öğrenebilir. Ama özel hoca tutuyoruz. Ona bir mürşit atıyoruz aslında. Dershaneye veriyoruz. Başka mürşitler atıyoruz aslında. Neden? Çünkü o işlerin uzmanı. Mürşit de aslında tasavvufi tarafta dinin uzmanı olarak gördüğümüz Allah dostları olarak nitelendirebilirim.
3: Mürşit yol göstericidir. Yani Kur'an da bir mürşittir. Resul de bir mürşittir.
5: En büyük sığınağımız Rabbimiz.
2: Örnek insanlar, rehber, bize Allah'a ulaştıran kişiler.
1: Sizce bu zamanda da mürşit var mıdır? Varsa kendi mürşidimizi nasıl bulabiliriz?
4: Yani mürşit var. Allah-u Teala ahir zamanda 72 fırkaya ayıracağını söylüyor Müslümanları. Bunların hani birisinin doğru olduğunu söylüyor. Yani arayacak herkes.
3: Yani mürşidi bulduğumuz, niçin aradığımız önemli. Yani neticede mürşit değil de belki dost olunabilir. Dostlar birbirlerine ahirette iyiliği hatırlatmalar lazım ve onlar olduğunu düşünüyorum.
1: Mürşide tabi olan insanların davranış biçimlerinde diğer insanlara göre bir fark var mıdır?
4: Gerçekten tabi olduysa kesinlikle değişiyor. Giyim kuşamlarından tutalım, davranışlarına göre, hayata bakış açılarına göre hepsini değişiyor.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda insan kendi başına gidebilir ama nereye kadar? İslam'da mürşit olmadan gidebileceğimiz bir nokta var mıdır? Yok. Hani Yunus bunu en güzel biçimde belirtmiş. Allah-u Teala'nın herkese farz kıldığı 7 tane hedef emrin 7'sini de mürşit olmadan olmaz. İşte gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kâmil mürşide varması olmaz. Resulullah ne buyurmuş? Allah'ı bilen Allah'ı talep eder. Allah'ı talep eden Allah'ı bulur. Allah'ı bulan Allah'ı sever. Allah'ı bilen talep eder. Allah'ı talep eden Allah'ı bulur. Allah'ı bulan Allah'ı sever. Allah'ı seven Allah'ı öldürür. Seveni Allah öldürür. Bir kimseyi Allah öldürürse diyeti Allah'a düşer. Bir kimsenin diyeti Allah'a düşünce de onun diyeti bizzat Allah olur. Öyleyse mürşid olmadan gidebileceğimiz hiçbir yer yok. İşte Allah'ı bilen talep eder. Nahl 36'da لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ يَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah'a kul olsana tağuta kurulmaktan iştirak etsinler. Mu'min 44'te ardı arka kesilmeksizin Resuller gönderiyoruz. Ama bu Resullerin arasından Allah bir tanesini seçiyor. Rahman 33'te o yama ünsü ve cinni istetatü men tamzü münaktır semavati veren femzula temzü ile bir sultan. Bir sultan olmadan, bir müşrit olmadan, bir imam olmadan hidayete ermek mümkün değil. Allah Teala mürşidi farz kılmıştır. Mürşid olmadan hiçbir kimsenin ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi mümkün değil. Dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim demektir ve teslimler mürşidsiz yaşanamaz. Ruhun teslimi mürşid olmadan olmaz. Fizik vücut teslimi mürşid olmadan olmaz. Nefsin teslimi mürşid olmadan olmaz. İradenin teslimi mürşid olmadan olmaz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki en küçük bir insan topluluğu yoktur ki insanlardan ayrı bir yerde olsunlar da mürşitsiz kalsınlar. Onlardan birisine mutlaka Allah açıklamaları lazım gelen şeyleri öğretir. Amazon ormanında Pikme kabilesi 300 haneden oluşan bir köy, onların da arasına birine mutlaka Allah Teala bilgilerini gönderiyor, insanları Allah'a ulaştırsın diye. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Bir soru arz etmek istiyorum inşallah. Çocuklarımıza dini bilgi vermek kadar onlara örnek olmanın öneminden bahseder misiniz? Sizi çok ama çok seviyorum. Allah razı olsun. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çocuklarımıza dini bilgi vermek kadar onlara örnek olmanın öneminden bahseder misiniz? Sevgili kardeşlerim, hepimiz etrafımızdaki insanlara, çocuklarımıza bir nasihatçıyız. Hepimiz bir yardımcıyız. Aynı zamanda örnek olmak durumundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmeti için en üstebede örnek. Ashab 21'de لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ اُسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهُ وَيَوْمُ الْاٰخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَس۪يرًا Sizin için Allah'a ahiret gününe ulaşmayı dileyen, Allah'a çok şükreden için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Nasıl Resul bizim için örnekse, aynı zamanda çocuklar için de anne baba örnek olmalı. Her an çocuklarımıza doğru örnek olmak mecburiyetindeyiz. Bunları yönlendirmek istediğimiz istikametle davranışlarımız farklıysa, bundan netice alamayız. Allah'ın yolunda olan tüm anne babalar kendilerini evlatlarına en güzel davranış biçimini göstermek üretimindedirler. Çocuk sadece kendisiyle alakalı olan sahalarda değil, anne babasının bütün davranışlarında hep doğruyu görmeli. Çocuklarınız yanlış davranışta bulunabilirler. O zaman onların davranışlarının yanlış olduğunu onlara anlatıp ikna etmek mecburiyetindesiniz. Bunları men etmek, sana bunu yasaklıyorum, sen böyle yaparsan ben seni cezalandırırım demek bir sonuç ifade etmiyor. Konumuzla ilgili video birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala aile içindeki kavgaların, anlaşmazlıkların bütünüyle yok olması için bizi yanlışa sürükleyen nefsimizi zikirle ıslah etmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
3: Hatırlamaktır. Sürekli Allah'la beraber olmaktır zikir yani.
7: Ben iyilik yapınca Allah'a yakın hissediyorum kendimi.
8: Zikir yapma ruhumuzu rahatlatır.
9: Bildiğiniz gibi ikiye ayrılıyor. Sesli ve sessiz olarak zikir. Gün yoga hocam dedi ki işte dedi dil damağa değecek diye söyledi. Ben de bir zikirde de bunun olduğunu biliyorum. Dil damağa değince 7 kat falan zihni odaklanıyormuş. Kimileri yoga yapar ama Allah'a ulaşamazlar.
1: Sizce zikir yapan bir insanda neler değişir?
7: Çok şeyler değişir. Yumuşak kalpli olur.
8: Manevi olarak daha çok ibadet yapmak içinden gelir.
9: Zikir yapan insan da dünyaya bakış açısı değişir. Bir kere psikolojik olarak %100 olarak rahatlar. Ben kendimi koşan taraftan nitelendiriyorum. Belki yaşım itibariyle şuna bineyim, şunu yiyeyim diye. Ama hiç öyle bir koşmasam bile yiyeceksem yiyorum, bineceksem biniyorum. Zikir de dünyevi hırsların boş olduğunu bize anlatan bir enerji ortamı olduğunu düşünüyorum.
1: Devamlı Allah'ı zikreden bir insan başına hangi kötü olay gelirse gelsin mutlu olur mu?
3: ondan geldiğini bildiği için tabii ki mutlu olur. Abimiz vardı, öyle diyordu. Ben hastalık risalesini okuyunca hasta olasım geliyor diyordu. Ondaki o hikmetleri öğrenince.
0: Bir misafirimiz kimileri yoga yapar ama Allah'a ulaşamaz. Yoga ve meditasyon bizi nereye ulaştırır, zikri nereye ulaştırır? Zikir, nefs tezkiyesinin vasıtasıdır. Nefs tezkiyesine paralel, ruhu yetişene gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşır. Ama yoga aşağıya, cehennem katlarına götürüyor. Efendimiz her zaman sohbetlerinde şöyle buyuruyor. Meditasyon yapan birisi dergahımıza geldi ve şu üç tane sual sorulmuş kendisine. Yolunuz yukarıya doğru mu, aşağıya doğru mu? Yogacılar, meditasyoncuların yolu aşağıya doğru. Aydınlanıyor mu, kararıyor mu? Kararıyor. Sizden Allah'a ulaşan kimse var mı? Hayır diyor. Allah sonsuzluktur. Ama zikir yapanlar yolları yukarıya doğru, zikredenler kararmıyor, aydınlanıyor ve zikirle sonuçta ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Meditasyon ve yoga sırasında şeytanın karanlıklar ayaklarınızdan yukarıya doğru kalbinize ulaşır. Kalbinizin zülmanik kapısından girip orayı tamamen doldurur. Zaten kalbi %100 afetlerle dolu olan birisiysen o zaman afetlerin konsantrasyonu yükselir. Karanlık iken zifiri karanlık oluşur. Allah Teala bakar onda onların kalplerinde hastalık vardır. Allah bu sebeple onların hastalığını artırdı buyuruyor. Bu kararımı Allah'ın emirlerine itaatsizliğini arttıracak, yasakları da işleme ücretini de arttıracaktır. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
10: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi sevgili Cabbar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kendim inşallah. Ellerinizden hürmet öpüyorum. Müsaadenizle sualimi iletmek istiyorum. Evlenmekte uzak duran bekar kardeşlerimiz için değerli tavsiyeleriniz nelerdir? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi aleyküm.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatü. Evlenmekten uzak duran kardeşlerimiz için değerli tavsiyeniz abi. Allah Teala bir kadın bir de erkek yaratmışsa ve evlenin diyorsa yapılması lazım gelen şey mutlaka evlenmektir. Nasıl olmalı? Mutlaka Allah'tan sormak asıldır. İşte Osmanlı'da tarafların ikisi de tasavvufta Allah'a sorarak karar veriyorlar. Allah-u Teala'nın uygun görmediği hiçbir nikahın gerçekleşmesi söz konusu değil. Böyle olunca evlilikler sonsuz ömürlü oluyor. Evet, şu anda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Cebrail kardeşim bana iki çeşit namaz öğretti. Bunlardan bir tanesi istihane namazı, diğeri hacet namazı. Talep evliye niyet eden kişilerin talipleri söz konusu olduğuna bu benim için mutlu bir evlilik için uygun mu diye sorduklarında istihane namazıyla beyaz bir renk gösterilirse uygun, siyah kronunuz renk gösterilirse uygun değil. Dolayısıyla her zaman bu yola başvurmak suretiyle taliplerini Allah'tan sorarak hedefe ulaşabilirler ki Efendimizin Osmanlı'daki evliliklerin çoğu bu şekilde gerçekleşiyor ve tabii mutlu bir aile hayatı söz konusu oluyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Hut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
11: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bu zikir sohbetinde birlikte kıldı. Allah'ın nurları. Allah Teala bizatihi bir nurdur. Ve Allah'ın Allah'tan gelen kalbimize ulaşan nurları Kur'an'da açıklanmıştır. Bu nurlar rahmetle fazıldır. Bu nurlar rahmetle salavat nurlarıdır. Allah Teala insan adı verilen mahlukunu kainatın en üst seviye mahluku olarak yaratmıştır. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrinize musahhar kıldım diyor. Her şey biz insanların emrine musahhar kılınmış. Bütün göklerde Allah'ın yarattığı bütün gezegenler, bütün arzlar, hepsi insan için yaratılmış ve insan adı verilen bu mahlukun emrine musahhar kılınmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizler Allah'a çok şükretmek, hamd etmek mevkiinde olanlarız ki Allah Teala bizlere bu kadar çok nimette bulunmuş. Maddi nimetler, manevi nimetler. Rızık. Allah Teala her şeyi insan için yaratmış ve insanın emrine musahhar kılmış. Amade kılmış. Uçsuz bucaksız gökyüzü. Kainat öyle bir dizaynda yaratılmış ki 100 milyardan fazla galaksi olduğu, her galakside 100 milyardan fazla yıldız olduğu sanılıyor. Öyle bir varsayım söz konusu. Bu sonsuz uzaklıktaki kainatta hep bizim gibi insanlar yaşıyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala açık ve kesin bir şekilde yerlerdeki insanlardan bahsediyor, göklerdeki insanlardan bahsediyor, göklerle yerlerin arasındaki 7 kademelik bir dizaynda aradaki göklerle yerler arasındaki insanlardan bahsediyor Allah Teala. On yedi ayet-i kerime bunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bu ilmi bize öğretti. Biz de sizlere anlatmakla, sizleri hidayete ulaştırmakla vazifelendirildik. Öyleyse
Allah-u Teala'nın yoluna bir göz atalım ve görüyoruz. Orada mutluluk var. Bir de mutsuzluk yolu mu var? Elbette. Bir de şeytanın yolu var. Allah-u Teala bir Allah'a ulaştıran yoldan bahsediyor. Bir de cehenneme ulaştıran yoldan bahsediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynında Allah her konunun en mükemmelini bizlere vermiştir. Allah ile birlikte olmak, Allah-u Teala'nın dizaynını yaşamak, mutlaka Allah'ı sevmekten geçer. Allah'ın emirlerine itaat etmek bunu sağlayacaktır. Allah bizatihi bir nurdur. Bir nur enerji dizaynı içerisindedir. Ama enerjiden enerjiye farklılık var. Allah Teala kendisi bir nurdur. Ve Allah Teala'nın nurları bütün kainatı kaplamıştır. İnsanlarla ilişkisinde de Allah Teala insan adı verilen mahlukunu nurlarıyla gözetir. Unutmayın sevgili kardeşlerim, şu kainatın hakimi olarak yaratıldınız. Siz insansınız. Sizden başka yaşayan her türlü mahlukun üzerinde bir yapının sahibisiniz. O yapıyı kullanabilirsiniz veya kullanamazsınız. Ayrı bir konu. Ama üstün olan cinler değildir. Üstün olan şeytanlar değildir. Üstün olan insanlardır. Cinlerin de şeytanların da ulaşabilecekleri bütün ilmin ötesi insana verilmiştir. Ama insan o ilme layık olmadıkça ilmi alamaz. Serbest iradenin mahluku olarak yaratılan, insana da verilen bu yaratık, bu mahluk kendisine hedefler tayin ederse, ben ruhumu, veçimi, nefsimi ve irademi Allah'a teslim edeceğim idealiyle yola çıkarsa, o kişi dünyadaki bütün mutlulukları yaşamak yetkisinin sahibi kılınır. Adım adım kendi gayretinin, kendi iradesinin onu ulaştırabildiği, hedef tayin ettiği yerleri Allah'tan istemesine bağlıdır. Ulaşabileceği standartlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'tan nur alabilir mi? Herkes, insan olarak yaratılan bütün mahlukat, cin olarak yaratılan bütün mahlukat, ister bizim gibi insan olsun, topraktan yaratılsın, ister enerjiden yaratılsın, cinlerden birisi olsun, herkes Allah'tan
nur almak yetkisinin sahibidir. Ama Allah'ın bir kanunu var. Bu kanuna liyakat kanunu diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde neye layıksanız onu elde edersiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkileriniz, bu ilişkilerin muhtevasına bakıyoruz. İnsanlar da, cinler de Allah-u Teala'dan nur alabilirler. Bu onların tercihlerine bağlı olan bir husustur. Sevgili kardeşlerim, şeytanlar da cinler de aynı taifedendir. Yani enerjiden yaratılmış, ateşten, dumansız ateşten yaratılmış olan mahluklardır. İnsansa topraktan yaratılmıştır. Öyleyse topraktan yaratılan bir mahluk insanoğlu ve Allah'tan nur alıyor. Alabilir mi? Elbette alabilir. Ateşten yaratılan cinler Allah'tan nur alabilir mi? Elbette alabilir. Bilelim ki nasıl bir insanların arasında Resuller varsa, her devirde mutlaka her kavimde yaşıyorsa, cinlerin arasında da bütün devirlerde kendi kavimlerinde, kendi lisanlarıyla konuşan cinler var. Cin Resuller. Öyleyse onlar da Allah-u Teala'dan nur alıyorlar ki nefslerinin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolsun ve ruhlarını, onlarda ruh olmadığı için bu ruhun teslimi devre dışı kalıyor. Fizik vücutlarını ve nefslerini Allah'a teslim etsinler. Ruhları olsaydı onu da teslim edeceklerdi. Allah-u Teala cinlere ruh üfürdüğünden bahsetmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde biz insana ruhumuzdan üfürdük ve ona fuatler verdik diyor. Yani görme, işitme ve idrak etme duyguları verdik diyor. Cinlere de fuatler verilmiş ama Allah'ın ruhu onlara üfürülmemiş. Zaten insanı kainattaki bütün mahluklardan üstün kılan şey sadece budur. Allah'ın biz insanlara ruh üfürmesidir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki Allah Teala bizi insan olarak yaratmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın nurları her zaman sizin için hazırdır. Yeter ki siz layık olun. Ne mene bir şeydir bu nurlar mı diyorsunuz? Rahmet nurları, fazıl nurları, salavat nurları diye üç ayrı bölüm oluştururlar. Allah-u Teala Allah'ın rahmetinin ve fazlının geleceğini söylüyor. Rahmetinin
fazlı ve salavatının geleceğini söylüyor. İşte Bakara suresi 256 ve 257. ayetler. Allah Teala diyor ki onlar derler ki biz kendilerine bir musibet isabet ettiğinde onlar derler ki diyor Allah Teala. Evvela bu musibetin her sene bir insana birkaç defa isabet ettiğini bildim. İnsanların ders alması için, sonuç çıkarması için Allah Teala her sene insanları birkaç defa bir musibete muhatap kılıyor. İşte o musibet isabet ettiği zaman o insanlar derler ki diyor Allah Teala, biz muhakkak ki Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz, Allah'a ulaşacağız. İşte Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir diyor Allah Teala. Demek ki Allah'ın vücuda getirdiği musibetlerden farklı ve pozitif sonuçlar çıkartabilen insanlar, onlar için konu önemli. O insanlar bunu gerçekleştiriyorlar ve yaptıkları şey son derece Allah'ın nurlarını teşvik edici. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi önce rahmetle fazlı alır, daha mürşidine ulaşmadan evvel ve kalbine ulaşan rahmet %2'yi bulduğu zaman mürşidine ulaşmak yetkisinin sahibi kılınır. Bu noktadan sonra kalbi %100'e kadar dolduracak olan şey, %98 oluşturacak olan şey Allah'ın fazl adı verilen nurudur. Ruhumuz Allah'ın nurlarıyla doludur. Hasletler ruhumuzun bütününü teşkil eder. Ruhun muhtevası %100 hasletlerden oluşur. Nefsimiz ise %100 afetlerden, nefsimizin kalbi. Ruhun kalbi %100 hasletlerle dolu olarak ruh yaratılır. Yaratılmaz. Ruh Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhu bize üfürülür. Ve bu ruh bizim vücudumuzun mutlak olarak %100 aynen şeklini alır. Ve o ruh Allah'tan üfürülmüştür. Allah'ın ruhudur. Bizim vücudumuzun şeklini aynen almıştır. Bu sebeple ona ruhumuz diyoruz. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz diye üç tane cesedimiz var diyoruz. Üç tane vücudumuz var diyoruz. Gerçekten de üç vücudumuz var. Ruh, veç ve nefs. İşte sevgili kardeşlerim, ruhumuzun kalbi konumuz olan nurlarla doludur. Bu nurların adı hasletlerdir. Nefsimiz ise afetlerden oluşur. Ama afetlerden oluşan nefsimizin kalbine Allah iman kelimesini yazarsa o noktadan itibaren fazıllar da rahmet nurlarıyla beraber nefsimizin kalbine girmeye başlarlar. Ne zaman rahmet nefsimizin kalbine girer? Ne zaman rahmet, fazl ve salavat birlikte girer?
Nefsimizin kalbine gelen nurlar başlangıçta rahmetle fazıldır, bir ikili olarak gelir. Sonra rahmetle fazl, rahmetle salavat üzere iki tane ikili olarak gelir. Kademe bizim katettiğimiz Allah ile ilişkilerimizdeki mesafeye göre dizayn edilir. Nereden başlayıp nereye doğru gideriz? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman nefsinin kalbinde hiç nur yoktur. Nefsi %100 afetlerden almıştır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan ömrü boyunca nefsinin kalbi sadece afetlerle dolu olarak yaşar ve ömrünü böylece tüketir. Onun kalbine hiç Allah'ın nuru giremez. Allah'ın nurlarının Allah'ın katından size ulaştırılması şarta bağlıdır. Sizin Allah'a ulaşmayı dilemeniz şartına bağlıdır. Dilemedikçe Allah'ın katından ne rahmet, ne faz, ne salavat nurları size asla ulaşmaz. Nefsinizin kalbi yıldızsız bir gecede etraf ne kadar karanlıksa o kadar karanlık, kapkaranlık bir hüviyet taşır. İşte o karanlık, nefsinizin kalbindeki o karanlık dünyayı aydınlatacak olan nur, küçük boyutta bir rahmet nuru, çok büyük boyutta bir fazl nuru şeklinde tecelli eder. Salavat nurları sadece yardımcıdırlar. Nefsimizin kalbinde yerleşmek yetkisinin ve imkanının sahibi değillerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gelin bakalım Allah Teala ne zaman bize nur göndermeye başlıyor? Birinci basamak, insanlar olayları yaşar, herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendirir, herkes değerlendirir. Her sene birkaç defa musibetlerle imtihan olunur, herkes olur. Bu imtihanlar kişilerin tavrını koyar ortaya. İşte bu insanlardan bir grup vardır ki hem Allah'a ulaşmayı dilemezler, hem de dilememekle de kalmazlar. Başka insanların da Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemesini inkar ederler. Onlara mani olurlar. Dilemekten, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemekten onları men ederler. İşte böyle insanlardan bahsediyor Allah Teala Nisa 167, 168, 169'da innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kat dallu dalalen baida. Onlar ki kafirdirler. Onlar insanları Allah'a mülaki olmaktan men ederler. Allah'ın sebilinden, Allah'ın sırat-ı müstakiminden men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Muhakkak ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. İnnellezîne keferû ve zalemû. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Neden zalimdirler? Başka insanları Allah'a ulaşmaktan men ettikleri için onlara zulmetmişlerdir. Bu sebeple zalimdirler. Ama derecat kaybederler bu sebeple. Böyle yaptıkları için derecat kaybederler. Başka insanları Allah'ın yolundan men ettikleri için derecat kaybederler. Derecat kaybettikleri zaman kendilerine de zulmetmiş olurlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda
Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Bu insanlar hem kendilerine zulmediyorlar hem de başkalarına zulmediyorlar. Lem yekunullah liyafire lehum. Allah onlara mağfiret etmez diyor Allah-u Teala. Eğer bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi, mürşitlerine ulaşacaklardı. Allah onları mürşitlerine ulaştıracaktı. Ve mürşitlerine ulaştıkları zaman onların günahlarını sevaba çevirecekti. Onlara mağfiret edecekti. Ama mağfiret etmez diyor Allah-u Teala onlara. Hiçbir zaman onların mürşitlerine ulaşmaları ve günahlarının sevaba çevrilmesi mümkün olmayacak diyor. وَلَا لِيَهْتِيَهُمْ سَب۪يلًا وَلَا لِيَهْتِيَهُمْ تَر۪يكًا اِلَّا تَر۪يكَ جَه۪يمٍ diyor Allah-u Teala ve onlara Allah-u Teala asla tarik-i müstakime ulaştırmaz. اِلَّا تَر۪يكَ جَهَنَّمَ حَالِدِينَ ف۪يهَا اَبَدًا onları cehennem tarikine, cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'tan nur almak imkanının hiçbir zaman sahibi olamayacak insanlar onlardır. Hem kendilerine zulmederler, hem de Allah'ın yolundan kandırarak ayırabildikleri insanlara zulmederler. Onlar İnsan şeytanlardır. Tağutun insan bölümü. İnsan tağutlardır. Bir de cin tağutlar var. Onlar şeytanları içeriyor. Cinlerden ve şeytanlardan, şeytanlar da cin tayfasındandır. Kim insanları Allah'ın yolundan ayırıyorsa onlar tağut hükmündedir Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala sahabenin tağutun elinden nasıl kurtulduklarını anlatıyor Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Vellezîne eştenebu't tağute en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî. Onlar diyor Allah Teala tağuta kul iken, o sahabe tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş? Sahabe tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken, İnsan ve cin şeytanların kulu olmaktan kurtulmuşlar, Allah'ın kulu olmuşlar. İşte Allah'ın kulu olan insanoğlu. Ve de tağutun kulluğundan kurtulma müessesesi. Sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle. Peki bu noktada nur var mıdır? Hayır. Bu noktada henüz nur yoktur. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Peki ikinci basamakta olayları yaşarız ve tavrımızı koyarız. Allah Teala dilediklerini burada seçer. Onların tavırlarına göre musibetlere karşı gösterdikleri davranış biçimleriyle Allah-u Teala'ya dileyecek olanlar burada kendilerini belli ederler zaten. Demin dediğimiz Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesine göre burada belli ederler kendilerini. Musibetlere karşı dirençli olanlar bu musibetler kendilerine gelip çattığı zaman biz muhakkak ki Allah için, Allah için yaratıldık, mutlaka Rabbimize döneceğiz tarzında bir düşüncenin sahibi olanlar onlar Allah Teala tarafından mutlaka seçilir. İşte Allah'ın rahmetiyle fazlı ve rahmetiyle salavatı
sadece bu insanın üzerine gelir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin üzerine Allah'ın rahmeti gelebilir. Etken olabilmesi ancak bu şarta bağlıdır sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'ın rahmetinin ve fazlının etken olabilmesi. İşte Allah'ın nurundan murat odur ki bu nur etken olsun. Kişi mürşidine ulaştığı zaman öyle bir hüviyetin sahibi olacaktır ki tabiyetini gerçekleştirdiğinde Allah'ın nurlarının ona ulaşması, rahmetin ve fazlının ötesinde rahmet ve salavatın da onlara ulaşması mümkün olacaktır. Öyleyse bu kişi üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diledi. Dördüncü basamakta Allah ona rahmet ve tecelli eder. Ve görmeyen, işitmeyen ve idrak edemeyen bu insan irşat makamını. İrşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Sözlerini işitmeye, manasına varmaya başlar. Manasına vardığı muhtevayı kalbine indirdiğinde onu idrak etmeye başlar. Manayı sezmek başka şey, idrake ulaşmak başka şey. O mananın deruni muhtevasını anlayabilmek idraki ifade eder. Kişi idrak eder bu noktada. Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar

Diyor ki kalbini açtığımız ve kalbine bir nur yolu açtığımız kişinin nurlar girmiş olan kalbiyle kalbi kasiyet bağlamış olan kişinin zikir sebebiyle kalbi kasiyet bağlamış olan kişinin kalbi aynı olabilir mi diyor Allah-u Teala. Bir olabilir mi? Birinin kalbine Allah-u Teala'nın nur göndermesi söz konusu. İşte onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar için işte onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerinde Allah'ın tecellisi var. O kişinin kalbine ulaşması, kalbini Allah'a çevirmesi sebebi Allah'ın nurlarının o kalbe girebilmesi. Sonra göğsünden kalbine nur yolu açması. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesi فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ diyor. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü açar, teslime açar diyor. Yani onların göğsünü yarar diyor ve teslime açar. Nurların o kalbe girmesini, kalbi işgal etmesini, böylece kişinin nefsinin, kalbinin Allah'a teslim olmasını, kişinin teslim olmasını sağlar. O kişi önce ruhunu Allah'a teslim edecektir. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. İşte böyle bir dizayn söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı bütün insanlar için Allah'ın nurlarının o kalbe girmesiyle mümkündür. Böyle bir şey içinse Allah'ın yaptığı şey o kişinin göğsünü yarmak, göğsünden kalbine nur yolu açmak. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet faz nurları o kişinin göğsüne gelecek, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Burada Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde geçen nurlanma sadece rahmetle faz isimli iki nurun gelmesini ifade eder. Bu muhteva 10. basamakta o kişinin kalbine rahmet ve faz nurlarının ulaşmasına sebebiyet verir. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi şeklinde. İşte Allah'tan gelen rahmet ve fazl nurlarının sadece bir tanesinin etken olduğu, sadece rahmetin etken olduğu bu ayet-i kerimeyle açıklık kazanıyor. Rahmet nuru giriyor kişinin kalbine. Allah'ın rahmet, faz ve salavat isimli üç nurundan, rahmetle faz, rahmetle salavat gelişinden sadece rahmet kalbin içine girebiliyor. Ne zaman bu rahmet %2'yi bulursa, o kişi nefsin kalbine sızan, göğüsten göğüsteki ırıktan gelen, kalbe kadar ulaşan bu rahmet nefsin kalbinde ne zaman %2'lik bir seviyeyi bulursa, o noktadan itibaren o kişi zaten zikirle %2'yi elde etmiştir. Zikrini devam ettirmek için hacet namazını kılmak yetkisinin sahibi kılınmıştır. O kişi mürşidini Allah'tan soracaktır. Hacet namazını kılıp bu noktaya ulaşan bir kişi Allah'tan mürşidini sorarsa, o mürşidi mutlaka Allah-u Teala ona gösterir. Kişi gider mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Gerçekleştirirse ne olur? Gerçekleştirirse o kişi en güzele ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kişinin bu gösterdiği

Allah'ın gösterdiği bu mürşide ulaştığı an Allah Teala o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderecektir. O kişinin ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. O ruhun Allah'a ulaşabilmesi o kişinin nefsinin kalbinde %49 rahmet, %49 fazl nurunun, %2 de rahmet nurunun oluşmasına bağlıdır. %2 rahmet nuru oluştu. Kişi hacet namazını kıldı. Mürşidini Allah'tan sordu. Gösterdi Allah Teala ve kişi zikir yapmaya başladı. Bu kişinin Allah'ın nurlarıyla alakalı en önemli özelliği bu noktada o kişinin kalbine imanın yazılmasıdır. İman kelimesinin o kalbe yazılması nurlar açısından en önemli olaydır. Çünkü bu nurlar sebebiyle o kişinin kalbi Allah'tan gelen bu nurlar sebebiyle aydınlanacaktır. %2 nurla mürşidine ulaşan bu kişinin kalbine artık rahmet nurunun girmesi söz konusu değildir. Rahmet nuru Allah'ın rahim esmasının tecellisinin bir simgesidir. Allah o kişiye rahim esmasıyla tecelli etmiştir. Ve rahmet nuru sadece bu tecellinin ispatı olarak %2 nispetinde o kişinin kalbine girer. Allah'ın rahim esmasıyla bunların gerçekleştirdiğinin bir ifadesidir sadece. Bundan sonrası fazla verilen nurlara bağımlıdır. O kişinin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir. Allah'ın katından gelen rahmet, nur ve rahmet, faz ve salavat isimli nurların yalnız faz adı verilenleri karşıt manyetik alanın sahibi olduğu cihetle o kişinin kalbinde artık sadece fazıllar yerleşebilir. Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurları kalbi tamamen doldurur. Ama yalnız fazıllar kalp tarafından çekilip kalp kapkaranlık olan kalp nurlarla adım adım kaplanmaya, kalbi nurlar işgal etmeye başlar. İşte kalbi işgal edecek olan, %98'e kadar yükselecek olan nurlar sadece fazıllardır. O fazıllar ki ruhumuzdaki hasletlerin tam karşılığıdır ve 19 adet güzellik onların muhtevasında mevcuttur. Nefsteki nefret afetine karşılık kalpte sempati vardır. Nefsteki düşmanlık hasretine karşılık ruhta dostluk vardır. Fazıllarda dostluk vardır. Karanlığa karşılık nurlar aydınlıktır. Nuru aydınlığı temsil ederler. Öfkeye karşılık sükunet ruhun hasletlerindendir. Düşmanlığa karşı dostluk hasletindendir ruhun. Nefrete karşı sevgi. Bunların her birisi ayrı bir nurla temsil olunur. Bu nurların müşterek adı fazıllardır. Ayrı nur dediğimiz hüviyet itibariyle değil, hedef itibariyle farklılık gösteren bir dizaynı gösterir sadece. Yoksa hepsi fazla adı verilen nurlardır. %2'si olan rahmet nurları, bir remz olan, bir işaret olan rahmet nurları hariç, diğerleri farklı bir muhteva taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbinize giren nurlar, her %7'yi oldukça fazıllar. Bu noktadan itibaren kalbinize girip, kalbinize yerleşmeye başlar. Mürşidinize tabi olduğunuzdan itibaren, her %7'lik fazıl birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselir. Nefsi emarede birinci gök katına ilk %7 fazıl,
Nefs-i Levvame'de ikinci gök katına, ikinci yüzde yedi fazıl. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına ulaşır. Her birinde yüzde yedi fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Yedi defa yüzde yedi, yüzde 49 eder. İki de rahmet nurunu buna ilave ederseniz, yüzde 51 nurla nefsinizin kalbi, ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman afetlerden daha çok fazıllarla donatılmış olur, nurlarla donatılmış olur. İşte Allah'ın nurları nefsinizdeki karanlıkları bu noktada yener. Şeytan eskiden nefsinizin kalbinin %100'üne kumanda edebilirken, bu noktada onun kumanda sistemi sadece %49'a düşmüştür. %49'u ifade eder. %100'den yarının altına düşmek şeytanın kolay hazmedebileceği bir olay değildir. Onun için Allah'ın koruyucu kalkanının kalktığı vuslat olayından sonra ruhunuz Allah'a ulaşmıştır, Allah'ın zatında yok olmuştur. Şeytan size düşmanlığını mutlaka gösterecektir. Ama eğer iradenizi kullanırsanız ve zikrinizi arttırmaya devam edebilirsiniz, o zaman nefsinizin kalbindeki rahmet nurları çoğalmaya başlayacaktır. %51 iken 61'e, 61'den 71'e, 71'den 81'e ulaşacaktır. Burada fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Rahmet nurları gene nefsinizin kalbinde sadece %2 ama fazıllar %79 olacaktır. Böylece %81 nur birikiminde fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbi %98 fazıllarla %2 de rahmetle dolacaktır. Ulu'l-Elbab makamı, İhlas makamı, Salah makamı. Salah makamında Allah'a iradenizi teslim ettiğiniz zaman nefsinizin kalbine gelen nurlar %100'ü bulacaktır. Tamamen nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla %100 donatılacaktır. Burası sizin için Allah'ın tayin ettiği hedeftir. İradenizin Allah'a teslim edildiği, irşada memur ve mezun kılındığınız son nokta. Hakka tukatihi takvanın sahibi olduğunuz son nokta, nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen dolacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala nurlarıyla insanları bu hüviyete ulaştırır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi kılması, nefsinizin kalbini %100 afetlerle donatılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Eyzubillahimineşşeytanirracim Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu As-sırâti el-müstakîm Sırâti el-ezîne en'amte aleyhim Gâire mağdûbi aleyhim Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü Eyzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sevgili kardeşlerimiz, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizde daha birlikteyiz. Konumuz zikir. Zikretmek kelime manası itibariyle hatırlamak anlamına geliyor. Bir, bir şeyin adının anılması anlamına da geliyor. Ve zikir müessesesi Allah'ın adının Allah, Allah, Allah, Allah diye anılması, tekrar edilmesi anlamında Kur'an'da geçiyor. Hatırlama manası var. Bir ismin tekrarında bir yazı yazılıyor. Mesela yukarıda zikredildiği gibi, yukarıda anlatıldığı gibi, yukarıda ifade edildiği gibi anlamlarını da taşıyor. Ama Kur'an'daki ifadeleri dikkate aldığımız zaman, bu değişik anlamların içinde en önemlisi, Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarı olan Zikrullah akla geliyor. Zikirlerin arasında en önemli zikir budur. Zikrullah. Allah, Allah, Allah diye Allah'ın isminin anılması. Ve Kur'an'daki ibadetleri dizayn ettiğimiz zaman bir araya getirdiğimiz zaman zikrin namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de ki bunlar da birer zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz da bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama zikrullah bunların arasında en büyüğüdür, en önemlisidir. Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmesi. Öyleyse bu bağlamda zikre baktığımız zaman, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, üç zikrin mukayese edildiği bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor ki, اُتْلُوا اُوْهِيَ اِلَيْكَ Minel kitabı. Sana kitaptan vahyettiğimiz şeyleri onlara oku.
tilavet et. Ve kum salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşahi vel münkeri. Muhakkak ki salat, namaz, münkerden de fuhuştan da men eder. Ve zikrullahi ekber. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Münker müessesesini inkar edilenler olarak değerlendirmek gerek. Allah Kur'an-ı Kerim'e indirmiş. Kur'an-ı Kerim'e namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi farz olarak koymuş Allah Teala. Ama bundan sonra Allah'a ulaşmayı, dilemeyi de farz kılmış. Zikri de farz kılmış. Ve insanlar zikri de unutmuşlar. Allah'a mülaki olmayı, dilemeyi de unutmuşlar. Geriye İslam'ın 5 şartını bırakmışlar. Ve insanlar zannediyorlar ki İslam'ın 5 şartını gerçekleştirirlerse cennete girecekler, cehennemden kurtaracaklar kendilerini. Oysa ki hiçbir şekilde cehennemden kurtulmaları mümkün değil sevgili kardeşlerim. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse cennete giremez. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatmeennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ilaike mevahümün naru bima kanu iksibun. Diyor ki, onlar muhakkak surette, kesin surette Allah'a mülaki olmayı, yani ruhlarını diyor Allah Teala bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri kesinlikle yoktur, mevcut değildir. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar, mutmain olurlar. İtminan bulurlar, tatmin olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, yani cehennemdir. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı, Allah'a kavuşturmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. Ama İslam'ın 5 şartı arasında bu yer almamış. Yani eğer şeytan insanlara sadece bunu unutturabilse, Allah'a dünya hayatını yaşarken mülaki olmayı, dilemeyi unutturabilse, zaten partiyi kazanacak. İnsanlar bunu gerçekleştirmeyecekleri için eğer bilmiyorlarsa gerçekleştiremeyecekler tabii. Gerçekleştiremezlerse hepsinin gideceği yer cehennem olacak. Yani şeytanın ekmeğine yağ sürülecek. Şeytan istiyor ki bütün insanlar kendisiyle beraber cehenneme girsin. İşte şeytanın bütün insanlardan böyle bir dileği var. Herkesin cehenneme gitmesi. Allah'ın da bir dileği var. Herkesin cennete girmesi.
Ama aralarında çok büyük farklılık var. Şeytan kim olursa olsun herkese vahyeder. Ama Allah herkese vahyetmez. Vahyettikleri vahye insanlardan vahye layık olanlardır. Şeytanın herkese vahyetme yetkisinin mevcut olması bütün insanlar için gerçekten çok ciddi bir tehlikedir. Çünkü şeytan bütün insanlara münkeri ve fuhşu emreder. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Yani şeytanın izinden gitmeyin. Yani şeytanın söylediklerine sakın itaat etmeyin. Eğer şeytanın adımlarına uyarsanız şeytan size münkerle ve fuhuşla emreder. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, içinizden hiçbiriniz kurtuluşa, felaha ulaşamazdınız. Ulaşamazsınız. Öyleyse bu konuda Allah Teala hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diye asıl ifadesi bu. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti ulaşıp da nefsinizin kalbini fazıllar işgal etmezse, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. İşte Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde Allah'ın söylediği şey bu. Demek ki şeytan insanlara münkerle ve fuhuşla emrediyor. Nedir münker? Allah'ın doğrularını inkar etmek, Allah'ı inkar etmek, Allah'ın emirlerini inkar etmek, yasaklarını inkar etmek, mukaddes kitapları inkar etmek, Allah'ın söylediklerinden her ne olursa olsun her birini inkar etmek bu münkeri oluşturur. Fuhuşsa Allah'ın yasak ettiği fiillerdir. Allah neyi yasak etmişse o suçu işlemek fuhuştur. Hem inkara götürüyor iblis, hem inkarla emrediyor, hem de fuhuşla Allah'ın yasaklarını işlemekle emrediyor. Burada önemli olan Allah Teala'nın söylediği şey, eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. İşte zikir dediğimiz zaman, zikre en bağımlı olan kavram budur. Nefs tezkiyesi, daha sonra da nefsin tasfiyesi. Sadece zikir adı verilen bir müesseseyle mümkündür.
İnsanlar hayatlarını yaşarlar. Birinci basamakta. Herkes hayatını yaşar. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, hayrı ve şerri bilmeden. İkinci basamakta olaylar karşısında tavırlarını koyarlar ortaya. Allah Teala her sene insanları birkaç defa musibetlerle imtihan eder. Ve bu musibetler Allah'ın seçiminde rol oynar. İşte bu musibetlerde başarılı olanlar için Allah Teala Bakara Suresi'nin 156. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Onlar ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki: Ya Rabbi, biz muhakkak ki sana ulaşacağız. Ruhumuzu mutlaka sana ulaştıracağız." Biz senin tarafından yaratıldık ve sana ulaşmak fıtratıyla yaratıldık. Mutlaka ruhumuzu hayattayken sana ulaştıracağız. Kim bunlar? Kendilerine bir musibet verdiğimiz zaman diyor Allah Teala. Allah Teala'ya kendilerine musibet isabet ettiği zaman, bu musibetlerle imtihan olunduğu zaman söylenenler. Mutlaka ruhumuzu sana ulaştıracağız diyorlar. İşte bu insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırabilmek için zikir yapmak mecburiyetindeler. Elbette İslam'ın beş şartını yapacaklar. Namaz kılacaklar, oruç tutacaklar, zekat verecekler, hacca gidecekler, kelime-i şehadet yapacaklar. Bunlardan hacca gitmek o kişinin parasal imkanlarının olmasına bağımlıdır, mevcut olmasına bağımlıdır. Ve böylece Allah Teala'nın zikir adlı bir müessesesinin var olduğunu görüyoruz. Çünkü Allah'a insan ruhunun ulaşabilmesi mutlaka zikir adlı bir uğraşıyı gerektirir. Zikirsiz hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz.

Üç zikrin arasında en önemlisi Allah'ın adını Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. İşte böyle bir zikir Allah'ın rahmetini ve fazlını bizim göğsümüze ulaştırır. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe, ömrü boyunca zikir yapsa, ona hiçbir fayda sağlamaz. Allah'ın katından ne rahmetle fazl, ne de rahmetle salavat o kişinin kalbine ulaşamaz. Ulaşabilmesi için o kişinin Allah'a mülaki olmayı dilemesi lazım. Eğer dilerse, o zaman mutlaka zikri ona hayır getirecektir. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O kişi birinci ve ikinci basamaklarda kalır. Gidecekleri yer cehennemdir. Bunlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o üçüncü basamağa geçer. Allah Teala onun üzerinde Rahim esmasıyla tecelli eder. O dördüncü basamaktır. Yusuf suresinin 53. ayet kelimesi gereğince gerçekleşir. Bundan sonra kişi Allah-u Teala tarafından bir takım mükafatlar alır. Allah'a mülaki olmayı dilediği için Allah kör, sağır ve dilsiz olan bu kişiyi gören, işiten ve idrak eden bir noktaya ulaştırır. Bunun için o kişinin görme hastasının, basar hastasının üzerindeki gışaveti atlı perdeyi alır. Veya o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Ve kulaklarındaki vakrayı alır veya işitme hassasının mührünü açar. Veya kalbinin mührünü açar ve kalbin içine iman girer. Kalbin içine Allah Teala ihbat koyar. Allah Teala'nın buradaki muhtevasında o kişinin Allah Teala tarafından alınmış hediyeler söz konusudur. O kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmez ve onu alelade bir insan zannederken artık irşat makamı olarak görmeye başlar. Onun söylediklerini işitmeye başlar ve o işittiklerini kalbine indirip idrak etmeye başlar. Bu görme, işitme ve idrak etme hastalarının müesseselerinin onda yerleşmesi 5., 6. ve 7. basamakları ifade eder. Sonra Allah Teala bu kişinin kalbine ulaşır. Kişinin kalbini Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. Enam suresi
125. ayet-i kerimesi. وَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi ona, kendisine ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü şerh eder, yarar. Niçin? Allah'a o kişinin teslim olması için. İslam olması için böylece. Allah'a teslim olan İslam olur. İslam teslim olan demektir. Ben Allah'a teslim oldum demek, teslim olmak için yeterli değildir. Ben madem ki Allah'a inanıyorum, öyleyse ben Allah'a teslim oldum diyen kişi yanılıyor. Böyle bir olay mümkün değil. Allah'a teslim ruhun teslimidir. Allah'a teslim fizik vücudun teslimidir. Allah'a teslim nefsin teslimidir. Allah'a teslim iradenin teslimidir. Bunlardan hiçbirisi bir kişi ben Allah'a inanıyorum demekle elde edilemez. Kişinin Allah'a teslimindeki en büyük silah zikirdir, zikrullah'tır. Allah'ın ismini teker teker bir bir tekrar etmektir. Bu kişi Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra Allah Teala onda bu değişiklikleri tahakkuk ettirdikten sonra kişi kör sağır ve dilsizken irşat makamına karşı onu irşat makamı olarak gören, işiten ve idrak eden birisi olduktan sonra Allah Teala bu yolu açıyor. Göğsünden kalbine nur yolunu açıyor ve kişi zikir yapıyor. Zikir yaptığı zaman Allah Teala'nın katından rahmet ve fazl nuru geliyor. Sadece iki nur geliyor. Kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden kalbini açtığı yolu takip ederek kişinin kalbine ulaşıyor. Ama kalbine sadece rahmet girebilir. Bu rahmet %2'yi bulduğu zaman o kişi huşu sahibi olur. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle yani rahmet ve fazl ile o kişinin kalbinde bunlara ulaşmasıyla o kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. %2'ye ulaştığı zaman zamanı gelmiştir. Kişi hacet namazını kılar. Mutlaka mürşidini görecektir. İşte Allah'a mülaki olmayı dileyen bir kişinin başlangıçta elde edebileceği Allah'tan gelecek olan rahmet ve fazlın zikirle kazanılan rahmet ve fazlın sadece %2'sidir. Rahmet olarak gelir kişinin kalbine. Daha ötesi o kişi mürşidine tabi olmadıkça hiçbir zaman ulaşmayacaktır. Ne kadar zikir yaparsa yapsın bu kişi hedefine ulaşamaz. Ne zaman ki o kişi Allah Teala'nın dizaynı içerisinde mürşidine Allah Teala'dan hacet namazı kılarak sorar ve Allah Teala'nın mürşidine ulaştırırsa ki Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Bu Allah'ın üzerine vazifedir. Mutlaka ulaştırır, gösterir ve mutlaka ulaştırır. Kişi mürşidine ulaştığı Allah'a ulaşmayı dileyen birisi, Allah'a mülaki olmaya ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen birisi, mürşidine ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi, ruhu vücudundan ayrılır. Ve Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğu yapar. Yani ana dergaha ulaşan ruh, oradan diğer ruhlarla beraber 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına çıkacak ve Allah'ın zatına neticede ulaşacaktır.
Böyle bir olayın tahakkuku için zikir konunun temelini teşkil eder. Olmazsa olmaz şartıdır manevi tekamülün. Ancak Allah'a mülaki olmayı dileyen bir kişi, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da tabi olduğu anda, ancak bu tabiyet ihsanla tabiyettir. Ve kişi mutlaka Allah-u Teala'dan o ana kadar aldığı 12 ihsanın ötesinde 7 tane de nimet alacaktır. Ve tabiyet anında 7 nimet birden verilir. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. O kişinin kalbine iman yazılır. O kişinin günahları sevaba çevrilir. O kişiye evvelce 1'e 10 verirken Allah-u Teala yaptığı her sevap, bir derece sevap için o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlar. Ve ondan sonra da her gök katında yükseldikçe, birinci gök katında 1'e 100, ikinci gök katında 1'e 200, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlarda 1'e 300, 400, 500, 600 ve 1'e 700 olur kişinin her saniye kazandığı dereceler. Ne olur derecat kazanması böyle olursa? Kazanılan dereceler kaybedilen derecelerden fazla olduğu takdirde o kişi Allah'ın cennetine girebilir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de derecat kazanmak son derece önemli bir konudur. Ve de zikir o kişiye en çok derecat kazandıran ibadettir. Allah'ın katından gelen fazıllar o kişinin nefsinin kalbinde her %7 birikimi sağladıkça ruh Allah'a doğru yolculuğunu devam ettirir. 7. gök katını aşar. 7 tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Neyle olmuştur bu? 7 tane gök katını aşması, Allah'ın zatına ulaşması, nefsinin kalbindeki fazıl çoğalmasına bağlı olarak gerçekleştirmiştir. Allah-u Teala mürşidine tabi olduğu zaman o kişinin kalbine imanı yazmıştır. Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır ve Allah'ın o kişinin kalbine koyduğu, yazdığı iman kelimesinin manyetik alanı, rahmet, faz ve salavat nurlarından fazılları kendisine çeker, yapıştırır. Ve böylece nefsin kalbinde fazıl birikimi başlar. Fazıllar, nefsimizin kalbinde toplanan bu fazıllar, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bizde bulunan ruhumuzun hasletlerine paralel bir özellik taşır. Ruhumuzun hasletleriyle nefsimizin kalbine sonradan gelen, afetleri kovarak nefsimizin kalbine yerleşen fazıllar aynı özelliği taşırlar. Allah'ın bütün emirlerini emredici, yasak ettiği fiilleri işlemekten men edici bir hüviyet taşırlar. Tıpkı nefsim ruhumuzun kalbindeki hasletler gibi. Ve böyle bir fazıl birikiminin %7 nefsimizin kalbinde oluşması sadece bir tek ibadetle mümkündür. İşte o ibadetin adı zikirdir, zikrullah'tır. Allah'ı zikretmekle gerçekleşir. Allah-u Teala diyor ki, Ela
bi zikrullahi tatmainnul kulubu. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Öyleyse mutmain olma dördüncü gök katına ruhun yükselmesi demektir. Sonra Allah'tan razı olacaktır beşinci gök katı. Allah ondan razı olacaktır. Biri radiye, öteki de mardiye. Ve nihayet kişinin nefsi tezkiye olacaktır. Nefsin kalbi %51 nurla bezenecektir. Allah Teala Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Kim nefsini tezkiye ederse, kendi nefsi için bunu yapmıştır, kendisi için gerçekleştirmiştir ve Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Yani ruhu Allah'a ulaşır. İşte ruhunun Allah'a ulaştığı yer burasıdır kişinin. Ve Allah'a ulaşmayı sağlayan işlem zikirdir. Zikrin Allah'ın katından gönderdiği rahmet, faz ve salavat nurlarından %2 rahmet, %98 faze kadar ulaşan fazıl birikimidir. Bu noktada kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada nefsinin kalbinde %49 fazıl gerçekleştirmiştir. 7 defa %7 birikim, %2 de rahmet nuru başlangıçta kalbine girmiştir. Rahim esmasının tecellisinin bir remzi, bir işareti olarak. Bu muhtevaya baktığımız zaman Allah Teala'nın indinde vücuda gelen olayın nefs tezkiyesi olduğunu görürüz. İşte kimin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmişse o kişi nefsini tezkiye etmiştir. Daha ötesi nefsin tasfiyesidir.

İşte bir kişi nefsinin kalbini tezkiye ettiği zaman 7 tane gök katını aşan ruh Allah'ın zatına ulaşmıştır ve Allah'ın zatında ruh yok olur, ifna olur. Vuslata ulaşır kişi, ruhu gerçek yerine, sahibine geri dönmüştür. Biliyorsunuz ki ruhumuz biz doğunca Allah Teala tarafından üfürülür. Diyor ki Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde ve nefaha fihi ruhihi. Onun Adem Aleyhisselam'ın içine ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah Teala'nın bütün insanlara ruhundan üfürmesi söz konusudur. Ve biz insanlar üfürülen bir ruhla Allah'ın topraktan yarattığı bir fizik vücutla ve seva edilen, dizayn edilen bir nefsle yaratıldık. Burada artık nefs tezkiyesi %51 nur birikimiyle gerçekleşmiştir. Bundan sonrası artık nefsin tasfiyesi olacaktır. Buraya kadarı Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. O kişinin Allah'a mülaki olmayı dilemesi kaydıyla Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ruhen o kişinin Allah'a ulaşması söz konusu olur. Bu vuslattır. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği zaman üçüncü basamakta bu kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine tabi olduğu 14. basamakta ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim ettiği 21. ve 22. basamakta bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve buraya kadarını Allah-u Teala kendisi oluşturur. Kişi sadece Allah'a mülaki olmayı diler. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Allah'ın yaptığı şey o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmasıdır. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığını, hidayete erdiğini görüyoruz. Nefsinin tezkiye olduğu noktada bu konu tamamlanır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili diyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar kazandırması temel duamızdır. Unutulmasın ki hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, "Ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz, Allah musrifleri sevmez." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsüne, "Tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin." Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği, ister sabah, mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler, bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2.5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır.

31. ayet-i kerimesinde ey Ademoğlu mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız. İnsanlarla arasındaki ilişkide 28 olan İslam merdiveninin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek, o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar, öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını arsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası arsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. yedili basamakta Allah-u Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun. Öyleyse Allah-u Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşasa 10.000 TL ile rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ayda hayatını idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa, geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa, o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa, ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz'in ve dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve eğer biz gerçekten onlara melekler indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı, her şeyi onların karşısında toplasaydık, Allah'ın dilemesi hariç inanacak değillerdi. Ve lakin onların çoğu cahillik ediyorlar. Ve böylece peygamberlerin hepsine insan ve cin şeytanları düşman kıldık. Onlar birbirlerine aldatarak güzel, süslü sözler vahyederler, fısıldarlar. Ve eğer Rabbin dileseydi, onu yapamazlardı. Artık onları ve iftira ettikleri şeyleri terk et, bırak. Ve ahirete inanmayanların gönülleri ona, onlara, insan ve cin şeytanlara meyletsin ve ondan razı olsunlar. Ve onlar kazandıkları şeyleri kazanmaya devam etsinler. Artık Allah'tan başka bir hakem mi arayayım?

0: Size kitabı açıklanmış, tafsilatlı olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, O'nun senin Rabbinden hak ile indirildiğini biliyorlar. O halde sakın sen şüphe edenlerden olma. Ve Rabbinin sözü sadakatle ve adaletle tamamlandı. O'nun kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. O en iyi işiten ve en iyi bilendir. Ve yeryüzünde bulunanların çoğuna itaat edersen, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna tabi olurlar. Ve onlar ancak yalan uydururlar. Muhakkak ki senin Rabbin, kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. Ve O, hidayete erenleri de en iyi bilendir. Eğer siz, O'nun Allah'ın ayetlerine inananlarsanız, o zaman üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yiyiniz. Ve size ne oluyor ki, üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yemiyorsunuz. Darda kalıp O'na mecbur olduğunuz şeyler hariç, size haram kıldığı şeyleri size ayrı ayrı açıklamıştı. Muhakkak ki onların çoğu bir ilimleri olmaksızın kendi hevesleriyle gerçekten başkalarını dalalette bırakıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin, O haddi aşanları en iyi bilendir. Ve günahın açıkta olanını da gizli olanını da terk edin. Muhakkak ki günah işleyenler kazananlar, kazandıklarından dolayı yakında cezalandırılacaklar. Ve üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Ve muhakkak ki o fısktır. Ve şeytanlar mutlaka sizinle mücadele etmeleri için dostlarına vahyederler. Ve şayet onlara itaat ederseniz, uyarsanız mutlaka siz müşrikler olursunuz. Ölü Allah'a ulaşmayı dilememiş iken, O'na 12 ihsan vererek dirilttiğimiz ve insanlar arasında O'nunla yürüyeceği nur verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde olup O'ndan çıkamayacak kimse gibi midir? Böylece kafirlere yapmış oldukları şeyler süslü gösterildi. Ve işte böylece her kasabada, şehirde O'nun mücrimlerini, günah işleyenlerini orada sahtekarlık, hile yapmaları için liderler yaptık. Kendilerinden başkasını aldatmazlar ve farkında değiller. Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah'ın Resullerine verilen şeyin aynısı bize de verilmedikçe, verilinceye kadar asla inanmayız dediler. Risaletini kime vereceğini Allah en iyi bilendir. Cürüm işleyen, günah işleyen kimselere, yapmış oldukları hileler sebebiyle yakında Allah'ın huzurunda bir zillet, küçüklük, aşağılık ve şiddetli azap isabet edecektir, gelecektir. Öyleyse Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve Allah'a teslime İslam'ı açar. Kimi dalalette bırakmayı dilerse onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah mümin olmayanların üzerine azap verir. Ve bu senin Rabbine istikametlenmiş, yönlendirilmiş yoldur. Allah'a götüren yoldur. Tezekkür eden bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. Rablerinin katında onlar için selam yurdu, teslim yurdu vardır. Yapmış olduklarından dolayı o Allah onların dostudur. Ve onların hepsini bir araya topladığı gün Allahü Teala şöyle buyuracaktır. Ey cin topluluğu! İnsanlarla sayınızı artırdınız. Tağutların arasına insanları da kattınız. Onlara dost olan insanlardan bir kısmı şöyle dedi. Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık ve senin bize takdir ettiğin zamanın bitiş noktasına, sonuna eriştik. Allahü Teala, Allah'ın dilediği şey cehennemin yok olma zamanı gelmesi hali hariç, sizin barınacağınız yer ateştir. Orada ebedi kalacak olanlarsınız buyurdu. Muhakkak ki senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, en iyi bilendir. Ve işte böylece kazanmış olduklarından, günahlarından dolayı zalimlerin bir kısmını bir kısmına çeviririz, musallat ederiz. Ey insan ve cin topluluğu! Size ayetlerimi anlatan ve bu gününüze ulaşacağınız konusunda sizi uyaran içinizden resuller, elçiler gelmedi mi? Kendi nefslerimize şahit olduk dediler. Ve dünya hayatı onları aldattı. Kendilerinin kafir olduğuna kendileri şahit oldular. İşte bu senin Rabbinin ülke halkı gaflet içindeyken uyarılmadan ülkeleri zulümle helak edici olmamasındandır. Ve herkes için yaptıklarından dolayı dereceler vardır. Ve senin Rabbin onların yaptıkları şeylerden gafil değildir. Ve senin Rabbin ganidir, zengindir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, rahmet sahibidir. Eğer dilerse sizi giderir, yok eder, sizi başka bir kavmin zürriyetinden, neslinden yarattığı gibi, sizden sonra da yerinize dilediğini getirir, halef yapar. Muhakkak ki size vaat edilen, vaat olunduğunuz şey mutlaka gelecektir. Ve siz aciz bırakacak değilsiniz, önleyemezsiniz. De ki, ey kavmim, yapacağınız şeyi yapın. Muhakkak ki ben de yapıyorum. Artık bu yurdun sonunun kimin olacağını yakında bileceksiniz. Çünkü zalimler felaha eremezler. Onun Allah'ın yaratıp çoğalttığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah için pay ayırdılar. Ve böylece kendi zanlarınca bu Allah için ve bu da ortaklarımız için dediler. Fakat ortakları için olan Allah'a ulaşmaz ama Allah için olan o onların ortaklarına ulaşır. Hükmettikleri şey ne kötü. Ve böylece onların ortakları müşriklerin çoğuna onları helak etmek için ve onlara kendilerinin dinini karıştırmaları için evlatlarını öldürmeyi güzel gösterdiler, süslediler. Allah dileseydi onu yapamazlardı. Artık onları ve uydurdukları şeyleri terk et. Ve onlar kendi zanları ile bizim dilediğimiz kimseler hariç bu hayvanlar ve ekinler haramdır, onları yemeyin dediler. Bir kısım hayvanların sırtına binmek haram kılındı. Ve bir kısım hayvanların da onlara iftira ederek üzerlerine Allah'ın ismini anmıyorlar, onları besmele ile kesmiyorlar. Allah iftira etmiş olduklarından dolayı onları yakında cezalandıracak. Ve şöyle dediler. Bu hayvanların karnında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize, hanımlarımıza haramdır. Şayet ölü olursa, o takdirde erkek ve kadınlar onu yemekte, onlar ortaktırlar. Allah bu vasıflandırmalarından dolayı onları yakında cezalandıracak. Muhakkak ki o, hüküm ve hikmet sahibidir, en iyi bilendir. Ve bir ilmi olmaksızın akılsızca, aptalca evlatlarını öldürenler hüsrana uğramışlardır. Ve Allah'a iftira ederek Allah'ın onları rızıklandırdığı şeyleri haram kılan kimseler dalalette kalmışlardır ve hidayete ermiş değillerdir. Ve asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları, yenilen çeşitli ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları yaratan O'dur. Ürün verdiği zaman O'nun ürününden yiyin. O'nun hasat edildiği gün O'nun hakkını verin. İsraf, ziyan etmeyin. Muhakkak ki O, müsrifleri, israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanlar ve kesim hayvanı olanlar var. Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden, kesim hayvanlarından yiyin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki O, size apaçık düşmandır. Eşli, biri dişi, biri erkek olarak 8 çift yük ve kesim hayvanı yarattı. Ayet 142. Koyundan 2, keçiden 2. De ki, 2 erkek mi veya 2 dişi mi? Ya da 2 dişinin rahimlerinin ihata ettiğini mi haram kıldı? Eğer siz sadıklarsanız, bana bir ilimle haber veriniz. Ve deveden 2, sığırdan da 2. De ki, 2 erkek mi veya 2 dişi mi? Ya da iki dişinin rahimlerinin ihata ettiğini mi haram kıldı? Veya Allah'ın bununla size vasiyet ettiğine, farz kıldığına şahit mi oldunuz? O halde bir ilimleri olmaksızın insanları saptırmak için Allah'a karşı yalanla iftira edenden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. De ki, bana vahyolunan şeylerde, yenilen yiyecek üzerinde, ölü olan veya akıtılmış kan veya domuz eti ki o muhakkak murdardır veya fısk ile Allah'tan başkası için boğazlanandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Artık kim darda kalırsa, haddi aşması, meyletmesi ve hakka tecavüz etmesi hariç, o takdirde senin Rabbin muhakkak ki gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Yahudi olanlara, tırnaklı hayvanların hepsi ve inekten ve koyundan ikisinin de sırtında taşıdığı veya bağırsaklarında olan veya kemiğe karışmış olanları hariç iç yağını haram kıldık. İşte böyle onları azgınlıkları sebebiyle cezalandırdık. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız. Bundan sonra eğer seni yalanlarlarsa o zaman de ki, sizin Rabbiniz geniş bir rahmetin sahibidir ve onun azabı mücrimler, suçlular kavminden geri çevrilemez. Şirk koşanlar şöyle söyleyecekler. Şayet Allah dileseydi, biz ve babalarımız şirk koşmazdık ve hiçbir şeyi haram etmezdik. Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar işte böyle yalanladılar. De ki, sizin yanınızda ilimden bir şey var mı? Öyleyse varsa onu bize çıkarın. Siz ancak zanna tabi oluyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. De ki, artık en kuvvetli delil Allah'ındır. Öyleyse eğer o Allah dileseydi, elbette sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Allah'ın bunu haram kıldığına şahitlik eden şahitlerinizi getirin de. Artık şayet onlar şahitlik ederlerse, o takdirde onlarla beraber sen şahitlik etme. Ahirete inanmayan ve ayetlerimizi yalanlayan kimselerin heveslerine tabi olma. Ve onlar Rablerine eş tutuyorlar, ortak koşuyorlar. De ki, gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona bir şeye ortak koşmayın. Anne babaya ihsanla davranın. Yokluk, fakirlik sebebiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de yalnız biz rızıklandırırız. Kötülüğün açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı olmanız hariç kimseyi öldürmeyin ki onu Allah haram kıldı. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Yetimin malına, o en kuvvetli çağına gelinceye kadar en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün dışında bir şey ile sorumlu tutmayız. Söylediğiniz zaman yakınınız olsa bile artık adaletle söyleyin. Allah'ın ahdini yerine getirin, ifa edin. Böylece siz tezekkür edersiniz diye Allah işte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Ve muhakkak ki bu benim müstakim olan yolumdur. Öyleyse ona tabi olun. Ve başka yollara tabi olmayın ki o takdirde sizi onun yolundan ayırır. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Sonra Musa aleyhisselama, ahsen olanlara tamamlayıcı olarak her şeyi açıklayan ve rahmet olan ve hidayete erdiren kitabı, Tevrat'ı verdik. Umulur ki böylece onlar Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar, iman ederler. Ve indirdiğimiz bu kitap mübarektir. Öyleyse ona tabi olun ve takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz, rahmete ulaşırsınız. Kitap yalnızca bizden önceki iki topluluğa indirildi. Ve biz onların okuduklarından gerçekten gafildik derseniz diye dememeniz için. Veya eğer bize de bir kitap indirilseydi elbette onlardan daha çok hidayete ererdik dersiniz. İşte size Rabbinizden hidayet, hidayete erdiren beyine, delil ve rahmet gelmiştir. Öyleyse kim Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve ondan yüz çeviren kimseden daha zalimdir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmiş olmalarından dolayı ağır, kötü bir azapla cezalandıracağız. Onlar illa mutlaka onlara meleklerin gelmesini mi veya senin Rabbinin gelmesini mi veya senin Rabbinden bazı ayetlerin, mucizelerin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinden bazı ayetlerin, mucizelerin geldiği gün daha önce iman etmemişse, amenü olmamışsa veya imanıyla bir hayır kazanmamışsa onun imanı kendisine bir fayda vermez. De ki, bekleyin. Muhakkak ki biz de bekleyenleriz. Muhakkak ki onlar kendi dinlerini tefrik ettiler, parça parça ayırdılar ve grup grup oldular. Senin onlarla bir ilgin yok. Onların işi sadece Allah'a aittir. Sonra yapmış oldukları şeyleri onlara haber verecek. Kim Allah'ın huzuruna bir hasene ile gelirse artık onun o misli onundur. Ve kim bir seyyiye ile gelirse o zaman onun mislinden başkası ile cezalandırılmaz. Ve onlar zulmolunmazlar. Muhakkak ki Rabbim beni hanif olarak sırat-ı mustakime, kıyamete kadar ayakta kalacak olan Hazreti İbrahim'in dinine hidayet etti de. Ve o müşriklerden olmadı. Muhakkak ki benim namazım, kurbanlarım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir de. Onun ortağı yoktur. Ve ben bununla emrolundum. Ve ben Müslümanların, teslim olanların ilkiyim. O her şeyin Rabbi iken Allah'tan başka Rab mı isteyeyim de. Bütün nefsler kendisine ait olandan başkasını kazanmaz. Ve bir günahkar başkasının günahını, yükünü taşımaz. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O zaman hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyleri size haber verecek. Ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerle sizi imtihan etmek için bir kısmınızın derecelerini diğer bir kısmınızın üstüne yükselten O'dur. Muhakkak ki senin Rabbin cezası çabuk olandır. Ve muhakkak ki O mutlaka gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir.
1: Araf suresi Mekke'de nazil olmuştur. 206 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Sad. Sana indirilen kitap müminler için bir zikirdir, öğüttür ve onunla onları uyarman içindir. Artık ondan dolayı göğsünde artık bir darlık, sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene tabi olun ve ondan başka dostlar edinmeyin. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Ve ülkelerden nicesini, kaç tanesini helak ettik. Artık azabımız onlara geceleyin veya onlar öğle uykusu uyurken geldi. Azabımız onlara geldiği zaman onların duaları, yalvarmaları, muhakkak ki biz zalimler olduk demekten başka bir şey olmadı. O zaman kendilerine resuller gönderilen kimselere ve gönderilen resullere muhakkak soracağız. Öyleyse onlara mutlaka bir ilim ile anlatacağız. Biz gaipler onların yaptıklarından habersiz değildik. Ve izin günü, hesaplaşma günü, tartı, ölçü haktır, gerçektir. Kimin sevap tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir.
0: Ve kimin sevap tartıları hafif gelirse, o zaman işte onlar, ayetlerimize zulmettiklerinden dolayı nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır. Ve andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada sizin için geçim kaynakları kıldık. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve andolsun ki sizi biz yarattık. Sonra size suret, şekil verdik. Sonra meleklere, Adem aleyhisselama secde edin dedik. Böylece iblis hariç secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Allahü Teala şöyle buyurdu. Sana secde etmeyi emrettiğim zaman seni secde etmekten men eden nedir? İblis, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten ve onu nemli topraktan yarattın dedi. Allahü Teala, öyleyse oradan in. Artık orada senin kibirlenmen olmaz. Hemen oradan çık. Muhakkak ki sen alçaklardansın buyurdu. Şeytan, beyaz gününe, dirileceğimiz güne, kıyamet gününe kadar bana izin, mühlet ver dedi. Allahü Teala, muhakkak ki sen izin, mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis, bundan sonra beni azdırman sebebiyle mutlaka senin sırat-ı müstakimine onlara karşı mani olmak için oturacağım dedi. Sonra mutlaka onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından geleceğim ve onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın. Allahü Teala, kınanmış, hor görülmüş ve kovulmuş olarak oradan çık dedi. Elbette onlardan kim sana tabi olursa, mutlaka sizin hepinizle cehennemi tamamen dolduracağım. Ve ey Adem, sen ve zevcen cennette yerleşin, oturun. Sonra da dilediğiniz yerden yiyin. Ve bu ağaca yaklaşmayın. O zaman yaklaşırsanız, ikiniz zalimlerden olursunuz. Bunun üzerine şeytan, onların o ikisinin görünmesi ayıp olan ve kendilerinden örtülmüş, gizlenmiş yerlerinin açığa çıkarılması için onlara vesvese verdi ve sonra da şöyle dedi. Rabbiniz, ikinizin Rabbi, sadece iki melek olursunuz veya orada ebedi kalanlardan olursunuz diye bu ağaçtan sizin ikinizi men etti, nehyetti. Ve ikisine yemin etti. Muhakkak ki ben sizin ikinize nasihat edenlerdenim. Böylece o ikisini aldatarak öncülük, önderlik etti. Fakat ağaçtan tadınca, meyvesini yiyince ayıp yerleri kendilerine göründü, açığa çıktı. Ve üzerlerine cennet yaprakları yapıştırmaya başladılar. Ve Rableri, ikisinin Rabbi, ikisine şöyle seslendi. Sizin ikinizi bu ağaçtan nehyetmedim mi, yasaklamadım mı? Ve sizin ikinize muhakkak ki şeytan apaçık düşmandır demedim mi? İkisi şöyle dedi. Rabbimiz, biz nefslerimize zulmettik. Şayet sen bize mağfiret ve rahmet etmezsen, biz mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz. Allahü Teala, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süreye kadar kalma, yerleşme ve geçinme vardır. Size takdir edildi buyurdu. Allahü Teala, orada yaşarsınız ve orada ölürsünüz ve oradan çıkarılırsınız buyurdu. Ey Adem oğulları, sizlere ayıp yerlerinizi gizleyip örtecek elbise ve süslenecek şeyler elbise ve takva elbisesini indirdik ki bu takva elbisesi daha hayırlıdır. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ey Adem oğulları! Şeytan sizin ebeveyninizi, anne ve babanızı, onların ayıp yerlerinin görünmesi için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sakın sizleri de fitneye düşürmesin. Muhakkak ki o ve onun kabilesi topluluğu sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Muhakkak ki biz şeytanları mümin olmayanlara dost kıldık. Ve kötü, çirkin bir şey yaptıkları zaman babalarımızı onun üzerinde bulduk. Onlardan böyle gördük ve Allah onu bize emretti dediler. Onlara şöyle de, muhakkak ki Allah fahşayı, kötülüğü, çirkinliği emretmez. Allah'a bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim, adaletle davranmanızı ve bütün mescitlerde kendinizi, vecihlerinizi ona yöneltmenizi, namazı ikame etmenizi emretti. Ve dinde ihlasla, dini ona mahsus kılan muhlisler olarak ona, Allah'a dua edin. Sizi yarattığı gibi ona dönersiniz. Bir kısmı hidayete erdi ve bir kısmının üzerlerine dalalet hak oldu. Muhakkak ki onlar Allah'tan başka şeytanları dostlar edindiler. Ve onlar kendilerinin hidayete erdiklerini zannediyorlar. Ey Adem oğulları! Bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz ve içiniz. Ve israf etmeyiniz. Muhakkak ki o müsrifleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziynetini ve rızıktan temiz, helal olanını kim haram etti? O, dünya hayatında amenu olanlar içindir. Ve kıyamet gününde de özellikle amenu olanlara aittir. Böylece bilen bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. De ki, Rabbim size sadece fuhuşu, kötülüğü, açık ve gizlisini ve günahı ve haksız yere zulmetmeyi ve ona bir delil, sultan indirilmemişken Allah'a şirk koşmanızı ve bilmediğiniz şeyleri Allah'a söylemenizi, mal etmenizi haram kıldı. Ve bütün ümmetler için bir ecel, süre, zaman dilimi, müddet vardır. Böylece onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat ileri ne bir saat geri alınmaz. Ey Adem oğulları! Sizin içinizden size ayetlerimi anlatan, kıssa eden Resuller geldiği zaman bundan sonra kim takva sahibi olur ve nefsini ıslah ederse, nefs tasfiyesi yaparsa artık onlara korku yoktur. Ve onlar mahzun olmazlar. Ve ayetlerimizi yalanlayan kimseler ve onlara karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler ve onlar orada devamlı kalacak olanlardır. Öyleyse Allah'a karşı yalanla iftira edenden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den kendilerine nasipleri erişecek olanlar, işte onlardır. Onlara Resullerimiz, elçi melekler, ölüm melekleri geldiği zaman, onları vefat ettirirlerken onlara şöyle dediler. Allah'tan başka dua etmiş olduğunuz şeyler nerede? Onlar da, bizden saptılar, gittiler dediler. Ve kendilerinin, nefslerinin üzerine kafir olduklarına kendileri şahitlik ettiler. Allah-u Teala buyurdu. Sizden önce geçmiş olan, ateşte bulunan insan ve cin topluluğunun arasına girin. Her ümmet, her girişte dahil olduğu zaman, hepsi orada ard arda toplanınca, sapmalarına sebep olan kardeşlerine lanet ettiler. Sonrakiler, öncekiler için, Rabbimiz, bizi dalalette bırakanlar işte bunlar. Artık onlara ateşten iki kat azap ver, dediler. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Hepiniz için iki kat azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz. Ve onların evvelkileri sonrakilere, artık sizin bizden bir üstünlüğünüz yok. Öyleyse kazanmış olduğunuz şeyler sebebiyle azabı tadın, dediler. Muhakkak ki ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara kibirlenenler, onlara gök kapıları açılmaz. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıramazlar. Ve deve veya urgan iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremezler. Mücrimleri, suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennemde ateşten bir döşek ve üzerlerinde ateşten örtüler vardır. Ve zalimleri işte böyle cezalandırırız. ve amenü olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel işleyenler, nefs tezkiyesi yapanlar ki, kimseyi gücünden başka bir şeyle sorumlu tutmayız. İşte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Onların göğüslerinde, nefsin kalbindeki afetlerinden ne varsa çekip aldık. Onların altlarından nehirler akar. Ve bizi buna hidayet eden Allah'a hamdolsun. Allah'ın bizi hidayete erdirmesi olmasaydı, biz hidayete ermezdik. Andolsun ki Rabbimizin Resulleri hak ile gelmiştir, dediler. Ve yapmış olduklarınızdan dolayı varis kılındığınız cennet işte budur, diye nida olunurlar. Ve cennet ehli, ateş, cehennem ehline seslendi. Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini hak olarak bulduk. Siz de Rabbimizin size vaat ettiğini hak olarak buldunuz mu? Evet, dediler. O zaman onların arasında bir müezzin, münadi, seslenme görevi olan kişi seslendi. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Onlar Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onun o yolun eğri olmasını isterler. Ve onlar ahireti, ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşmasını inkar edenlerdir. Ve onların aralarında bir perde vardır. Ve Araf'ın, tepelerin üstünde onların hepsini simalarından, yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Henüz oraya, cennete dahil olmamış ama ümit eden cennet ehline, selamlanmak, selam sizin üzerinize olsun, diye nida ettiler. Onların bakışları ateş, cehennem ehlinin tarafına çevrilince, Rabbimiz, bizi zalim kavim ile beraber kılma, dediler. Ve onları simalarından, yüzlerinden tanıyan Araf ehli adamlar, onlara seslendiler, şöyle dediler. Sizin topladıklarınız ve kibirlenmiş olduğunuz şeyler size fayda vermedi. Cehennemliklere şöyle denir. Allah'ın onlara rahmetle ulaşmayacağına dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Cennetliklere de şöyle denir. Cennete girin. Size korku yoktur ve mahzun olmayacaksınız. Ve ateş, cehennem ehli, cennet ehline nida etti, seslendi. Sudan ya da Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden bize aktarın. Cennetlikler şöyle dedi. Muhakkak ki Allah ikisini de kafirlere haram etti. Onlar kendilerinin dinini oyun ve eğlence edinen ve dünya hayatının onları aldattığı kimselerdir. Böylece onlar bugüne ulaşacaklarını nasıl unuttularsa ve nasıl ayetlerimizi bile bile inkar ettilerse bugün de biz onları unuturuz. Ve andolsun ki onlara bir kitap getirdik. Ve amenü olan bir kavim için onu rahmet ve hidayete erdiren olarak bir ilim üzerine ayrı ayrı açıkladık. Onlar sadece onun teviline, yorumuna mı bakıyorlar? Onun tevilinin geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar, Rabbimizin Resulleri hak ile gelmiştir. Artık bize şefaat edecek şefaatçiler var mı ki bize şefaat etsinler? Veya dünyaya döndürülmüş olsaydık, yapmış olduklarımızdan başkasını yapardık, derler. Nefslerini hüsrana uğrattılar. Ve uydurdukları şeyler kendilerinden ayrıldılar. Semaları ve arzı 6 günde yaratan, muhakkak ki sizin Rabbiniz Allah'tır. Sonra arşa istiva etti. Gündüz onu süratle talep eden, takip eden gece ile örtülür. Ve güneş, ay ve yıldızlar onun emrine musahhardır, boyun eğmişlerdir. Yaratma ve emir onun değil mi? Alemlerin Rabbi mübarektir, şanı yücedir. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Muhakkak ki o, haddi aşanları sevmez. Islah olduktan sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Allah'a korkarak ve umutla yalvarın. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır. Rahmetin önünde müjdeleyici olarak rüzgarları gönderen O'dur. Ağır bulutları yüklendiği zaman onu ölü bir beldeye sevk ettik. Ve de ondan su indirdik. Bu şekilde onunla bütün ürünlerden çıkardık. İşte bunun gibi ölüleri çıkarırız. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Ve güzel belde, toprağa verimli ülke, Rabbinizin izniyle nebatını çıkarır. Ve kötü, verimsiz, çorak olan ise, faydasız kıt bitkilerden başka bir şey çıkarmaz. İşte böylece şükreden bir kavim için ayetlerimizi açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u, aleyhisselamı kavmine gönderdik. O zaman şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Muhakkak ki ben o büyük günün azabının sizin üzerinize olmasından korkuyorum." Kendi kavminden ileri gelenleri, "Muhakkak ki biz seni apaçık bir dalalet içinde görüyoruz," dediler. "Ey kavmim, ben dalalette değilim ve fakat ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm," dedi. "Size Rabbimin risalelerini gönderdiklerini tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum ve size nasihat ediyorum, öğüt veriyorum ve sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'tan öğreniyorum, biliyorum. Sizi uyarması ve takva sahibi olmanız için sizden, içinizden bir adama Rabbinizden bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? Ve umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Fakat onu yalanladılar. Bu yüzden onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayanları boğduk. Muhakkak ki onlar ama kör bir kavim oldular. Ve ada, Ad kavmine onların kardeşi Hud aleyhisselam şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız?" Onun kavminden, ileri gelenlerden inkar edenler şöyle dedi: "Muhakkak ki biz seni bir sefihliğin, aptallığın içinde görüyoruz. Ve gerçekten biz seni kesinlikle yalancılardan zannediyoruz." Hazreti Hud şöyle dedi: "Ey kavmim, ben akılsız, sefih değilim ve fakat ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm. Rabbimin risalelerini, gönderdiklerini size tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum. Ve ben sizin için emin, inanılır, güvenilir bir nasihat edeceğim. Ve sizi uyarması için sizden, içinizden bir adama Rabbinizden bir zikir gelmesine mi şaşırdınız? Nuh kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, onların yerine sizi getirdiğini ve yaratılışta sizin gücünüzü artırdığını, bedeninizi büyük ve kuvvetli yarattığını hatırlayın. Artık Allah'ın nimetlerini zikredin ki böylece kurtuluşa erersiniz." Dediler ki: "Tek bir Allah'a kul olmamız için ve babalarımızın tapmış olduğu şeyleri terk etmemiz için mi bize geldin? Eğer sen sadıklardan isen bize vaat ettiğin şeyi, azabı artık bize getir." Hud aleyhisselam şöyle dedi: "Üzerinize Rabbinizden azap ve öfke vaki olmuştur, gelmiştir. Sizin ve babalarınızın onu isimlendirdiğiniz isimler hakkında mı benimle mücadele ediyorsunuz? Allah ona bir delil indirmedi. Artık bekleyin. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekleyenlerden." Bundan sonra, o vakadan sonra onu ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmet ile kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayan ve mümin olmayan kimselerin kökünü kestik, neslini bitirdik. Ve Semud'a, Semud kavmine onların kardeşi Salih şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Rabbinizden size bir delil, ispat vasıtası gelmiştir. Bu Allah'ın dişi devesidir. Sizin için bir ayettir, mucizedir. Artık onu Allah'ın arzında serbest bırakın, yesin. Ona kötülükle, kötü niyetle dokunmayın. Yoksa sizi elim bir azap alır, yakalar. Ve Ad'den, Ad kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, onların yerine sizleri getirdiğini hatırlayın. Ve sizi yeryüzünde yerleştirdi. Onun ovalarında saraylar ediniyorsunuz ve dağlarda evler oyuyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın, yeryüzünde müfsitler, fesat çıkaranlar olarak bozgunculuk yapmayın. Onun kavminden ileri gelenlerden kibirlenenler, onlardan iman edenlerden güçsüz, zayıf gördüklerine şöyle dediler. Salih'in onun Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar, muhakkak ki biz onunla gönderilen şeye inananlarız dediler. Kibirlenenler şöyle dedi. Muhakkak biz sizin inandığınız şeyi inkar edenleriz. Sonra dişi deveyi kestiler ve Rablerinin emrine isyan ettiler, haddi aştılar. Ve şöyle dediler. Ya Salih, şayet sen gönderilen Resullerden isen bize vaat ettiğin, tehdit ettiğin şeyi getir. Bunun üzerine onları şiddetli bir sarsıntı aldı, yakaladı. Ve kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. O zaman Salih aleyhisselam onlardan yüz çevirdi, döndü ve şöyle dedi. Ey kavmim! Andolsun ki Rabbimin risaletini size tebliğ ettim ve size nasihat ettim. Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Sizden önce geçmiş olan alemlerden hiçbirinin yapmadığı fuhşu, kötülüğü mü getiriyorsunuz, yapıyorsunuz? Gerçekten siz mutlaka kadınlardan başka erkeklere de geliyorsunuz. Hayır, siz müsrif, haddi aşan bir kavimsiniz. Ve kavminin cevabı, onları ülkenizden çıkarın. Çünkü onlar çok temiz insanlar demekten başka bir şey olmadı. Böylece biz onun eşi, hanımı hariç onu ve ailesini kurtardık. O geride kalanlardan oldu. Ve onların üzerine taş yağmuru yağdırdık. Artık bak, mücrimlerin, suçluların akıbeti nasıl oldu? Kardeşleri Şuayb, Medyen kavmine şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kul olun. Ondan başka sizin ilahınız yoktur. Rabbinizden size beyine, bir mucize, ispat edici bir açıklama gelmiştir. Artık ölçü ve tartıya vefa edin, tam ve doğru ödeyin. İnsanların eşyalarının değerini eksiltmeyin. Yeryüzünde onun ıslahından sonra fesat, bozgunculuk çıkarmayın. Şayet müminler iseniz, işte bu sizin için hayırlıdır. Tehdit, vaat ederek her yola üstüne oturmayın. Ve ona Allah'a amenü olan kimseleri Allah'ın yolundan men etmeyin. Ve onda Allah'ın yolunda bir eğrilik istiyorsunuz. Ve hatırlayın, siz az idiniz, sonra sizi çoğalttı. Ve bakın, fesat çıkaranların sonları nasıl oldu? Ve eğer içinizden bir kısmınız bir grup, onunla gönderildiğim şeye inanır ve bir kısmınız diğer bir grup inanmazsa, o takdirde Allah, aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Onun kavminden kibirlenenlerin ileri gelenleri şöyle dediler. Ya Şuayb, seni ve seninle beraber amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka ülkemizden çıkaracağız. Ya da siz mutlaka bizim milletimize, dinimize dönersiniz. Şuayb aleyhisselam, şayet biz kerih görüyorsak da mı? Dedi.

Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, herkes kendisini Allah'ın yolunda zanneder. Ama Allah-u Teala'nın dizaynı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a yönelenler için geçerlidir. Dalaletten hidayete adım atanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İşte sizler sevgili kardeşlerim, ya öylesiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve dilediğiniz anda mutlaka cennetin anahtarını elde ettiniz. Ya da henüz dilemediniz ama dikkatle bizi izliyorsunuz. Evet, söylediklerimiz herkesin söylediklerine benzemiyor, öyle değil mi? Kur'an'ın anahtarı aynı zamanda cennetin anahtarıdır. Bu anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle, ruhunu bir insanın ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş reçetesi. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kimler diyor? Efendim? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Hocam bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ya kenavud ve ya kenestavud. Aleyhüm kalbim ve aleyhüm ve lezzallim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Yeni bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda inşallah Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Allah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Tekrar edelim ki Kur'an-ı Kerim tefsiri ancak Allah'ın öğretisiyle gerçekleşen bir olaydır. Kur'an-ı Kerim'in ruhundan bahsediyoruz. Lafız herkes tarafından bir şekilde ifade edilmeye çalışılmıştır. Ama ruha gelince, ruhta Allah söz konusudur. Onun öğretisi asıldır. Öyleyse inşallah Hicr suresinin 85. ayet-i kerimesiyle konumuza giriyoruz. Allah Teala buyuruyor: Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halakna es semavati vel arda ve ma beynehuma illa bil hakkı ve innes saate le atiye tün fasfahs safha safhal cemil. Kelimelere geçiyoruz. Ve ma halakna, biz yaratmadık. Es semavati, semalar, gökler, ve el art, ve yer, yeryüzü, arz, ve ma beynehuma, ve ikisinin arasında olan şeyler. İlla, ancak, başka bi el hakkı, hak ile. Ve inne es saate, muhakkak ki o saat, yani kıyamet, le atiyetun, mutlaka elbette gelecek. Fasfa, fe, isfa, artık müsamaha göster, iyi muamele et. Es-Saffa el-Cemile, güzel bir şekilde yüz çevirmek. Şimdi cümleciklere geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halakna, biz yaratmadık, yani başka bir şey için yaratmadık. Es-semavati vel arda, semaları ve yeryüzünü, arzı. Ve ma beynehuma, ve o ikisinin arasındaki şeyleri. İlla bil hakkı, ancak hak ile, yani ancak hak ile, sadece hak ile yarattık. Ve inne saate la atiyetun, muhakkak ki o saat, kıyamet, mutlaka gelecektir. Fasfahis safhal cemile, artık onlardan güzellikle yüz çevir buyuruyor Allah-u Teala.

Allah Teala gökleri, yerleri ve ikisinin arasındakileri boşuna yaratmadığını söylüyor. Ancak hak ile, yani mutlak bir maksada matuf olarak, mutlak bir hedefe yönelik olarak. Öyleyse Allah Teala dilediği şeyi hangi istikamette yaratmak istiyorsa o istikamette yaratır. Biz insanları Allah Teala hani fıtratıyla yaratmış. Ve koyduğu din de sadece bir tek din, Hanif dini. İnsanlar o dini yaşayabilecek olan özellikle yaratılıyor. Ondan başka da bir din hiç yok, hiç olmamış. Öyleyse her şey hak ile belli bir hedefe, gayeye matuf olarak yaratılıyor Allah-u Teala tarafından. Yerlerle gökler de öyle, ikisinin arasındakiler de öyle. Yedi tane gök katı, her gök katında zemin katın gökleri, ondan sonra birinci kat. Bütün yıldızları diyor Allah-u Teala, biz zemin katın tavanı olarak yarattık diyor. Şu gördüğünüz bütün galaksiler, sonsuz samanyolları, 2,5 milyar galaksiden bahsediliyor. 2,5 milyarda her birinde yıldız mevcut olduğu varsayılıyor. Sadece zemin kat ve zemin katın tavanı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah Teala hiçbir şeyi boşuna yaratmamış. Her şeyin bir gayesi var. İnsanoğlunu Allah Teala niçin yaratmış? Yeryüzünün halifesi olarak, Allah'ın dünya üzerindeki temsilcisi olarak yaratmış.

inne muhakkak ki Rabbeke senin Rabbin hüve o el hallaku en iyi yaratan el alimu en iyi bilendir. Cümlecikler Bismillahirrahmanirrahim. İnne rabbeke muhakkak ki senin Rabbin hüvel hallakul alim. Alim. O en iyi yaratan, en iyi bilendir.

Muhakkak ki senin Rabbin, o yaratan, bilendir.

cümle şöyle oluyor. Muhakkak ki senin Rabbin o, yaratan ve bilendir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Hallaku ve Alimu kelimeleri aslında en iyi yaratan, en iyi bilen anlamına da kullanılabilir. Ama böyle bir ifade, yani en iyi yaratan ve en iyi bilen ifadesini oraya koyduğumuz zaman, o zaman başka yaratıcılar ve onunla mukayese edilebilecek olan bilenlerin var olduğunu bir nevi kabul etmiş duruma giriliyor. Böyle bir şey yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kainatı da 6 tane ayrı alemi de yaratan sadece Allah'tır. Ve yaratma kabiliyeti yoktan var etmek, başka kimse de, Allah'tan başka kimse de mevcut değildir. Öyleyse muhakkak ki senin Rabbin o, yaratan ve bilendir. Yani başka bir yaratıcı yoktur, mevcut değildir. Hicr suresinin 87. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ateynake seb'an minel mesani vel kur'anel azim. Ve lekad ve andolsun ki ateyna ke biz sana verdik seb'an 7 minel mesani mesaniden ikinciden ve el Kur'an'e ve Kur'an'ı el azim büyük azim.

cümleciklere geçiyoruz. Ve lekad ateynake ve andolsun ki sana verdik. Seb'an minel mesani ikinciden yediyi verdik.

vel Kur'anel Azim ve Kur'anül Azim'i verdik. Bu durumda cümle şöyle oluşuyor. Ve andolsun ki sana Mesani'den, yani ikinciden Hidi'yi ve Kur'anül Azim'i verdik. Allah Teala burada çok özel bir durumdan bahsediyor. İkinciden yedi. Burada

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala yediyi verdik diyor. Bir açıdan bu yedi ayetli Fatiha'dır. Çiftlerden tekrarlanan, ikinciden yediği. Bu akla en yakın gibi görünen bir dizayndır. Ama Allah Teala bununla ikinciden yediği verdik diyor. Kur'an kainatın son peygamberine indirilen son şeriat kitabıdır. Allah Teala resullerine de evliyalarına da kitap yazdırır. İşte burada Allah Teala'nın ikinciden bahsi Kur'an-ı Kerim'den sonra indirilecek olan bir sohbet kitabından Allah-u Teala'nın

Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde bahsettiği bütün nebilerden sonra gelecek olan bir Resulüne yazdıracağı bir sohbet kitabından Kur'an-ı Kerim'den sonraki ikinci oluyor. Oradan Allah'ın verdiği 7 grup ayet. Allah Teala'nın ikinciden muradı bu ve 7'yi Seban 7'li olarak diyor. Seb'a demiyor, Seb'an. İkinciden verdiği 7 Risalet nurlarında Allah-u Teala'nın verdiği 7 grup ayettir. Ard arda yer alır. Ve Allah'a göre büyük özellikleri ifade eder. Birçok şeyin sırrı oradadır. Allah razı olsun. Ve 88. ayet-i kerimeye geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.

Ayet 88'e geliyoruz. Hicr suresinin 88. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. La temuddenne ayneyke ila metta'na bihi ezvacen minhum ve la tahzen aleyhim vahfıd cenaheke lil mu'minin. La temudenne, uzatma, dikme, uzun uzun bakma ayneyke, iki gözünü, ila e, yani şuna, buna, ma mettana, yararlandırdığımız şeyler, bihi, ona, onunla, ezvacen, çift çift, kat kat, fazla olarak, minhum, onlardan. Ve la tahzen, üzülme, hüzünlenme, mahzun olma, aleyhim, onlara, onlar için, vahfet ve ıhfet, indir, alçalt, cenahake, senin kanatlarını, li el müminin, müminler için, müminlere. Bismillahirrahmanirrahim. La temuddenne ayneyke, gözlerini dikme, illa ma mettana bihi ezvacen minhum, onlardan bir kısmına, çifter çifter, bol bol meta olarak verdiğimiz şeylere. Ve la tahzen aleyhim, onlar için mahzun olma. Vahfid cenahake, ve kanatlarını indir. Hem mütevazi ol manasına geliyor kanatlarını indirmek, hem de himaye et, kanatların altına al, koru diyor Allah-u Teala. Lil müminin, müminlere, kalplerine iman edilmiş olan kimselere kanatlarını indir.

mütevazi ol, himaye et. Bir müminine, müminlere, kalplerine himaye olmuş olan kimselere. Şimdi buradan cümleyi bütün olarak verirsek, onlardan bir kısmına çifter çifter, bol bol meta olarak verdiğimiz şeylere gözlerini dikme. Onlar için mahzun olma müminlere, yani kalplerine iman yazılmış olan kimselere kanatlarını indir. Mütevazi ol. Himaye et. Müminleri himaye etmesini istiyor. Kanatlarının altında, koruma altına almasını istiyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in başkalarının mallarına göz dikmesi, bu ayet indirildiği devre eğer bir kıtlık devresi ise, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe bir süre ablukaya alındı. Onlara yemek ulaşmasına, yiyecek bir şeyler ulaşmasına mani oluyordu Mekke'deki kafirler. O kendileri ise bol bol her şeyden yiyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin aç kalması konusunda hüzünleniyordu, endişeleniyordu. Allah-u Teala bunun için söylüyor. Gözlerini dikme, onları bol bol verdiğimiz şeylere ve müminleri kanatlarının altına al diyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dualarıyla uzun süren bir ablukada sahabenin açlığı en az hissedenler olmasını temin etti Allah Teala. Ama zahmetli, meşakkatli bir devreydi. Açtı sahabe. Aç bir devre geçirdiler. Elbette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı durumdaydı, onlar gibiydi. Burada müminler adıyla Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafındaki sahabeden bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilemişler. 10 ihsan almışlar Allah Teala'dan ve 10 ihsanla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. İşte onlar sözleriyle de mümin olanlar, göğüslerini gere gere ben müminim diyenler ama aynı zamanda kalpleriyle de mümin olanlar, Allah'ın kalplerine iman yazdıkları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldukları anda bütün sahabenin kalbine iman yazılmıştır. Kim tabi olmuşsa onlar sahabedir. Sahabe müminlerdi. Ama münafıklar da vardı, tabi olur görünen, aynı işlemi yapan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önünde diz çöken, el öpen ve tabi olduğunu ifade edenlerden bir kısmı sahabeydi. Gerçek anlamda tabi olmuşlardı. Bir kısmı münafıklardı. Tabi olmamışlardı. Tabi olur görünmüşlerdi. Ve onlar Allah'a ulaşmayı da dilemediler. Onlar sadece cizye adlı bir vergiden kurtulmak için sahabe gibi olmak gereğini duyanlardı. Ayrıca aldatmak onların işiydi. Allah razı olsun. Ve Hicr suresinin 89. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul inni enen Nezirül Mubin. Ve kul de inni muhakkak ki ben ene ben el Nezir, nezir, uyarıcı, el-mubinu, açıkça açıklayan, beyan eden.

Ekul ve söyle de inni muhakkak ki ben ene ben

Buradaki en nezir, yani el neziru, nezir uyarıcı, el mubinu, apaçık.

uyaran, açıklayan, beyan eden bir nezirim de. Mübin apaçık oluyor. Açıkça açıklayan, beyan eden,

Ecim suresi 89. ayet-i kerimede Allah Teala bunu söylüyor. Onlara de ki ben muhakkak ki apaçık bir nezirim. Yani apaçık bir şekilde açıklayan bir nezir. Nezir, nezir etmek, uyarmak anlamına geliyor. Nezir de uyarıcı ama bu madalyonun bir cephesi. Bir de müjdeleyici. Hem mübeşşir, müjdeleyici, hem de münezzir, nezreden, uyaran. Nezir kelimesi uyarmak fiiline dayalı bir kelime ama aynı zamanda bütün nezirler müjdeleyicidir. Yetmez, bütün nesiller, resul, bütün nezirler mutlaka resuldür. Allah Teala hiçbir devrede, hiçbir kavme resul olmayan bir nezir göndermemiş. Bütün nezirler aynı zamanda müjdeleyicidir. Bütün nezirler aynı zamanda resuldür. Ama bütün nezirler nebi değildir. Bütün nebiler aynı zamanda resuldür. Aynı zamanda da mutlaka nezirdir. Bütün nebiler, peygamberler aynı zamanda mutlaka resuldürler. Risaletle görevlendirilmişlerdir. Açıklama emri gelmiştir kendilerine. Aynı zamanda nezirdirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz ki bütün kavimlerde, bütün devirlerde mutlaka Allah'ın Resulleri mevcuttur. Hiçbir devir olmamıştır ki bir kavimde Allah'ın Resulleri mevcut olmasın. Her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü vardır. Sevgili kardeşlerim, böylece hiçbir devirde Allah-u Teala hiçbir kariyeyi, hiçbir insan topluluğu olan kesimi Allah'ın söylediklerini açıklayan birilerinden mahrum kılmamıştır, mahrum etmemiştir. Allah-u Teala nezirlerin görevi hakkında diyor ki, nezirler amini olanları müjdelemekle görevlidirler. Diğerlerini de uyarmakla görevlidirler. Dikkat edin, işaret son derece açık olarak geliyor. Amini olanları müjdelemekle, amini olmayanları uyarmakla görevlidirler diyor. Burada çok açık bir müessese var. Kim amene olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, o mutlaka müjdeye muhatap oluyor. Cennet müjdesi onun. Kim de olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, onun uyarılması lazım. Uyarılıyor. Niçin uyarılıyor? Amene olsun, Allah'a ulaşmayı dilesin de, o da cennetle müjdelensin diye. Bütün nezirler mutlaka müjdeleyici ve uyarıcıdırlar. İşte Allah Teala Mülk Suresinin 8, 9, 10. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Cehennemin kenarında cehenneme girecekler, toplanırlar. Sonra grup grup cehennemin kapısına ulaşırlar.
Cehennem bekçileri onlara derler ki, size nezirler gelip de buraya, bu cehenneme geleceğinizi, sizden nezirler gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki, söylediler. Ama biz onlara dedik ki, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Ayrıca biz onlara dedik ki, biz seni dalalette görüyoruz. Eğer biz onların söylediklerini işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, o zaman burada cehennemde mi olurduk? İfade çok açık bir şekilde görünüyor. Kim cehenneme gelmişse, cehenneme gelenlere mutlaka bu soruluyor. Size nezir gelmedi mi? Gelmemiş olsa, Allah-u Teala cehennemine atmayacak o kişiyi. Çünkü uyarılmadan, aralarında Resul bulunmadan, hiçbir kimseyi cehenneme atmama konusunda Allah'ın defaatle sözü var Kur'an-ı Kerim'de. Ve adına Allah-u Teala'nın nezir dediği bütün kişiler aynı zamanda mutlaka Resul. Resul dediği bütün kişiler de aynı zamanda mutlaka nezir. Ve görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Nezirler geliyor, açıklamalarda bulunuyorlar. Allah'ın kendilerine emrettiği şeyleri söylüyorlar. Ve insanları bir yerlere ulaştırmak için varlar. En güzel için. Ama böyle bir dizaynda şunu görüyoruz. Ne zaman Allah'ın nezirleri, bir neziri içinde bulunduğu, kendi lisanla konuştuğu kavme Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınmışsa ve onlara açıklamalarda bulunmuşsa, mutlaka reddedilmiştir. Bu Mülk 8-9-10 bunu çok kesin bir şekilde ortaya koyuyor. Onun dalalette olduğu söylenir, onun şeytandan ilham aldığı söylenir, vahiy aldığı söylenir, onun deli olduğu söylenir, dalalette olduğu söylenir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytan büyük çoğunlukla beraber olduğu için, onlar şeytanın kontrolünde olduğu için, büyük çoğunluk Allah'ın Resullerini, Allah'ın nezirlerini mutlaka reddeder. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında aynı şey olmuştur. Zaten Allah-u Teala birkaç ayet evvel ne diyordu? Diyordu ki, biz bütün kavimlerde ahlaksızları, zorbaları hakim kılarız. Böyle bir standartta

Allah Teala öyle söylüyor, biz bütün kavimlerde Allah'ın yolunda olmayanları birbirine dost kıldık diyor. Kuvvetin sahibi yaptık onları diyor. Zulümlerini rahatlıkla işleyebilsinler diye.

İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün kavimlerde Allah-u Teala'nın el-meleği dediği ileri gelenler hep o zorbalardan oluşuyor. Onları kavme hakim kılıyor Allah-u Teala. Ve çoğunluk daima Allah'ın yolunda olmayan insanlar her devirde. Bütün peygamberler devrinde de böyledir. Peygamber olmayan resullerin devrinde de böyledir. Netice hiç değişmemiştir. Dünyanın büyük kısmı, hatta rahatlıkla 190'dan fazlası diyebiliriz. Ne yazık ki Allah'ın cennetine girebilecek olan esnafı kazanamadan bu dünyadan gidiyorlar.

burada nezirden bahsediyor. Hiçbir devirde hiçbir kavim nezirsiz bırakılmamıştır. Resulsüz bırakılmamıştır. Ama bu resuller bazen nebidir ama gene nezirdir. Bazen velidir ama gene nezirdir. Öyleyse resul eşittir nezir. Fakat resul eşittir nebi değil. Bazı resuller nebi ki azınlıktır bu. Az sayıda nebi vardır. Hangi devirde Allah Teala bir nebi tayin etmişse huzur namazının imamlığına, o kavmin dışındaki bütün kavimlerde gene Allah'ın resulleri aynı devrede yaşamaktadırlar. Ama onlar nebi resulün emrindedirler. Yani devrin imamının emrindedirler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala burada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir nebi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi, son nebinin nezir olduğunu söylüyor. Hicr suresinin 90. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kema enzelna alel muktesimin. Ke gibi ma şey enzelna indirdiğimiz, yani ma enzelna indirdiğimiz şey alel muktesimin, muktesim olanlara, kısım kısım ayıranlara.

Şimdi Hicr suresinin 90. ayet-i kerimesinde muktesim olanlara, kısım kısım ayıranlara diyor. İndirdiğimiz şey gibi ve ayetin manası şöyle oluyor, muktesimlere, kısım kısım ayıranlara indirdiğimiz gibi. Acaba ne demek istiyor Allah-u Teala? Bütün dinlerin büyük kısmı kısım kısım ayırıcılardır. Allah'ın temel emirleri zaman içinde insanlar tarafından mutlaka iblisin mutlak olarak devreye girmesiyle hüviyetlerini kaybetmişlerdir. İblis neyin insanları cennete götüreceğini, neyin kendisiyle beraber cehenneme götüreceğini çok iyi bilmekte. Becerebildiği standartlarda, diğer kitaplarda büyük değişiklikler yapmayı başarmış. Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da. Ama Kur'an-ı Kerim'e gelince Allah Teala diyor ki bu kitabı, bu Kur'an-ı Kerim'i muhakkak ki biz indirdik ve biz onu koruyan biziz diyor Allah Teala. Onu koruyan biziz, biz diyor. Kur'an-ı Kerim Allah'ın muhafazası altında. Bu surenin, Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesiydi zannediyorum.

Evet, Hicr suresi 9. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. İnna muhakkak ki biz nahnu biz nezzelne zikre Kur'an-ı Kerim'i zikri indirdik, inzal ettik. Ve inna ve muhakkak ki biz lehu onun için lehafizin mutlak hafızız, koruyucuyuz diyor. Muhakkak koruyucuyuz. Öyleyse bunu söyleyen Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in İblis tarafından değiştirilmesine müsaade etmediğini açık bir lisanla yazıyor. Bu sebeple 14 asır evvel nasıl indirilmişse Kur'an-ı Kerim'in bütün dünyadaki nüshaları birbirinin aynıdır. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muktesimlere indirdiğimiz gibi diyor Allah-u Teala.

Ve bir sonraki ayet-i kerimeye bakıyoruz. 91. Ve burada bir bilmece çözülüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine cealül Kur'ane din. Ellezine o kimseler ki, onlar ki cealü kıldılar, yaptılar. El Kur'ane, Kur'an'ı din. Kısım kısım, parça parça. Onlar Kur'an'ı parça parça kıldılar diyor. Aslında bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dışındaki bütün devirlere işarettir. O devirde Kur'an bir bütündür. Ali İmran 119'da Allah Teala sahabe için diyordu ki, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz diyor. Sahabe Kur'an'ı din yapanlardan, parça parça ayıranlardan değildi. Ama bugün Kur'an parça parça ayrılmıştır. Yani ne demek istiyoruz? Kur'an-ı Kerim parçalara mı bölünmüş? Hayır. Kur'an-ı Kerim Allah nasıl indirdiyse aynı hüviyette duruyor. Ama iblis Kur'an-ı Kerim'i insanlardan saklamayı başarmış. İnsanlara asırlar boyunca yüzlerce, binlerce kitap yazdırmış. İnsanların yazdığı kitaplar. Kur'an-ı Kerim'i açıklıyoruz diye, dini açıklıyoruz diye insanların yazdığı kitaplar ve Kur'an-ı Kerim'in temel farzları bu kitaplar sebebiyle birer birer yok olmuş. Ve şu anda dünyanın durumu, İslam ülkelerinin durumu öyle. Kur'an'ın temel faktörleri bütünüyle kaybolmuş. Kurtarıcı olan bütün hükümler. Peki Kur'an-ı Kerim'de yok mu? Var. Ama tatbikattan kaldırılmış. İslam 7 safhadan oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safha sadece bir dilek. Bundan sonra Allah'ın vereceği 10 tane İhsanla mürşide ulaşıp tabi olma, 2. safha. 1.'si 7. basamak, 2.'si 14. basamak. Sonra ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etme, 3. safha, 21. basamak. Sonra fizik vücudu ahsen kılıp Allah'a teslim etme, 4. safha, 25. basamak. Sonra nefsi ahsen kılıp, muhlis kılıp, halis kılıp Allah'a teslim etme, 5. safha, sonra irşada ulaşma, 6. safha, sonra da iradeyi Allah'a teslim etme, 7. safha. Bundan 14 asır evvel, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere, bütün sahabe bu 7 safhayı yaşadılar. 14 asır sonra, bu 7 safhadan dünya üzerindeki İslam yaşantısında büyük kitleler artık bu safhalardan haberdar değil, tamamen safhalar yok olmuş. 7 safhanın 7'sini de iblis ortadan kaldırmayı başarmış. Bu 7 tane safhayı yaşayabilmek için farzların arasındaki en önemli faktör zikir. Zikri de devreden çıkarmayı başarmış. Bu mahluk, bu iblis, öylesine kurnaz bir mahluk ki, bütün güzellikleri çirkine çevirmek için korkunç bir dehaya sahip. Bütün hüsnüniyetle verilen bilgileri, insanların yanlış anlamasını ve tatbikatlarını Allah'ın yolunda değil de
şeytanın yolunda yapmaları için insanların her biriyle meşgul olan iblis bir korkunç tuzak örüyor bütün insanlara, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala açık ve kesin olarak söylüyor. Onlar Kur'an'ı, Kur'an-ı Kerim'i parça parça kıldılar diyor. İşte 14 asır evvel İslam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sahabenin yaşadığı İslam, 14 asır sonra insanların yaşadığı İslam, vasıta emirler, hedef emirler haline gelmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet. Hedef emirler, 7 tane İslam'ın safhası yok edilmiş. Hiç kimsenin kurtuluşa ulaşamayacağı bir dizayn iblis tarafından insanlara kabul ettirilmiş. Ve bugün insanlık cehenneme gitmeye mahkum. İslam'ın 5 tane şartıyla herkes kurtulacağını zannediliyor. Hiç kimsenin İslam'ın 5 şartıyla kurtulması mümkün değil. Allah-u Teala bu ayet-i kerimede onlar Kur'an'ı parça parça kıldılar diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsir dersi inşallah burada tamamlanıyor. Bu hazin tabloyla bugünkü konuşmamızı kapattığımız için biz de hüzünleniyoruz. Gerçekten dünyanın durumu dehşet verici. Kur'an parça parça olmuş, asıllar kaybolmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühe. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde. Konumuz mu? Konumuz çağrı, davet. Öyleyse Allah Teala daveti farz kılıyor, çağrıyı farz kılıyor. Ve bu farza riayet eden Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a

Diyor ki, Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse o zaman bil ki onlar hevalarına, yani nefslerinin afetlerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına, nefsinin afetlerine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır, buyuruyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın davetine icabet söz konusu. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in davetine icabet söz konusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İfade çok açık ve kesin olarak geliyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin. İşte ifade net olarak geliyor. Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin. Daha çok sever mi? Elbette daha çok sever. Çünkü o Allah'ın sevgilisi olmak konusunda adımını atmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah da bu talebi işitmiştir, görmüştür, bilmiştir. Evet. Ve kişiye 10 tane ihsan vermiştir. 10 tane ihsanı alan kişi bununla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşacaktır. Ulaşması için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağrıda bulunmuştur kişiye. Davet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem acaba sadece Allah'ı mı davet ediyordu? Hayır. Aynı zamanda sırat-ı müstakime davet ediyordu. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, yani sahabenin, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Allah'a davet ettiğimiz yol diyor. Bütün sahabe Allah'a davet ediyordu. Çağrı Allah'ıydı ve Allah'a ulaştıracak olan sırat-ı müstakime. Allah'a ulaştıracak yegane yoluna. Sırat-ı müstakim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse Allah Teala açık ve kesin bir şekilde davet ediyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı, sana da vahyettiğimiz şeriatı, aynı şeriatı sana da farz kıldık diyor Allah Teala. Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatının aynı şeriat olduğunu söylüyor. Sonra da diyor ki, müşrikleri davet ettiğin bu din onlara ağır geldi diyor. Dinin mahiyetini söylüyor Allah Teala.
Allah dilediğini kendisine seçer. Kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Öyleyse demek ki her tarafta davet var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in daveti. Sen sırat-ı müstakime davet ediyorsun diyor Allah Teala ve sen sırat-ı müstakim üzerindesin diyor. Peygamberlerle, Resullerle iblisin farklılığı

secde emrine veriyor. Bütün melekler, cinler derhal itaat ediyorlar. Ama şeytanların arasından iblis itaat etmiyor. Ve Allah Teala buyuruyor ki, ey iblis, seni bu Adem kulumuza secde etmekten emrime rağmen men eden şey nedir? İblis diyor ki, ya Rabbi, sen onu topraktan yarattın ama beni dumansız ateşten, enerjiden yarattın. Ben ondan üstünüm. Daha burada iblis Allah'a bile hile yapmaya kalkıyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde etme emrini verirken ben ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi ona secde edin diyor. Yani onda hiçbirinizde bulunmayan bir şey var. Benim ruhum var diyor onda. İnsanda benim ruhum var diyor. Bana ait olan bir emanet var. Bana ait olan bir emanetin ruhun sahibi sadece bir tek yaratığım var diyor. O da bu Adem diyor. Ve Allah Teala'nın aslında ruhuna secde söz konusu. Adem Aleyhisselam'ın zatından çok daha önemli olan Allah'ın Adem Aleyhisselam'daki emaneti, Allah'ın ruhu, Allah'ın bir mahluku olan ruh. Allah'tan gelmiş olan, tekrar Allah'ın zatına geri dönmesi farz olan bir, 12 defa farz olan bir nesne. Allah-u Teala kendi zatına davet ediyor. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi, Allah'ı yedü darüsselamü yehti men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna, selam yurdu veya teslim yurdu, ikisi de sim kökünden geliyor, davet eder. Allah'ın davetinin gene kendisine olduğunu görüyoruz. Ve davetin dizaynına baktığımız zaman bunun Allah'a davet olduğunu görüyoruz. Neden görüyoruz? Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder. Ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır diyor ayet. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesine baktığımız zaman, Nisa 175'te Allah Teala bir hususu söylüyor hepimize. Kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onu rahmetinin ve fazlının içine alır ve onu kendisine ulaşan, Allah'a ulaşan sırat-ı müstakime iletir, vasıl eder. Öyleyse Allah'a ulaşıyor. Allah'a ulaşan bir ruh. Allah'a ulaşan bir yol. Sırat-ı müstakim. Görüyoruz ki Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah kendi zatına davet ediyor.

Allah Teala En'am suresinin 36. ayet-i kerimesinde davete sadece işitenler icabet eder diyor. Şunu netice olarak görüyoruz ki Allah'ın İslam'ın 7 kademesi içinde daveti var. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet, mümin olmaya davet, ruhu Allah'a ulaştırmaya davet, fizik vücudu Allah'a teslim etmeye davet, nefsi Allah'a teslim etmeye davet, irşada davet ve bir hakkın takvaya, yani iradeyi Allah'a teslime davet. Çağrı, davet müessesesi Allah-u Teala tarafından açık ve kesin bir şüphiyet kazanıyor. Allah-u Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü, o gün gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin buyuruyor. Allah'ın davetine icabet etmek. Davet açık. Allah'ın zatına davet. Yunus 25 ve Allah'ın davetine de icabet farz kılınıyor. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala

şöyle diyor: Ucibu davetet da'i izade ani. Bize dua edildiği zaman, dua edenin davetine icabet ederiz. فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Burada Allah'ın daveti var. Mümin olmaya davet. Yani mürşide tabi olmaya davet. Allah Teala bütün sahabenin sırat-ı müstakime davet ettiğini söylüyor. Bütün sahabenin Allah'a davet ettiğini söylüyor. İşte

Fussilet suresi 33, 34, 35. ayetler. Allah Teala diyor ki: Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'ı çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatte hasenat bir olur mu? Sen seyyiati hasenatla önle. Seyyiati hasenatla önleme yetkisine herkes ulaştırılmaz. Bu yetkiye ulaşanlar Hazil Azim'in sahipleridir buyuruyor Allah Teala. Burada mürşit tarifi veriliyor. Kimdir mürşit? Birinci vasfı Allah'a teslim olmuş. Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş bir insan. Allah'a teslim olmadan Allah'a davet çok fazla hüküm ifade etmez. Evet, davet davettir. Ama davet edenler Allah'a ulaştırmaya vesile olacak bir yetkinin sahibi ise, muhatapları Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde hemen tabi olabilecekleri bir merci karşılarında durmaktadır. Hemen tabi olmak imkanının sahibi olurlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki görüyoruz ki Allah Teala tarif veriyor, mümin tarifi. Allah Teala tarif veriyor, mürşit tarifi. Kimdir mümin? Kalbine iman yazılandır. Öyleyse Allah Teala'nın daveti neydi? Onlar da benim davetime uyusunlar, tabi olsunlar, mümin olsunlar, sonra da irşada ulaşsınlar diyor. Hem mümin olmaya davet ediyor, hem de irşada davet ediyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı başlangıç seviyesinde Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin edeceği o gün mutlaka gelecektir buyuruyor Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde. Öyleyse davetin başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemeye davet var. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileme noktasında bir asıl muhteva görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. İlk davet buraya. Allah-u Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Eğer dilemezsek o zaman kurtuluşumuz yok. O zaman bizim için bir kurtuluş yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muhakkak ki hepimizin görevi Allah'a ulaşmayı dilemek.
İşte hepiniz insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmekle mükellefsiniz. İnsanlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse kurtuluşlarının mümkün olmadığını, ne yaparlarsa yapsınlar cehenneme gitmekten kurtulamayacaklarını bilmiyorlar. Onlara bunu sizler öğreteceksiniz. Öyleyse Allah'ın daveti haktır.

Dice, Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, sen Allah'a davet et diyor. Sen sırat-ı müstakime davet et diyor. Sen sana tabi olmalarına davet et diyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daveti Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesinde son derece açık olarak görünüyor. Eğer senin davetine Habibim icabet etmezlerse bil ki onlar hevalarına tabi olmuşlardır. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daveti ne? Daveti açık. Gelin diyor bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin. Eğer Allah'ı seviyorsanız gelin bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin. Öyleyse Allah Teala mürşide davet ediyor mu? Evet, vebtegu ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmaya vesile olanı Allah'tan isteyin.

Allah'a ulaşanların kimler olduğuna bakıyoruz. Vellezine sabir ibtigaya ve çerabbihim. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı ve Allah'ın zatına ulaşmanın ötesinde Allah'ın zatını görmeyi iptiga edenler, sabırla dileyenler.

Allah Teala bütün resullerine, bütün nezirlerine diyor ki: Aminu olanları müjdeleyin. Aminu olmayanları uyarın. Ve onları buradan çıkan mana o ki aminu olmaya, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet edin.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse

Allah'ın daveti açık ve kesin. Mümin olmaya Allah Teala davet ediyor. Onlar da benim davetime icabet etsinler ve mümin olsunlar. Bu Bakara Suresinin 186. ayet-i kerimesinde. Hem 2. safa için davet var, hem de 6. safa için davet var. Çünkü onlar da böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah-u Teala.

Sonra üçüncü safhaya geliyoruz. Allah'ın daveti, ruhu Allah'a ulaştırmak konusundaki Allah'ın daveti, yani farz, kaç defa? 12 defa farz. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmak 12 defa farz. 1 Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kabre yetiyeküm il azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, azap gelmeden önce, ister kabir azabı olsun, ister kıyamet azabı olsun, cehennem azabı olsun, netice değişmez. İkisi de ölmeden evvel, ki ikisi de öldükten sonraki azaplar öyleyse, ölmeden evvel ki şu dünya hayatında üzerinize gelmeden önce, azap gelmeden önce Allah'a dönün ve Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Allah'a ruhumuzu döndürmemiz farz kılınıyor. 1. Rum 31. Münibine ileyhi. Rum 32. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön ve takva sahibi ol. Allah'a ulaş ve ulaşınca takva sahibi ol. Ulaşmanın da bir takva sahibi olmakla alakalı olduğunu söylüyor Allah Teala. Allah'a ulaşmanın ikinci farziyeti. Üçüncüsü Fecr suresinin 27. 28. ayet-i kerimesi. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Gene farz. Allah'ın farzı. Dördüncü farz Zariyat 50. Fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç. Allah'a sığın. Beşinci farz Lokman 15. Ve tebi sebilâ men enâve ileyye. Kim bana ulaşırsa, kim bana ulaşmışsa, yönelmişse, ulaşmışsa, sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de bana yönel, bana ulaş diyor Allah Teala. Sonra Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi. Allah selam yurduna davet eder, teslim yurduna davet eder. O davetine, oraya ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır. Yani Allah kendi zatına davet eder diyor.

7. ayet müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön, Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Rad 21. Allah Teala diyor ki vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar. Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey ruhları. Allah ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını emrediyor. Davet ediyor insanları buna. Dokuzuncu ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Bu davette Allah'ın zatına ulaştırma daveti diye düşünüyoruz. Ve dizayn giderek güzelleşiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu görüyoruz. Davet bir şeyleri içeriyor. Allah'ın önem verdiği şeyler. İşte bunlardan bir tanesi ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. 9 tane davet oldu. 9 defa Allah Teala ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya bizi davet etti. Üzerimize farz kıldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala Edûlallâhı Allah'a davet et. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Cüret Enam 152 ve bi'atullahi efu haza sıratı müstakim fettebiyuhu. İşte Allah'ın ahdini ifa et, yerine getir. Ruhunu da veçini de nefsini de Allah'a teslim et. İşte bu sıratı müstakimdir. Ona tabi ol. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki yollardan herhangi birisine, geri kalan 72 tane fırkadan herhangi birisine tabi olma ki hepsi seni Allah'ın yegane kurtuluş yolu olan sırat-ı müstakimden alıkoyarlar diyor Allah-u Teala.

11. ayet-i kerime, Maide 7. İşittik ve itaat ettik dediniz, diyor Allah Teala, biz de misakinizi üzerinize yükledik diyor. Allah'a ruhunuzu ulaştırmak konusundaki yemininiz olan misakinizi üzerinize farz kıldık diyor. 11. defa farz kılıyor Allah Teala. Davet ediyor bizi. Üzerimize yükleyerek, ona ulaşmamız lazım geldiğini üzerimize yükleyerek farz kılıyor. Ve Nisa suresi 58. ayet-i kerime, İnnallâhe ye'murüküm an tu'addül emanâti ilâ ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmeyi emreder diyor. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmeyi emreder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın bir dizaynı söz konusu. Emanetleri Allah'a teslim etmek. Ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek. Yani Allah'a teslime davet ediliyoruz. Farz kılınıyor.

Her açıdan Allah'ın daveti üzerimize, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala diyor ki, nefslerinizin sorumluluğu üzerinizedir. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Yani diyor, sizi nefsinizi tezkiye etmeye, temizlemeye, arıtmaya davet ediyorum diyor Allah-u Teala.

İnsanlık tarihi boyunca Allah Teala hep aynı şeylere davet etmiş. Yedi tane safa. Nefsin Allah'a teslimi de Allah Teala'nın emri. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Ve ma umiru illa li yabudullahi muhlisine lehu dine hunefaye. Onlar emir olmadılar. Nefslerini Allah'a teslim etmekle emrolundular. Öyleyse bir teslim keyfiyeti söz konusu nefslerimizin Allah'a teslimi ve böylece nefsimizin kalbinin %100 temizlenmesi, pirru pak olması. Böylece nefsimizin kalbinin bütün afetlerden temizlenerek halis olması. Bu olay. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, her halükarda Allah'ın davetini görüyoruz. Allah Teala Ali İmran 102 ile Hakka tukatihi davaya, Hakka tukatihi takvaya davet ediyor herkesi. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe Hakka tukatihi.

Ve diyor Allah'a telaşsız ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Bela temutunne illa ve entüm müslimun. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Hakka tukati takvanın arkasından bu geliyor. Demek ki burada iradenin de Allah'a teslimi var. Ve gene Allah-u Teala üzerimize farz kılıyor, bize davet çıkarıyor. Bu davet çağrı açısından Kur'an-ı Kerim zaten bir saadet davetiyesidir. Allah-u Teala yedi ayrı açıdan davetiye çıkarmış insanlara. Hidayet açısından davet. Allah-u Teala hidayete davet eder. Allah-u Teala aminu olmaya davet eder. Yedi kademe hidayete davet ediyor Allah Teala. Yedi kademe aminu olmaya davet ediyor. Yedi kademe Allah'a kul olmaya davet ediyor. Yedi kademe takva sahibi olmaya davet ediyor Allah-u Teala.

Allah Teala bütün insanları en kısa tabirle mutluluğa davet ediyor.

Allah-u Teala yedi kıdeme felaha davet ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın daveti aslında yedi kademede giderek artan bir mutluluktur, bir saadettir. Allah Teala mutluluğa, saadete davet ediyor bütün insanları. Her bir merhale bir üst kat cenneti ifade eder. Ama başlangıçta dünya saadetini ifade etmez. Kim Allah'ın birinci emrini yerine getirir de Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi birinci kat cennetin dilediği andan itibaren sahibidir. Ölse hemen sahibi olarak ölecektir. Ama dünya saadeti başka insanlardan, tasavvufu yaşamayan, İslam'ı yaşamayan insanlardan hiçbir farklılık göstermez. İkinci kat cenneti elde etmemiz, irşat makamına ulaşarak ona tövbe etmek suretiyle önünde teslim olmamızdır. Sevgili kardeşlerim, burada ikinci kat cennet var. Dünya saadetine yazık ki gene sıfır. Diğer insanlarla aynı hüviyette kişi. Ama ne zaman ki Allah'a doğru yola çıkar tabiyetten sonra, yedi kademede nefsinin kalbini temizler, bu temizlik müessesesinde kişinin nefsinin kalbine %51 oranında nur dolar. Afetler eksilir, nurlar dolar. Böyle bir ortamda Allah-u Teala'nın bir açık işareti geliyor karşımıza.

Görüyoruz diye Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde bir yerlere vardık. Ruhumuz Allah'a ulaştı. %51 oranında nefsimizin kalbi nurla doldu, faziletle doldu. Ve böyle bir faziletle dolu olmanın ardından dünya saadetimizde gene %51'e ulaştı. Öyleyse üçüncü safhada, ruhumuzun Allah'a ulaşması safhasında üçüncü kat cennet söz konusu. Allah'ın her daveti bir kat davete de cenneti içeriyor.

fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman dördüncü kat cennet, ama dünya senedinin de %90'ından fazlası, %91'i bizim için ulaşılabilir oluyor.

Sevgili kardeşlerim, daha ötede, daha üst cennet, nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman 5. kat cennetin sahibiyiz. Nefsimizin kalbi %100 nurlarla dolu, dünya zahiresinde %100'ünün sahibiyiz. İrşada ulaştığımız zaman 6. kat cennetin sahibiyiz ve dünya saadetinin de %100'ü gene bizim. İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman 7. kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. Öyleyse Allah'ın bütün davetleri, hiçbir daveti boşuna değil. Allah Teala'nın davet ettiği her alanda çağrısı sadece bizim mutluluğumuzu daha üst boyutta yerli yerine oturtmak için, daha çok mutlu kılmak için bizi. Allah'ın hepimizden bir dileği var. Bizim mutlu olmamız. O kainatta en çok sevdiği insan adı verilen bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Bu saadet içinde bir dünya hayatı geçirmesini istiyor. Saadete yöneltiyor insanları, bütün insanları, en çok insanı seviyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimiz, 7 safhada 7 tane takvaya, 7 tane kulluğa, 7 tane teslime dayalı 7 safhalı bir muhteşem dizayn. Ama hedef hep mutluluk, hep mutluluk, hep mutluluk. Öyleyse Allah Teala insanlardan ne ister? Niçin insanları şunu veya bunu yapın diye bir şeylere davet eder Allah Teala? Kulunu daha çok, daha çok, daha çok mutlu kılmak için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın muradı sadece bu. Hepinizi daha çok, daha çok, daha çok mutlu kılmak. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda hepiniz en güzel standartlarda yaşamalısınız. Bu da ancak Allah'ın çağrısına pozitif cevap vermenizle mümkündür. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra tabi olacaksınız. Sonra ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra irşada ulaşacaksınız. Sonra da iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve hepsi üzerinize farz kılınmış. Ve 14 asır evvel bütün sahabe çağrıya uymuşlar. Dört başı mamur bir mutluluğu yaşamışlar. Bu sebeple o devre Asr-ı Saadet diyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Asr-ı Saadet, Saadet devri. İşte böyle bir dizayn, saadet, mutluluk Allah'ın hedefi. Sizleri, insanları o kadar çok seviyor ki bu mutluluğa hepinizi ulaştırmak istiyor Allah-u Teala. Hiçbirinizi bunun dışında bırakmak istemiyor. Hepinizin mutlu olması Allah'ın temel şiarı. Bu sebebe dayalı olarak şunu görüyoruz ki bütün sahabe Asr-ı Saadet'i yaşamışlar. Saadet devrini yaşamışlar.
Öyleyse her şeyin başlangıç noktası Allah'ın davetidir. Ve Allah Teala her safhaya ayrı ayrı davet ediyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz için 7 safhadaki 7 davete de icabet ve mutlulukların en yükseğine ulaşmak 7. kat cennet ve dünya saadetinin bütünü. Allah Teala'nın hepinizi bütün bu güzelliklere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sonsuz mutluluklar temennisiyle ve dualarımızla. El-Fatiha me as-salavat Allah'a mesal alam. Şeytanın Recep'in Bismillahirrahmanirrahim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

yeniden çiçekler açacak, tomurcuk tomurcuk. Yeniden yapraklanacak yemyeşil ve meyve verecek dut ağacıları. Yıldızlar kayacak göylerde, yeni bir şafaka açılacak gökyüzü. Ve yeniden güneş doğacak bütün karanlıkların üstüne. Hadi gelin, koşun, atılın. Ne duruyorsunuz öyle suskun, ümitsiz, bitkin, hüzünle dolu? İslam güneşidir doğan evrende, yaprak yaprak açılan, aydınlık yarınlara, zaferlere.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar birlikteyiz. Vahdet, teslim ve tevhid özlerine sahip olan Allah'ın tek dini konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Evvela bilelim ki Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerinin yaşadığı din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça değil İslam'dır. Tek din. Kutsal kitapların hepsinde sadece teslim dini var. İşte Tevrat'ta seni büyük bir millet yapacağım. Yeryüzünde bütün milletler senin aracılığınla kutsanacak. İbrahim'e doğru yolu göstereceğim. O çocuklarına ve soyuna adaleti ve doğruluğu öğretecek. Ey İsrail, kulum İbrahim'in soyu, sizi dost edindim. İncil'deki ayete baktığımız zaman, onlar benim halkım olacak, ben de onların Allah'ı olacağım. Çünkü bütün yürekleriyle bana dönecekler. İbrahim Allah'a iman etti ve buna onu doğruluk sayıldı. İman edenler İbrahim'in soyundan sayılır. Sizler peygamberlerin ve İbrahim'le yapılan anlaşmanın mirasçılarısınız. Yeryüzündeki bütün milletler senin soyundan kutsanacak. Ali İmran 67, Hazreti İbrahim Yahudi veya Nasrani olmadı. Hanif, Allah'ın tek oluşuna ölmeden önce ruhu Allah'a ulaştırmasının, Allah'a teslim olmanın farz olduğuna inanan, Allah'a teslim olmuş bir Müslümandı. Öyleyse Hanif olarak Hazreti İbrahim'in diline tabi olun. Ve sana Hanif, vahdet, tevhid ve teslim esası olan İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi olmayı vahyettik. Görüyorsunuz ki bütün peygamberlerin yaşadığı din teslim dini. Allah katında din sadece İslam'dır. Ve Allah Teala bu Hanif dininin üç esasından bahsediyor. Vahdet Allah'ın tekliğidir. İşte Allah'ın tekliğini sizin Rabbiniz, bizim Rabbimiz, o tek Rab olan Allah'tır buyuruyor. Slaytlarımıza da bakacak olursak bütün insanların Rabbi tek Rab'tır. Duhan suresinin 20. ayet-i kerimesinde muhakkak ki beni taşlamanızdan sizin Rabbiniz olan Rabbime sığındım. İki grup insan var. Birisi peygambere karşı olan,

Ankebut 46'da biz bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir, aynıdır. Biz ona teslim olanlarız. Şura 15'te Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimizdir. Bizimle tartışıyor musunuz? O bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Sizin ümmetiniz, toplumunuz, dininiz tek bir ümmettir, dindir. Ben sizin Rabbinizim. Öyleyse bana kul olun. Muhakkak ki bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir ve ben sizin Rabbinizim. Çünkü Yahudi ve Grek ayrımı yoktur. Aynı Rab hepsinin Rabbidir. Öyleyse bütün bu ayetlerden vahdet akidesi Allah'ın tekliğini ifade ediyor. İşte ezeli ve ebedi babamız İbrahim Hanif dini Arapça adıyla İslam'ın üç esas üzerine bina edildiğini görüyoruz. Birinci özellik, birinci esas Allah'ın tekliğidir. Haç suresinin 34. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Fe ilahukum ilahun vahid. Fe lehu eslimu ve beşiril muhbitin. İlahınız tek bir ilahtır. Ona teslim olun ve kalplerine Allah'ın ifadı koyduğu kişileri müjdele. Allah Teala'nın dinden muradı insanların iki cihan saadetine ulaşmasıdır. Eski tabirle saadet, günümüz lisanıyla mutluluk. Allah insanlardan sadece insanların mutlu olmasını istiyor. Allah'ın insanların elindeki hiçbir şeye ihtiyacı yok. İnsanlar için dinle vaaz ettiği tek şey insanların iki cihan saadetine ulaşmasıdır. Ve dinin dışında da bu mutluluğa ulaşacak başka bir yol da yoktur. Mutluluk insanların zannettiği gibi dünya hayatındaki şeylerle gerçekleşmez. İşte dünya hayatının neleri ihtiva ettiğini ayetler bize net olarak gösteriyor. Dünya hayatı slaytımıza baktığımız zaman dünya hayatı oyun eğlencedir. Dünya hayatı paradır, altındır. Dünya hayatı şehvettir, mal ve çocuklardır. Gösteriştir, saltanattır. Bu ne dünya hayatıyla, ne oyun eğlenceyle, ne altın ve parayla, ne şehvetle, ne mal ve çocuklarla, gösterişle, saltanatla kimse mutlu olamaz. Ayetleri açıkça Allah-u Teala ifade ediyor, mutlu olamaz. Allah-u Teala'nın dinden muradı insanların mutlu olması. Bizim mutluluğumuz Allah'a kul olmamızda. Kul olmamız Allah'a teslimiyetimizle, teslimiyetimiz de Allah'a olan tevekkülümüzle paralel seyreder. Öyleyse kimdir mutlu olanlar? Eğer Allah Teala Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde "Ve ma halaktel cinni vel insa illa liya'budun." İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık diyorsa, İnsan ve cinleri başka bir şey için değil, mutlu olsun diye yarattım diyor. Dinin sağlaması mutluluktur. Ama kimdir mutlu olanlar? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman birinci esasta şirkten kurtulanlardır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Artık ümmetim güneşe tapmaz, aya tapmaz, yıldızlara tapmaz, putlara tapmaz. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. Öyleyse dışarıdaki dünyada olan herhangi bir şeyi Allah'ın yerine koyar da ona ibadet ederseniz bu açık şirktir.

0: Ama Allah Resulü diyor ki artık hakkınızda Deccal'den daha çok korktuğum şey ne olduğunu söyleyeyim mi? Buyur ya Resulullah. Korktuğum şey gizli şirk. Ne diyordu Allah Resulü Kuba Mescidi'ne giderken? Orada sahabin kendi aralarında konuştuklarını görüyor ve ne konuşuyorsunuz deyince kıyametten bahsediyoruz. O zaman Allah Resulü buyuruyor ki Allah'a yemin ederim 10 şey gerçekleşmedikçe kıyamet kopmaz. Deccal fitnesi, Ruhan fitnesi, Davetül Erz, güneşin batıdan doğması, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi ve diğer doğal afetler. İşte Deccal fitnesi Allah Resulü şu hadiste zikrediyor. Bir zamanları gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami sınanlanacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Bu en şerli olan insanlar Deccal fitnesini oluşturan fitne onlardan çıkmış, tekrar onlara dönecek. İşte her devirde bu Deccal fitnesinin müntesipleri kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. Allah Resulü bunlar için ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. İşte bu kalbiyle cahil olan insanlar el yazması kitaplardan öğrendikleri bidatlerle din yaşıyorlar, insanları Allah yolunda saptırıyorlar ve kendilerini dini yaşadıklarını zannediyorlar. İşte o sebeple Allah Resulü buyuruyor ki bu ümmet için en korkulan şey fasık alimlerle cahil abidler sebebiyledir. Fetva vermeyi en cüretli olanınız ateşe cürete en yoğunluğunuzdur. Ümmetimin kötü alimleri ve cahil abidler yüzünden helak olur. Kötü alimler ve cahil abidler. Kötü alimler fitneyi oluşturanlardır. Kendilerine ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlar. Cahil abidler de Allah'a ulaşmayı dilemeyen, cennetlik amel işleyen ama ameli boşa gidenler. Kötülerin en kötüsü kötü alimlerdir. İyilerin en iyisi de iyi alimlerdir. Bilmeden fetva verene yerdeki ve gökteki melekler lanet eder. Sizin için Deccal'den daha çok sapık imamlardan korkuyorum. Ateşe çağıran. Ahir zamanda alim ve ilim azalır, cahillik artar. Cahil ve sapık din adamları yanlış fetva vererek fitne çıkarır ve doğru yoldan saptırırlar. Allah Resulü buyuruyor ki ümmetim kötü din görevlerinden çok zarar görecektir. Ve Allah Teala alimleri almak suretiyle ilmi ortadan kaldırır. Alim kalmayınca cahiller bilmeden yanlış fetva verirler. Hem kendilerini hem de başkalarını saptırırlar. Ehil olmadan yanlış fetva veren hainlik etmiş olur. Alimin bildiğini söylememesi, cahilin de bilmediğini sormaması helal değildir. O sebeple Allah Teala bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Öyleyse buradan bir sonuca ulaşıyoruz. Tekrar birinci özellik, Hanefi'nin birinci özelliği vahdet, Allah tektir ama ikinci özelliği tevhid. Yani vahdetle tevhidi birbirine bağlayan yol sırat-ı müstakim. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Sırat-ı müstakimin son ucu Allah'ta, Allah tektir. Sırat-ı müstakimin başı tevhidde şirkten beri olmayı gerektiriyor. Ve tevhidle vahdet arasındaki İnsan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşar. Bu standartta da kişinin Allah'a teslimiyeti Allah için hayatı yaşamasına bağlı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz teslimi şu hadisle özetliyor. El müslümü selime minel müslümine min lisani ve yedi. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden, Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhacir de Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir. İşte eğer olay buysa, o zaman vahdet Allah'ın tekliğini, tevhid de Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek cemaati ifade ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Size dinlemeyi emrediyorum. Burada dinlenmesi gereken her alim değil. Allah Resulü hangi alimlerin dinlenmesi gerektiğini şu hadiste zikrediyor. Sizi riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünya rağbetten zühde çağıran alimlerle birlikte olun. Her alimle değil. Bu ümmet için en çok durum şey, diliyle alim ama kalbiyle cahil olanlar var. İşte bu diliyle alim, kalbiyle cahil olanlar değil, sizi riyadan, yani sizi gezi şirkten ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühde çağıran alimlerle birlikte olun. Ne diyordu Allah Resulü? Bu ümmet için en çok şey gezi şirk. Artık ümmetim güneşe tapmaz, aya tapmaz, yıldızlara, putlara tapmaz. Ama kişi nefsine tapıyor. Nefsin 19 afeti riyayı, gizli şirki ifade ediyor. İşte Allah Resulü size dinlemeyi emrediyorum. Kimi dinleyeceğiz? Bizi riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine, dünyaya rağbetten zühde çağıran hikmet sahibi alimi dinleyeceğiz. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicret etmeyi emrediyorum ve cemaat olmayı emrediyorum. İşte bu cemaat Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek cemaat. Kim cemaatten ayrılırsa İslam bağını kendinden kopartmış olur. Din baştan sonra cemaattir. Tevhidde yer almayan İslam bağını boynundan çıkartmış oluyor. Dinin ikinci esası, birinci esası vahdet, ikinci esası tevhid. Allah Teala Enam 152'de ve bi hatillahi avfu, Allah'la onun ahdinizi ifa edin. Bu Allah'ın size vasiyetidir. 153'te enne haza sirat-ı müstakim. İşte bu sirat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu. Ona tabi olun. Ve la tettebi'u sübüle fetefere kavbüküm an sebili. Demek ki sırat-ı müstakim diye bir yol var. Bu sırat-ı müstakim ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi ve iradenin Allah'a teslimini ihtiva ediyor. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sırat-ı müstakimdir. Daha sonra bu çizginin sağına soluna başka çizgiler çizecek. Bunlar ise diğer yollardır. Her biri üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar var. Yanlışa davet eden. Öyleyse doğru olan sırat-ı müstakim Allah'a daveti ihtiva ediyor. İşte 7 safa Allah'a davet ve 7 safa sırat-ı müstakime davet. Slaytlarımıza bakacak olursak Allah'a davet eden Resuller. Resuller doğmadan evvel seçilenler, 4 görevin sahipleri, ard arda gönderilen vazifeliler. Burada da anlaşıldığı gibi hep onlar Allah'a davet ediyorlar. Ve bu davet edenler sırat-ı müstakim üzerinde. Aynı zamanda sırat-ı müstakime davet, 7 safa sırat-ı müstakime davet var. Allah'a davetle sırat-ı müstakime davet aynı. Yunus 25, teslimi oradan Allah'ın zatına davet. Fatiha 6, sırat-ı müstakime davet. Nisa 175, Allah'a ulaştıran yola davet. Yasin 4, sırat-ı müstakime davet. Mumin 73, sen sırat-ı müstakime davet et. Şura 52, sen sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun. 108, sen ve sana tabi olanlar sırat-ı müstakime davet ediyorsunuz. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bu ümmetin içerisinde Yahudiler 71 fırka, 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırka, 71'i cehenneme bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırka, 72'si cehenneme bir tanesi hariç. İşte Hazreti Musa ona tabi olanların içindekiler her devirde kurtuluşa ulaşan fırka-i niyaciye üzerinde bir grup var. Yine Hristiyanlardan da her devirde sırat-ı müstakim üzerinde kurtuluşa ulaşan fırka-i niyaciyeyi oluşturan bir fırka var. Müslümanlardan da yine 72 fırkanın içerisinde küçük bir grup, onlar fırka-i niyaciyeyi oluşturuyor. 72 tanesi cehenneme gittiğine göre her devirde, her ayini inanç grubunun içerisinde Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek cemaat kurtuluştadır. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah, her devirde o kurtuluşa ulaşan fırkanın adı ne? Fırka-i Naciye. Özellikleri ne ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse tevhidin özelliği sırat-ı müstakim üzerinde olmak. İşte bütün insanların kutsal kitaplardaki röntgenini çekecek olursak üç grup insan karşımıza çıkıyor. Cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. İlmin sahipleri 7 sıfa 4 teslimi yaşayan Allah'ın mürşitleridir. İlim verilenler de daveti kabul edenlerdir. 7 grup ayet-i kerimede. Diğerleri ise cahilleri oluşturuyor. Haç suresinin 54. ayet-i kerimesinde وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْاِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مُنْ رَبِّكَ. O kendilerine ilim verilenler bilsinler ki bunlar Rabbinden gelen haktır. فَيُؤْمِنُوا بِهِ, ona iman ederler. فَتُوبِتُهُ لَهُ قُلُوبَهُمْ, Allah onların kalbine ifade veriyor. Öyleyse kimdir vahdet akidesini yerine getiren, daveti kabul eden, ilim verenler arasına giren kişi? Allah kalbine baktığı zaman Resulün, Nebi Resulün, Veli Resulün söylediklerinin haktan inen sözler olduğuna iman eden kişinin kalbine Allah ifati koyuyor. Ve böylece o ilim verilenlerden oluyor. İşte vahdet, tevhid ve teslim esaslarını içeren Allah'ın tek dininin bidayetinde tevhid var. Gizli şirkten beri olmak, nihayetinde tamamıyla her şeyi Allah'a teslim etmek, en üst seviyede Allah'a güvenmek var. Çünkü Allah'ın insanlardan istediği şey Allah'a kul olmak, yaratılış gayemiz. Kulluğumuz Allah'a olan teslimiyetimizle, teslimiyetimiz de Allah'a olan güvenimizle paralel. Ve her ayet-i kerimede Allah-u Teala müminler Allah'a tevekkül etsinler. Tevekkülün anahtarı zikir. Zikirsiz hiç kimse Allah'a teslim olamaz. Tevhid, teslim, vahdet akidesini muhtevasına alan ezeli ve ebedi tek din. İşte bu Allah'ın katındaki din İslam, yani babamız İbrahim'in Hanif dini. İnsanla Allah arasındaki ilişkide üç esas ihtiva eden dinin birinci özelliği Allah'ın tekliğidir. şirkten beri olma ifade ediyor ki başlangıçta herkes şirkte ama şirkten kurtulanlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verir. Bizimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onlar da fitneden kurtulacaklardır. Tabii bu bizimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa Resulullah'la gizli şirkten kurtulmuşlar, Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Onunla da fitneden kurtulacaklardır. Sahabenin ayetlerle çerçevesine durumuna baktığımız zaman hepsinin birinci safhada Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı kalben dileyerek Zümer 17'ye göre şirkten kurtulmuşlar. Hepsi Resulullah'a 12 tane insanla tabi olmuşlar. Ve hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. İşte nasıl bizimle şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Fitneyi oluşturanlar Allah-u Teala'nın yolundan saptıranlar. İşte Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde bahsi geçen kişiler fitneyi oluşturanlardır. اِنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪ي اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا اِنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُوا لَا اُولِي يَغْفِرُ لَهُمْ وَلَا يَتِيمْ تَرِكَ اِلَى تَرِكِ جَهَنَّمَ. İşte bu insanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemiyor, başkasının dilemesine mani olan, insanları Allah'ın yolundan saptıran fitnenin elebaşları. Ama Allah Resulü benimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onunla da fitneden kurtulacaklardır. Yani artık bu fasık alimlerle cahil abidlerden kurtulacaklardır. Tek bir din olacak. Dinler birleşecek. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mehdi aleyhisselam'dan bahsederken diyor ki o ilahi emirleri yaşatacak, sünneti ihya edecek, bidatları ortadan kaldırılacak ve Tevrat ve İncil ehli kitap sahiplerini Müslüman kılacak. Görevleri 4 tane görev ve gerçekten de olay bu şekilde gerçekleşecek. İşte ezeli ve ebedi tek bir din var. Allah'a kul olmak. Başlangıç noktası herkes şeytanın kulu. Zümer 17'ye göre kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Günümüzde Kur'an'ın unutulduğu, kutsal kitapların rafa kaldırıldığı bir dönemde Allah Teala insanları bu fitneden kurtulmak üzere kutsal kitaplarla din öğreten Mehdi Aleyhisselam'ı vazifeli kılmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Onlardan kurtuluş neyledir ya Resulullah? Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Çünkü Kur'an'da öncekilerin, sonrakilerin ve aranızdakinin hükmü vardır. Kim kibrinden dolayı kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim hidayeti ondan başkasını ararsa Allah o kimseyi delalette bırakır. O Allah'ın sapsağlam bir ipi apaçık biliyor, sırat-ı müstakim ulaştıran hikmet dolu haberidir. Öyleyse Mehdi Aleyhisselam'la fitneden kurtulacaklardı neyle? Allah'ın kitabı olan Kur'an'la. Ve gerçekten de Mehdi Aleyhisselam'a Allah-u Teala'nın öğrettiği Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim ve bütün peygamberlere gönderdiği kutsal kitapları öğreterek dinin 7 sabah 4 teslimden oluştuğunu, bu 7 sabah 4 teslimden müteşekkil olan dini yaşayabilmenin birinci esasının kesinlikle Allah'ın tekliği vahdet akidesini oluşturduğunu, vahdet akidesini yaşayanların da şirkten kurtulan, tevhidi gerçekleştirenler olduğunu görüyoruz. İnsanla Allah arasındaki ilişkide bidayette tevhid, Allah'a ulaşmayı dilemek, şirkten kurtulmak var. Nihayette her şeyin fani, baki olan sadece Allah'ın zatı, vahdet akidesi, Allah'ın tekliği var. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a olan teslimiyeti 22. basamakta ruhun teslimiyle, 25. basamakta fizik vücut teslimiyle, 27. basamakta nefsin teslimiyle ve 28. basamağın 4. kademesinde iradenin teslimiyle noktalanıyor. Ve böylece dört teslim, yani sabah dört teslimi gerçekleştiren herkes, Allah'ın zatını görenleri Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılıyor. İşte Allah'ın ezeli ve ebedi tek dini, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, üç esastan oluşuyor. Vahdet, Allah'ın tekliği, tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyen oluşturduğu tek cemaat ve teslim ruhu, veci, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte İnsanla Allah arasındaki ilişki hangi seviyedeyim diyen kişinin kendisiyle diğer insanlar arasındaki ilişkisine baksın. Ruhunu teslim edenler kendisiyle diğer insanlar arasında bunları yaptığı hangi negatif davranış varsa bunlar affedenlerdir. Kısası tatbik edenler o şeriatı, affedenler tarikatı ve kötülüğe karşı hayırla mukabil edenler de hakikati oluşturuyor. Fizik vücut ruhun teslimi, fizik vücut teslimi affı, ama nefsin teslimi ise kötülüğe karşı hayırla mukabil etmeyi gerektiriyor ki en sonunda irşada memur ve mezun kılanların üç özelliğinden bir tanesi de kitabın bütününe tabi olmak, kötülüğe karşı hayırla mukabil etmek ve Allah'a davet etmek. Evet, kitabın bütününe tabi olmak, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek ve Allah'a davet etmek. İşte ezeli ve ebedi tek din, üç esas üzerine bina edilmiş ve teslimiyetiniz, diğer insanları size yaptığı negatif davranışları affetmenizle ve onlara karşı kötülüğe karşı hayırla mukabele etmenizle kaimdir. Hangi oranda teslimseniz, bunları o oranda yerine getiren bir kişisiniz. Kötülüğe karşı hayırla mukabil edenler, onlar ruhlarını da, veşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. İşte Rad 22, Mumin 96, Kasas 54 ve Füzulet 34. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Vahdet, tevhid ve teslim özelliğine sahip olan Allah'ın tek dini konulu konferansımızın sonuna geldik. Eğer siz de bu dini yaşayanlardan biri olmak, iki cihan saadetini sahip olmak istiyorsanız, hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Buyurun inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine İtaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah'a ellesi mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Ve bulunduğunuz yerde Bekir kardeşimizden de tövbenizi almayı unutmayın. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu konferansının birisinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın fazlı rahmeti hepinizde olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Muhakkak ki Allah sizleri çok seviyor. Sevgili kardeşlerim, bu sevgi halesi içinde hepiniz birbirinizi çok sevmelisiniz. Sevginin genel görüntüsü, sevenin sevdiğini mutlu etmesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah yolunda birbirinize bir sevgi yarışına girmelisiniz. Sizi sevenleri sevmek gayet normal ve insanın içinden gelen bir davranış biçimidir. Ama biz sizden daha fazlasını istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de sevmenizi istiyoruz. Biliyoruz ki sevmeyenlerin sevilmesi kolay bir hedef değil. Sevgili kardeşlerim, ama Allah öyle olmasını istiyor. O kolay olmayan hedefe de ulaşmanızı istiyor. Yani kendinize sorun. Ben falancayı neden sevmiyorum? Burada haklı sebepleriniz olabilir. Ama bütün o haklı sebeplerinize rağmen biz yine sizden o sizi sevmeyen kişiyi sevmenizi isteyeceğiz. Hep var olacak sevgili kardeşlerim. İşte bir dünyada yaşıyoruz. Dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Bizim gibi kim bilir ne kadar içinde hayat olan gezegen var. Allah sonsuzluğun sahibidir. Allah her şeye kadirdir. Allah yaratandır. Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri yaratmış, var etmiş. Hayattayız. Sevgili kardeşlerim, madem ki hayattayız, bize düşen bir görevimiz olduğunu hiç unutmamamız lazım. Bu görev insanları mutlu etmektir. Adına görev diyoruz. Ama bu aynı zamanda mutluluğun temel fonksiyonel hedefidir. Bu hedefe ulaşmak, sevdiğinizi belli etmekle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutlu olmanın en kolay şekli başka insanlara en güzel davranışlarda bulunmaktır. Sizden kendisine
onu mutlu edecek güzel bir davranış biçimi ulaşan kişinin de bunun altında kalmak istemeyeceğini göreceksiniz. O da size güzel davranmak gereğini duyacaktır. İşte bu açıdan olaya baktığımız zaman güzel bir sonuç görüyoruz. Bir başkası, etrafımızdaki insanlardan herhangi birisi bizi sevmiyor. Tamam. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Bazı insanlar sevecektir, bazıları sevmeyecektir. Ama biz o bizi sevmeyen kişiye de sevgimizi ispat edebilirsek, o bize kötü davranıyor diye biz de ona kötü davranmıyorsak, o zaman o kişi başka bir tür insanla karşı karşıya olduğunu birçok denemelerden sonra kesin olarak idrak edecektir. Denemeleri hep başka insanlara benzemeyen bir sonuçla noktalanmış olacaktır. O size nasıl davranırsa davransın, yanlış, maksatlı ve sizi üzmeye çalışan davranışlara siz onu mutlu edecek bir karşı davranışla cevap verebilirseniz, o zaman o kişi başkalarında görmediği böyle bir davranış biçimini yadırgayacaktır. Yadırgadığı zaman da mutlaka düşünce sisteminin içine gireceksiniz. O zaman düşünecek, ben ona kötü bir davranışla davrandım ama onun bana karşı davranışında hiçbir değişiklik göremedim. O bana güzel bir davranışla cevap verdi. Beni üzecek değil, benim hoşuma gidecek bir davranışla cevap verdi. Belki daha samimi ise kendi açısından, bundan utanç duydum kelimelerini de ekleyebilir. Sevgili kardeşlerim, biz eğer etrafımızdaki insanlara en güzel davranışlarla yaklaşırsak, bu en güzel davranışlar muhakkak ki onları mutlu edecek olan davranış biçimlerini ifade eder. Öyleyse bir sorsak kendimize sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki? O bize kötü davranmış, şu veya bu sebeple bize kızmış, öfkelenmiş ve de bir bu tarzdaki bir davranışın, bu tarzdaki bir düşüncenin mahsulü olarak bize kötü davranmış. Sevgili kardeşlerim, ne olur onu görmezlikten gelsek? Sanki bize güzel bir davranışta bulunmuş gibi biz ona en güzel davranışlarla hitap etsek, cevap versek, bu onun kötü davranışına önleyecek olan en güzel cevap olur.
Eğer o kişi zaten böyle bir şeyi kendisine usul ittihaz etmişse, bizden başkalarının kendisine davrandığı gibi sert bir davranış bekler. Ama bakar ki bizden ona hiçbir zaman öyle bir sert davranış gelmiyor. Onu kırabilecek olan bir davranış biçimi sergilemiyoruz sevgili kardeşlerim. O zaman bizi deneyecektir. Başka davranışlar sergileyerek bir tesadüf mü yoksa onun iç dünyasında gerçekten bana karşı ben ona kötü davranmama rağmen güzel davranış biçimini sergileyecek bir işaret mi bu? Sevgili kardeşlerim denediği zaman sizin gerçekten onu sevdiğinizi, gayretinizin onu kırmak, onu mutsuz etmek istikametinde değil, onu mutlu etmek istikametinde olduğunu sezeceklerdir. Bu sezme noktasından sonra sizi imtihan edeceklerdir. Gerçekten hep böyle misiniz? Yoksa o gün bir tesadüf olarak mı o kadar güzel bir olayı yaşamış bu kardeşimiz? Ama imtihanlarına, sizi imtihana tutmayı devam ettiği sürece hep en güzel davranışlarla onunla birlikte olduğunuzu tespit edeceklerdir. Sonuç, onun elinde yapabileceği nefsinin istediği herhangi bir şeyin kalmaması hedefine sizi ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman top sizde. Başkalarının davranış biçimlerindeki çirkinlik seviyesi ne olursa olsun, onun sizi yaralamaya çalışan, mutsuz etmeye çalışan nefsani davranışları, nefsinin afetlerine dayalı davranışları, eğer siz Allah-u Teala'dan talepte bulunursanız, sizin üzerinizde bir tesir icra edemez. Ve bu icra edememenin ötesinde, siz ona öyle güzel davranışlarla hitap edersiniz ki, edebilirsiniz ki, kişi başkalarında görmediği bu davranış biçimi karşısında şaşıracak ve bocalayacaktır. Beklediği şey sizin de ona sert davranmanız, böylece onun size daha sert davranmasına zemin hazırlamanızdır. Ama öyle yapmıyorsunuz. Onu bir düşman olarak değil, size huzursuzluk verecek davranışlarda, verebilecek olan davranışlarda bulunmasına rağmen onu bir düşman olarak görmediğiniz sürece hedeflerinize ulaşmamanız için engelleri kaldırmış olursunuz. Başkaları sevgili kardeşlerim, kendi düşünce standartları içinde davranacaklardır. Bu davranış biçimi o kişinin hüviyetinin
manevi standartlarına bağlıdır. Eğer şeytan o kişi üzerinde söz sahibi ise, başka insanları nasıl üzüyorsa, sizi de üzecek olan, sizi de kötü davranan bir insan var demektir. İşte vazife burada size düşüyor. O hangi standartta bir kötü davranışın sahibi olursa olsun, siz ona en güzel davranışlarla hitap ettiğiniz sürece hep siz kazanırsınız sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizden ister ki her davranışınız etrafınızdaki insanları sadece mutlu etsin. Onlar size iyi davransa da sizin davranışınız onu mutlu edecek olan bir davranış olsun. Kötü davransa da öyleyse yapmanız lazım gelen şey Allah-u Teala'nın dizaynı buysa sadece tek bir hedef söz konusu demektir. O etrafınızdaki insanları mutlu etmektir. Amacınız her zaman bu olmalı sevgili kardeşlerim. Elbette size en güzel davranışlarla davranan insanlara siz de en güzel davranışlarla davranırsınız. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama sevgili kardeşlerim, ya onlar size karşı kötü davranışlarda bulunuyorsa, kalbinizi kırıyorsa, davranışları sıkıntı vericiyse, işte sevgili kardeşlerim, göreviniz burada başlıyor. Başka insanlar böyle bir olay karşısında ne yapar? Onlar da ona karşı sert davranmaya başlar. Nasıl o onların kalbini kırıyorsa davranışlarıyla, onlar da onun kalbini kırmaya başlarlar. Ona gerekli dersi vermek ihtiyacını duyarlar. Çünkü nefsin afetleri bunu ister. İntikam almak ister. Peki Allah Teala buna cevaz veriyor mu? Evet veriyor. Size kim hangi ölçüde kötülük etmişse sizin de ona aynı ölçüde onu üzecek olan bir davranışta bulunmanız hakkınız olarak yer alıyor. İşte maceramız burada başlıyor sevgili kardeşlerim. Sizler öyle insanlar olmalısınız ki size kötü davranan bütün insanlara en güzel davranışlarda bulunarak onları kazanmak. İşte hedefiniz bu olmalı. Onlar alışmışlardır ki etraflarındaki insanlara kötü davrandıkları zaman onlardan da aynı kötü davranış geri dönecek. Bu onlar için yeni bir imkan olacak. Yeniden fırçalayacaklar karşısındaki kişilere. Ama sevgili kardeşlerim, sizden aldıkları cevaplar onların size yaptığı kötü davranışların önemli bir sıkıntı vermesine rağmen ona karşı vücuda getirdiğiniz güzel davranışlar o kişinin kafasında bir soru işaretinin var olmasına sebebiyet verecektir. O kişi olay bittikten sonra
ayrıldıktan sonra sizden düşünecektir. Ben başka insanlara da kötü davranıyorum. Onları kızdırıyorum. Onlardan negatif cevaplar alıyorum. Ama bu kişi farklı. Bu kişi bana negatif cevap vermiyor. Ben ne kadar haksız davransam, ne kadar onu kızdırması lazım gelen davranışlarda bulunsam, ne zaman ona hakaret etsem, o bu istikamette bir tesir oluşmadığını bana ispat ediyor. Demek ki insandan insana fark var. Sevgili kardeşlerim, insanları değiştiremezsiniz. Onlar alışmış oldukları davranış biçimlerine devam edeceklerdir. Ama sizin elinizde dünyanın en sağlam kozu var. En sağlam sonucu ulaştırıcı faktörü var. O, kötülüğe iyilikle mukabele etmektir. Kim size karşı bir kötü davranışın sahibi ise yapmanız lazım gelen şey açık ve kesin olarak ona daima en güzel davranışları sergilemek, onu mutlu edecek olan davranış biçimlerini devreye sokmak. İşte bunun adı kötülüğe karşı iyiliktir. Böyle bir şeye alışmamış olan kişi sizde bunu gördüğü zaman dikkatini çekecektir. Ve sizi birçok defa yoklayacaktır. Negatif istikamette davranıp sizden de negatif bir cevap alabilmek ümidiyle. Ama eğer siz Allah ile yakın bir ilişkideyseniz, ona beklediği şeyi hiçbir zaman vermeyeceksiniz. Bir süre sonra bir soru işareti o kişinin aklına takılacaktır. Ben bunca insana kötü davrandım. Hepsinden buna karşı olan kötü davranışa muhatap oldum. Ama ona da kötü davranıyorum. Ama o bana bu kötü davranışta cevap vermiyor. O zaman ben onu sevmeliyim. Arkasında ne var? Öğrenmeliyim. Nasıl oluyor da benim bu kadar kötü davranışıma rağmen beni hala sevdiğini kesin olarak ispat edebiliyor? Ve neticede şunu görüyorum ki diye düşünecektir. Ben mutsuzum ama o mutlu. Hem ben ona kötü davranıyorum. Ben ona sıkıntı veriyorum. Ama onu mutsuz edemiyorum. O mutlu. Ama ben her zaman mutsuzum. İşte bu karşılaştırma onu öyle bir yere taşıyacaktır ki orada mutluluğun kapısı vardır. Kendisiyle bu güzel davranışların sahibi olan sizlerin arasındaki farkı inceleyecektir. Her olay yeni bir soru işareti getirecektir. Ben olsaydım ona şöyle şöyle davranırdım. Ona haddini bildirirdim. Ama o böyle bir şey yapmıyor. Ve bana ona en güzel davranana karşı nasıl davranıyorsa aynı şekilde davranmaya devam ediyor.
Kafasındaki bu düşünce hep devam edecektir. Ama sonunda bir noktaya ulaşacaktır muhakkak. Başkalarına yaptığı bir nevi intikam olan kötü davranışları size karşı yaptığında beklediği sonucu hiçbir zaman alamayacağını idrak edecektir. Bu belki onun için bir kurtuluş ümididir. İnceleyip de her halükarda kendisine intikam almayı düşünmeyen bir insan olduğuna kesin olarak karar verdiği birisini daha yakın bir kontrol altına alacaktır. Daha yakın bir müşahede altına alacaktır. Onu devamlı inceleyecektir. Beklenmedik hamleler yapacaktır ve sonuçlara bakacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda olmak bir mazhariyettir. Bir güzel kapıdan giriştir. Mutluluğa açılan bir kapı. Allah Teala ne ister? Başka insanları mutlu ederek mutlu olmanızı ister. Tekrar ediyorum. Başka insanları mutlu ederek mutlu olmanızı ister. Çünkü Allah'ın kanunu var. Kime, hangi ölçüde mutluluk verirseniz, siz aynı mutluluğu mutlaka yaşarsınız. Öyleyse bu kötü davranışlara muhatap olduğunuz kişi

Bu güzel davranışların arkasında onun bilmediği bazı şeylerin yattığını adım adım idrak edecektir. O zaman sizinle Allah arasındaki ilişkiler bu kişinin dikkatini çekecektir. Siz niçin mutlusunuz? Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz için yasaklarına müsaade etmediğiniz için, yasaklarını işlemediğiniz için. Niçin mutlusunuz? Nefsinizin kalbindeki afetler giderek azaldığı için. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız göreceksiniz ki sevgili kardeşlerim, hiç afetiniz kalmayacak. Size iyilik yapan insanları zaten normal istikamette seversiniz. Ama bu söylediğim olay gerçekleştiğinde size kötülük yapan insanların da iç dünyanızca sevildiğini yaşayacaksınız. Onları seveceksiniz. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Eğer bir insan başka birine kötü davranmasına, tekrar kötü davranmasına, tekrar kötü davranmasına rağmen o kişiden kendisine hep en güzel davranışların geri dönmesi halinde uzun süre sizi imtihan edecektir. Bekleyecektir hep kendisi gibi bir davranışını sizin de sergilemenizi bekleyecektir. Hem de bunu gerçekleştirmek için büyük gayretler sarf edeceği de kesindir. Sizi kızdırabilmek, öfkelendirebilmek ve kendisi gibi olduğunuzu size ispat etmek için çok çalışacaktır. Ama hani bir tabir vardır, hava almak, ama hava alacaktır. Sevgili kardeşlerim, güzel davranmak, başka insanları mutlu etmek, varken neden kötü davranalım da onların bize kötü davranmasına sebebiyet verelim? Pencereyi biz açmış olmuyor muyuz? Biz kime bir kötü davranışta bulunursak, onu üzecek bir davranışta bulunursak, hangi sebeple olursa olsun bulunursak, o kişinin de bize kızması, öfkelenmesi, hatta intikam almaya kalkışması eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Bunun olmamasını istiyorsak, biz bize düşeni yapmak mecburiyetindeyiz. Ne yapmak mecburiyetindeyiz? Sevmek mecburiyetindeyiz. İnsanları sevmek, onları mutlu etmek. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz de bizim şarkımızı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Neden her şey güzel? Siz herkese onları mutlu etmek istikametinde bir davranışın sahibiyseniz, onlardan da size geri dönecek olan davranış biçimi sizin mutlu olacağınız bir tabloyu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bu davranış biçimleri medeni ilişkiler hepiniz için birer imtihandır. İnsanları onlar hangi şartların sahipleri ise o standartta yerli yerine oturtacaksınız ama onları severek, onlara güzel davranarak ve her güzel davranışınızın onların iç dünyalarında

mutlaka bir işaret taşıyacağını bilerek. Ben ona her fırsatta kötü davranıyorum. Nefsimin ihtiyacı bu. İnsanlara zulmetmek. Ben bundan hoşlanıyorum. Bu düşünce standartlarının sahibi olan kişi size yaptığı bütün negatif davranışların sizi üzeceğini tahmin ettiği, bunun için uğraştığı bütün davranış biçimlerinin bir neticeye ulaşamadığını görecektir. Sevgili kardeşlerim, o zaman top sizde değil mi? O ne yaparsa yapsın, siz ona en güzel davranışlarla davrandıkça adım adım size karşı olan davranış biçimini değiştirmek gereğini duyacaktır. Ve siz ona bir örnek teşkil ettiğiniz sürece kendisinde bir takım eksiklikler olduğunu o kişi mutlaka kendi mantık ölçüleriyle de olsa idrak edecektir. İşte bu idrak etme onu daha güzele, daha güzele, daha güzele yönlendirecektir. Bir süre sonra onu farklı bir yapıya kavuşturabileceğinizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, neden ben böyle yapayım? Başka insanları mutlu etmeye mecbur muyum diye bir düşüncenin sahibi olan pek çok insan vardır. Hatta insanları üzmekten bir hedef gibi düşünerek medet umanlar vardır. Oysaki sevgili kardeşlerim, göreviniz başka insanları mutlu ederek mutluluğu yaşamaktır. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor ve Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an-ı Kerim'e bunun esaslarını koymuş. Üç kitaplı dine de baktığımız zaman yedi Safa ve dört Teslim'in aynı olduğunu görüyoruz. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a ulaşmayı dinlemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, munis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek söz konusudur. Bu Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de yedi Safa dört teslimidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, göreviniz çok ciddi bir görev. Siz bilinçli olarak Allah ile berabersiniz. Siz Allah'ın sevdiklerisiniz. Siz Allah için yaşayanlarsınız. Öyleyse hedefinizin hep en güzel olduğunu, asli görevinizin başkalarını mutlu etmek olduğunu, bununsa hedefinin sizin mutluluğunuzu sağlamak olduğunu, mantık ölçüleri dizaynı içerisinde yerli yerine oturttuğunuz zaman başka insanlara hep en güzel davranışlarla davranmaya başladığınızı göreceksiniz. Adım adım merdivenleri başkalarını daha mutlu edecek, daha mutlu edecek, daha mutlu edecek standartlarda çıkacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bir süre sonra siz de bizim şarkımızı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, bakın Tevrat'a, bakın İncil'e, bakın Kur'an-ı Kerim'e, aynı esasları göreceksiniz. Yedi Safa
dört teslim ve de bir insanın ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslimi. Öyleyse Musevilik de, Hristiyanlık da, İslam da yedi safa dört teslimden oluşan aynı esasları ihtiva eder. Hamdolsun ki kardeşlerimiz verdikleri konferanslarda son derece net olarak bunları herkese kendi kitaplarından anlatıyorlar. Bir sülh ve sükun sirayeti bütün insanlara doğru adım adım yaklaşıyor. Sevgili kardeşlerim, insanların her geçen gün daha güzele, daha güzele doğru gittiğini, sizi daha çok sevdiklerini, daha çok sevdiklerini yaşamak için elinizde dünyadaki en sağlam imkan var. Onları mutlu etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin görevi bu olduğu zaman etrafınızdaki insanlarla en güzel ilişkileri kurabildiğinizi görecek, yaşayacak ve mutluluğu her açıdan hissedeceksiniz. O zaman Allah-u Teala'ya çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz. Mutlu olacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte bir defa daha bir yarenlik için birlikteyiz. Sizlerle yarenlik etmek için. Bu yarenlik havadan sudan yarenlik değil. Allah'tan bahsetmek suretiyle yarenlik. Kalp kalbe, gün gününe bir beraberlik yaşayacağız sevgili kardeşlerim. Evvela hepinizi çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Siz olmasaydınız eğer, sizler olmasaydınız, Allah'ın bize verdiği ilimin ne kıymeti kalırdı ki? O bizi ilim sahibi yapmış ve ilim bizde kalmış. Hiç kimseye ulaşamadıktan sonra, sizleri mutluluğa ulaştıramadıktan sonra neye yarar ki kardeşlerim? Onun için Allah'a çok hamd ediyorum, şükrediyorum ki sizler varsınız. Allah'ın yolunda olan sizler. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Herkes kendisini Allah'ın yolunda zanneder. Ama Allah-u Teala'nın dizaynı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a yönelenler için geçerlidir. Dalaletten hidayete adım atanlar, takva sahibi değilken takva sahibi olanlar içindir. Kısaca amin olanlar içindir. Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İşte sizler sevgili kardeşlerim, ya öylesiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve dilediğiniz anda mutlaka cennetin anahtarını elde ettiniz. Ya da henüz dilemediniz ama dikkatle bizi izliyorsunuz. Evet, söylediklerimiz herkesin söylediklerine benzemiyor, öyle değil mi? Neden benzemiyor? İblis asırlarca süren bir gayretten sonra, Kur'an'ın indirilişinden bu tarafa geçen 14 asır tamamlandıktan sonra insanlara Kur'an'ın onları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün hakikatlerini unutturmayı başarmış. Zaten sevgili kardeşlerim, bırakın bütün hakikatleri, bir tek hakikat kaybolsaydı, ki kaybolmuş, Allah'a ulaşmayı dileyen felaha erer. Sadece bu kaybolsaydı gene yeterdi. İnsanlar akıntıya kürek çekmekte devam ederlerdi. Ya da iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekerlerdi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki, sizleri mutlaka ama mutlaka cennetine almak istiyor. Onun sadece bir yaratığı olan iblis, Allah Teala tarafından halk edilmiş bir mağlup netice itibariyle şeytan. O da insanların cehenneme gitmesini istiyor. Şimdi konunun can alacak noktasına geldik sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki kıyamet günü insanların çoğu
cehenneme girecekler, orada kalacaklar. İnsanların çoğu yetmez, pek çoğu. İsra suresinin 62. ayet-i kerimesi, cehenneme giren insanların, cehenneme girecek olan insanların pek çok olduğundan bahsediyor. Diyor ki İblis Allah-u Teala'ya, senin değerli kılıp da bize secde etmemizi emrettiğin mahlukun bu mu? Üstelik de onu kerim kıldın, ikram edilmiş kıldın. Sen beni ateşten yarattın, dumansız ateşten, yani enerjiden yarattın. Onu ise çamurdan yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Ve diyor, eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, ben Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara tesir edip senin yoluna ulaştırmayacağım. Sırat-ı müstakimin üzerinde olacağım. Ve onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. İşte böyle söylüyor İblis. Allah-u Teala diyor ki sen müsaade verilmişlerdensin. Ama kim sana tabi olursa seninle, senin gibi şeytanlarla, sana uyan cinlerle, bütün o sana uyan insanları, hepinizi cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım diyor Allah Teala. Cehenneme gideceğini bile bile iblis bütün insanlığı yoldan çıkarmak için milyarlarca seneden beri hep bir faaliyetin içinde. İnsanlık tarihi kadar eski bir faaliyet. Sevgili kardeşlerim, o iblis sizleri Allah'ın yolundan men etmek ister. Yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı engellemeye çalışır. Ve bunun için de olmadık yalanlar söyler. İnsanları ayrı ayrı birçok açılardan asırlardan beri tuzağa düşürmüştür. Kur'an'ın anahtarı aynı zamanda cennetin anahtarıdır. Bu anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle, ruhunu bir insanın ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Bir başka ifadeyle, Allah'a yönelmesi. Allah'a ulaşmayı dilemek, amin olmak olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a yönelmek de münip kelimesiyle, enabe kelimesiyle, yünip kelimesiyle ifade edilmiş. Ve insanlar, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bunca yıldır, 27 yıl sizlere Allah'a ulaşmayı dilemenin farziyetini anlatır dururuz. Daha yeni yeni Kur'an ayetlerini incelemek suretiyle sözlerimizin doğruluğunu tasdik ettiklerini görüyoruz. Bu yıllar boyunca ölen zavallı insanlar hep cehenneme gittiler. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Sözlerimiz onlara bir masal gibi geldi. Şimdiye kadar hiç anlatılmamış şeyler diyorlar.
her devirde anlatılmış. Ama insanlar bunun bir masal olduğunu düşünmüşler. Hiç öyle şey mi olur diyorlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyecek ve mutlaka Allah-u Teala onu cennetine alacak, ha? Bir tek dilekle. Sen diyorlar bize masal mı anlatıyorsun? Hayır, masal anlatmıyorum. Sizinle yarenlik ediyorum. Yarenlik bir dostluk sohbetidir. Bir beraberliği ifade eder. Allah yolunda beraberliği. Yar olmak kelimesinden gelir. Yar olmak, dost olmak, yakın olmak manasına gelir. Kalplerin birbirine yakınlaşması demektir. İşte biz de gene bu akşam sizlerle Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki yarenlik ediyoruz. Dünya sevgili kardeşlerim nasıl yaşarsa yaşasın, biz kendi hayatımızı yaşayalım. Bizim hayatımızda sadece sizle ben yokuz. Allah da var. Her zaman, her konuşmamızda bir üçlü beraberdir. Şu anda da öyle. Sizler, biz ve Allah. Yüce Rabbimiz Allah. Bütün bu kainatların tek ilahı. İnsanlar derler ki hangi dinden olursanız olun birbirinize dost olun. Sevgili kardeşlerim, dinler yok ki. Din var. Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini aynı din, Hazreti İbrahim'in dini aynı din, Hazreti Musa'nın dini aynı din, Hazreti İsa'nın dini aynı din, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini aynı din. Hiç değişmemiş ki. Hep insanlar Allah'ın o muhteşem dizaynını kendilerine göre çarpıtmışlar. Mesela İslam için derler ki İslam dini son dindir, en mütekamil dindir, başka dinlerden üstündür. Hadi bakalım, buyurun. Yok sevgili kardeşlerim, başka din yok. İslam kelimesi Arapça bir kelime, Allah'a teslim olmak demek. Selim kökünden geliyor. İslam kelimesi, Müslim kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi, Müslüman kelimesi, Müslümin kelimesi, hepsi aynı standartları ifade eder. Aynı kökten gelir. Ve muhtevasında mutluluk vardır. Hep Allah'ı düşündürür. Öyleyse o kadar çok şey yanlış anlaşılmış ki, o kadar çok şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana o kadar büyük değişikliklerle ulaşmış ki, kainatın tek dinini artık tanımak mümkün değil. Görünmeyen eller Allah'ın farzlarını farz olmaktan çıkarmış sevgili kardeşlerim. Size bir soru sorayım mı? Söyleyin bana, en büyük ibadet hangisidir? Allah'ın en çok değer verdiği ibadet, en büyük ibadet hangisidir? Tamam. Namaz diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz de öyle zannediyorduk. Allah Teala bize bu hakikatleri öğretmeden evvel ne diyorlardı bize? Namaz dinin direğidir. Gerçekten günde 7 vakit namaz kılıyoruz. Neden 5 vakit değil? Öyle mi? Biz de birilerine soruyoruz, neden 3 vakit? 3 vakite 5 vakti sığdırdığını iddia edenler cem ettiklerini söylüyorlar. Pekala, öyle yapsınlar.
O da onların gönlünce olsun. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabe bizim temel hedefimizdir. Onlar ne yapmışsa biz aynını yapmakla vazifeliyiz. Ne yapmışlar? 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılmışlar. Normal 5 vakit sabah namazı, öğlen namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Ama sabah namazıyla öğle namazının arasına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk sünnetini kılmış, kuşluk namazını. Gece saat 12 ile sabah namazının arasına da teheccüd namazını koymuş. Evet, sünnet, farz değil. Ama dikkat edin, bir hususa lütfen dikkat edin. Allah Teala 5 farzdan bahsediyor namazda, namaz için. Ama 7 vakitten bahsediyor. Kur'an'da namaz vakitlerini ifade eden ayetleri alın yan yana, 7 vakit çıkıyor karşınıza. Ama biliyorsunuz ki 5 vakit farz. Zaten Allah Teala da 7 vakit namazdan bahsetmiş ama 7'sini de farz kılmamış. 5'ini farz kılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o güzeller güzeli Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi 7 vakit kıldılarsa biz neden 7 vakit kılmayalım ki? Başkaları mı? Onlar 5 vakit kılsınlar. Daha başkaları mı? 3 vakit kılanlar, onlar da 3 vakit kılsınlar. Neşeleri bilir. Ama biz 7 vakit kılarız. Sizler ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bizi tanıyanlar, bizim aramızda olanlar, bizler zaten öyleyiz. 7 vakit kılarız. Her günde bütün kardeşlerimiz en az 1 günlük borç öderler. Çünkü büyük kısmı, bizim aramıza katılanların büyük kısmı sonradan akılları başlarına gelenlerdir. Bizim gibi. Hamdolsun ki Allah-u Teala aklımızı başımıza getirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, söyleyeyim size ki her şey güzel mi güzel? Öylesine güzel ki Allah-u Teala'nın bizi yarattığı için ona her gün şükrediyoruz, hamd ediyoruz. İyi ki varız diyoruz. Ey yüce Allah'ım diyoruz. Sana sonsuz hamd ve şükür olsun ki bizi yaratmışsın. Sana sonsuz hamd ve şükür olsun ki bizi sevmişsin. Bize sevmeyi öğretmişsin. İşte o öğrendiğimiz sevginin ışığı altında sizlere sesleniyoruz sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri çok seviyoruz. Allah da sizleri çok seviyor. Bir bilseniz ne kadar çok sevdiğini, hemen Allah'a ulaşmayı dilerdiniz. Aranızda biliyorum bizi ilk defa dinleyenler, bu da diline bir şey dolamış. Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin diye. Ne mene bir şeydir acaba bu Allah'a ulaşmayı dilemek? Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş reçetesi. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kim de hayır ben cenneti istemiyorum, ben cehenneme gideceğim diyorsa onun da neşesi bilir. O da Allah'a ulaşmayı dilemesin. Ne yani Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın cennetine mi gidermiş? Evet sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bu kadar kesin ifade. Ya Allah'a ulaşmayı dilemeyenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler küfürdedir. Asıl adını kullanalım. Allah Teala onları kafir olarak kabul ediyor. İyi ama adam Allah'a inanıyor. Tamam. Biz de öyle söylüyoruz. Adam Allah'a inanıyor. Ama mümin değil. Biliyoruz. Sizin asırlardan beri alıştığınız geleneksel kavramlara Allah'ın bize öğrettikleri
uymuyor. İyi de Kur'an böyle yazıyor, bizim söylediğimizi yazıyor. 14 asır evvelki hayatı tetkik ettiğimiz zaman bizim söylediklerimizin yaşandığını görüyoruz. 14 asırda Kur'an hiç değişmemiş. Ama Kur'an'ın bütün muhtevasını boşaltmayı becermiş köftehor iblis. Ve insanları mahvetmeyi başarmış. İnsanların her devirde büyük bir çoğunluğunu Kur'an'ı unutturmak suretiyle cehenneme göndermeyi başarmış. Sevgili kardeşlerim, Kur'an ne yazık ki ana faktörlerinin çok büyük bir kısmını kaybetmiş. 14 asır sonra Kur'an'a ve İslam'a baktığımız zaman bir korkunç hayal kırıklığına uğrarsınız. Hayal sukutuna. Sevgili kardeşlerim, İslam'da ne varsa yok edilmiş. Öyle bir satranç oyununa iblis insanları ulaştırmış ki mat olmuşuz sevgili kardeşlerim. Biz insanlar, İslam'ı yaşadıklarını zannedenler mat olmuşlar. Şahmat. Öyleyse nasıl yapmış bu işi bu iblis? İblis bu işi dahiyane bir standartta yapmış. Şimdi Allah-u Teala diyor ki bu Kur'an'ı diyor biz indirdik. Hicr suresinde bunu söylüyor Allah-u Teala. Bu Kur'an'ı biz indirdik. Onu indiren biziz. Biz diyor Allah-u Teala. Ve diyor onun muhafızı da biziz. Biz diyor Allah-u Teala. Yani diyor bundan evvelki kitapları ey iblis senin değiştirmen için kapıları aralık bıraktık. Olabilir, yapabilirsin. Ama bu Kur'an için müsaade etmiyorum. Bu Kur'an'ı diyor Allah-u Teala iblise sen değiştiremezsin diyor. Değiştirmene müsaade etmiyorum. Ve iblis Kur'an'dan 14 asırda bir kelimeyi bile değiştirememiş. Peki sonrası? Sonrası bir sualim var size. Siz olsaydınız ne yapardınız? Size şeytan olsaydınız eğer, Allah-u Teala demişse, sen benim indirdiğim Kur'an'ı değiştiremezsin, buna müsaade etmiyorum. Ne yapardınız? Eğer sonsuz bir ömrünüz olsaydı, zamanı kullanırdınız. Hafızayı beşer, nisyan ile malundur diyor eskiler. İnsanın hafızası unutma ile hastadır. İşte iblis buradan yola çıkmış. Kur'an aynen duruyor ama insanlara Kur'an'ı unutturmuş. Kur'an'ı asırlar boyunca devre dışı bırakmayı becermiş. Bunun için de hep aynı şeyler söylemiş insanlara. Siz sakın Kur'an'ı okumaya, anlamaya falan kalkmayın. Sonra çarpılırsınız. Bu işin uzmanları var. Onlar okurlar, size söylerler. Birinci etap. Ondan sonra o uzmanları alıyor iblis ele. Onlara Kur'an'ın temel hükümlerini unutturuyor. Asırlardan beri insanlar kitaplar yazarlar. Din kitapları. Şimdi arada 14 asırda neler olmuşsa olmuş. Ama başlangıcı ve sonucu beraber karşılaştıracağız.
O zaman nasıl bir zokayı yuttuğumuzu, nasıl bir tuzağa düştüğümüzü hepimiz göreceğiz. İslam 28 basamaklık bir vetiredir. İslam deyince Hristiyanlık diye, Yahudilik diye, başka başka dinler diye bir ayrımımız yok. İslam'dan başka bir din hiç olmadı. İslam'da kainatın yegane dininin sadece Arapça adıdır. Din hiç değişmemiştir. İşte Allah Teala Kur'an indirmiş 1400 sene evvel. Ve bu Kur'an 7 safhalık bir İslam'dan bahsediyor. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safha mürşide ulaşıp tabiiyet. Evet. Mürşide ulaşıp tabiiyet. Üçüncü safha ruhun Allah'a o kişi hayattayken ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması, emanetin sahibine iade edilmesi. Dördüncü safha şu fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşinci safha hani şu bütün kötülükleri size yaptırmaya çalışan nefsinizin bütün kötülüklerden azade olup Allah'a teslim olması daimi zikirle mümkün. Altıncı safha irşada ulaşmanız. Yani irşat adına almanız lazım gelen bütün ilmi muktesebatınıza almanız, o ilme sahip olmanız. İrşada ulaşmanız. Yani irşad edilen bir kişinin ulaşabileceği son öğrenim noktasına kadar gelmeniz. Ama hala irşad edecek olan yetkiyi Allah'tan almadınız. Öğreniminizin sonuna geldiniz. İrşad edildiniz. İrşada ulaşmak, irşad edilmenin tamamlanma noktası. Sonra da iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. O zaman mürşit olacaksınız. Öyleyse nasıl sahabe tabiinin mürşidi ise, nasıl tabiin tebe-i tabiinin mürşidi ise, yani tabiine tabi olanların mürşidi ise ve her devirde insanlar kendi mürşitlerine tabi olmuşlarsa, sonraki nesillerde onlara tabi olmuşlarsa, tabi olanlara tabi olmuşlarsa, işte 14 asırdır tabiiyet müessesesi böyle gider. O kadar mı? Hayır. Hazreti Musa'dan bugüne kadar gelen bir tabiiyet müessesesi var. Hazreti İsa'dan başlayıp bugüne kadar gelen bir tabiiyet müessesesi var. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den başlayan ve bugüne kadar bir tabiiyet müessesesi var. Bu müesseselerin hepsi sahihtir. Kur'an gerçeğine tam uyumludur. Ama bu insanlar toplam insanların yanında devede kulaktır. Her zaman bizlerin sayısı toplam nüfusun %10'undan mutlaka aşağıdadır sevgili kardeşlerim. Kim bu insanlar? Kur'an'ın aslına tabi olanlar. Kur'an'ın ruhunu öğrenenler, tatbik edenler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bahsettik? 28 basamakta tamamlanan Kur'an-ı Kerim 7 tane safha içeriyor. Saydık. Şimdi konunun can alan noktasındayız. Bundan 14 asır evvel bu 7 safhanın hepsini sahabenin yaşadığını görüyoruz. Yaşamışlar mı? Hadi gelin beraber bakalım. Yaşamışlar mı? Yoksa yaşamamışlar mı? Halep oradaysa arşın burada. Tek bir Kur'an-ı Kerim. Öyleyse ne diyor Kur'an-ı Kerim? Neydi birinci safımız? Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. Bütün sahabe Allah'a yöneldiler mi?
kesin. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِي. Diyor ki o sahabe var ya, onlar tağuta kul olmaktan içtiram ettiler. Kaçındılar. Kendilerini tağuta kul olmaktan kurtardılar. Tağut nedir? İnsan ve cin şeytanlar. Onlara kul olmaktan bütün sahabe kurtulmuş. Nasıl kurtulmuş? Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Sahabe mi? Sahabe dediklerinizin hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bir tarif daha verelim. Sahabe kimdir? Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki ikinci safa mürşide ulaşıp tabi olmaktır. İşte sahabe gibi görünenlerin hepsini bir bütün olarak kabul edin. Bu bütünün içinde sahabe, yani münafıklar ve sahabe topluluğunun içinde sahabe Allah'a ulaşmayı dileyen birinci aşamada, sonra da ikinci aşamada Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e tabi olanlar. İşte iki tane ayet-i kerime. Birincisi Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi. Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimmiş? Ben ve bana tabi olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde ne diyor? Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzde Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu yoldur. Sırat-ı müstakimden bahsediyor. Kim kimler diyor, kimler diyor? Efendim? Evet, sahabe diyor. Sahabe diyor bunu. Tabi olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, ikinci etapta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onun için ben ve bana tabi olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İki ayette de. Öyleyse şimdi 14 asır belki sahabeye göz attığımız zaman bunun kesin bir olgu olduğunu görüyoruz. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Nereden aldık? Demin söylediğimiz Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Ne yapmışlar? Onlar diyor Allah Teala Allah'a yöneldiler. Şeytana kul olmaktan iştirak ettiler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Ne diyor? Ne diyor Allah Teala? Kullarımı müjdele diyor. Tağuta kul olduğunu söylüyordu baştan sahabenin. Onlar tağuta kul idiler diyor. Sonra tağuta kul olmaktan iştinav ettiler. Kendilerini kurtardılar, kaçındılar. Niçin? Allah'a ulaşmayı diledikleri, yani Allah'a yöneldikleri için. Ve kullarım oldular diyor, kullarımı müjdele diyor. Bütün sahabe Allah'a kul olmayı başarmış. Bir de müjdeler alıyor Allah-u Teala'dan. Müjdeler çoğuldur. Hem dünya müjdesi hem ahiret müjdesi. Şimdi göreceğiz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o cennet müjdesini üçüncü kata kadar mutlaka alır. Birinci kat cennete Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ulaşır. İkinci kat cennete mürşidine tabi olduğu zaman ulaşır. Üçüncü kat cennete ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ulaşır. Ve üç kat cennetin, üçüncü kat cennetin sahibidir. Kim
bir dileğin sahibi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. O dileği kim gerçekleştirmişse, onlar mutlaka felaha erenlerdir. Allah'ın müjdesi onlar içindir. Öyleyse sahabe ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bir sonuca ulaştık. Bundan 14 asır evvel atlarına sahabe dediğimiz kişiler, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyip de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hayattayken ona tabi olanlar, onlar sahabe. Ne yapmışlar? Bütün sahabe şeytana kul olmaktan iştinab etmiş, kurtarmış kendisini. Tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar. Allah'a kul olmuşlar. İlk adımı atmışlar. Neyle? Allah'a yönelerek. Burası üçüncü basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. Bundan sonra Allah Teala ona rahim esması da tecelli edecektir. Onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alacaktır. Kulaklarındaki vakrayı alacaktır. Kalplerindeki ekinneti alacaktır. Görme hastasının üzerindeki güçaveti alacaktır. İşitme hastasının üzerindeki mührü açacaktır. Kişinin kalbindeki mührü de açacaktır. Ve oradan aldığı ekinnetin yerine, kalpten aldığı ekinnetin yerine ihbat koyacaktır. Böylece kişiye 7 tane furkan verecektir. Yani doğruyu yanlıştan ayırma imkanı. Bu 7 tane furkanla bir sonuca varmak söz konusu. Kim 7 furkanın sahibi ise o bütün günahları örtülmüş olan birisidir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki orada Allah'a ulaşmayı dilerseniz dileyin, takva sahibi olun böylece. Allah size furkanlar versin. Ve sizin günahlarınızı örtsün diyor. Sonra da size mağfiret etsin, yani günahlarınızı sevaba çevirsin diyor. Garanti ediyor Allah Teala. Aslında burada Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahlarının örtülmesi ve günahlarının sevaba çevrilmesi 14. basamağa kadar geçen devreyi ifade ediyor. Ne oldu? Kişinin bütün güzelliklere sahip olduğu bir noktaya ulaştı kişi. Kör, sağır ve dilsizken gören, işiten, idrak eden birisi oldu. Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe böyle olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve bu hedefe ulaşmışlar. Peki sonra? Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Olmuşlar mı? Oldukları kesin. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, Habibim sana tabi olmak, Allah'a tabi olmaktır. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Öyleyse tabiyet garanti edilmiş, oluşmuş. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne tabi olmuşlar. Münafıklar da aynı işlemi yapmışlar, el öpmüşler ama tabi olamamışlar. Sahabe Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesiyle kesin olarak sabit ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Sahabeyi simgeleyen bir başka ayet-i kerime A'raf Suresinin 157. ayet-i kerimesi.
Allah Teala buyuruyor ki kim o ümmi, nebi, resule tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Bütün sahabe ona tabi olmuş. Öyleyse 14. basamaktaki ikinci kesimde tamam. Zamanımızda mı Allah'a ulaşmayı dinlemek diye bir kavram artık mevcut değil. Amin olmak, mümin olmak olarak değerlendiriliyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek kavramı bütünüyle Kur'an-ı Kerim'den koparılmış. Tabiiyet de artık bugün öğretmedikleri, hatta şiddetle karşı çıktıkları bir olay. Hala kardeşlerimizin sohbet yaptığı bazı yerlerde başlangıçta şiddetle itiraz ettiğini görüyoruz. Ama sonra ayetleri gördükleri zaman yanlışlarını hamdolsun ki kabul ediyorlar. Eskiden karşı çıkmakla devam ediyorlardı. Kaybedeceklerini anlayınca da terk edip gidiyorlardı oradan. Şimdi hamdolsun ki artık öyle yapmıyorlar. Doğruları öğrenmek konusunda talep oluşmuş durumda. Bu da Allah-u Teala'nın gerçekten çok güzel bir müjdesi sevgili kardeşlerim. Peki 14. basamak mürşide ulaşmak, bütün sahibe ulaşmış. Ne olur mürşide ulaşınca? Ulaştığınız an ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Sırat-ı müstakime ulaşır. Başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Kalbinizin içine iman yazılır. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Günahlarınız sevaba çevrilir. Her sevabınızı Allah-u Teala o güne kadar bir sevabınıza 10 katını verirken bu noktadan itibaren 100 katını vermeye başlar. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. 7 tane gök katı aşarak Allah'a ulaşacaktır. Her gök katında size verilen derecat 1'e 100 iken 1'e 200'e, 1'e 300'e, 400'e, 500'e, 600'e, 700'e yükselir. Siz bir tek derece kazanırsınız ama amel defterinize, rakamlı kitabınıza 700 derece yazılır. Her bir dereceniz için 700 derece yazılır. Ne oldu? Allah-u Teala size her açıdan yardıma başladı. Nefs tezkiyesine başladınız. Ne demek nefs tezkiyesi? Zikir yapıyorsunuz. Allah-u Teala'dan gelen rahmet, fazl ve salavattan fazıllar nefsinizin kalbine Allah'ın yazdırdığı iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlıyor. Ve fazılların yerini kalbinizden çıkan karanlıkların yeniden kalbinize dönerek işgal etmeleri mümkün değil. Çünkü fazıllar yapışıyorlar iman kelimesinin etrafına. Oradan bir daha ayrılmıyorlar. Karanlıklar, onlar ne kadar yapışmışsa o kadar yere karanlıkların girmesi mümkün değil. Çünkü onların çıkması mümkün değil kalbinizden. Ve gün geçtikçe %7, %7 fazıl birikimi nefsinizin kalbinde

12 defa üzerinize farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemenizi, Allah'a yönelmenizi ve ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmanızı. İşte bir tanesi Zümer 4. Ve enübü ila rabbikum ve eslemu lehu min kable yetekum azabe. Sümme la tusarun. Üzerinize azap gelmeden önce ister kabir azabı deyin, ister cehennem azabı gelmeden önce olduğuna göre bu dünya hayatındayken Allah'a yönelin diyor Allah Teala ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzda, veçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. Peki ruhumuz Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Ne oldu? Ruhumuzu Allah'a teslim ettik. Peki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Ruhun Allah'a ulaşmasına Ali İmran 73 hidayet diyor. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hepsi Allah'a ulaşmışlar. Hangi ayet-i kerime? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar diyor Allah Teala sahabe için sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözüne tabi olurlar. Bu ahsen olan söz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dizaynı tabiyeti gerektiriyor. Tabi olmuşlar. Sonra mı? Sonrasında söylüyor ve onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Onunla da kalmamışlar, daimi zikrin sahibi olmuşlar, ulul-elbab olmuşlar. Ama bu noktada bize hidayete ermişler mi sözünün cevabı lazım. Evet, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. 21. basamağa ulaşmışlar. Ruhlar Allah'a teslim olmuş, 22. basamaktalar. Peki 25. basamaktaki fizik vücut tesliminde yapmışlar mı? Dikkat edin. Ruhun Allah'a tesliminde nefsinizin kalbindeki nurlar yüzde ruhun Allah'a ulaşmasında %21'dir. Affedersiniz %51'dir. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikti. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu nurlar %81'e yükselir. Ve nefsinin kalbi %100 nurla dolu olan bir nefs hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek mecburiyetini duymaz. O %81 nurla nefsinin afetlerini hiçe sayar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak fiilleri işlemez. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Bu kadar. Bütün sahabe, fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. 14 asır evvel. Peki bugün bunların esamesi bile yok. Ne Allah'a ulaşmayı dileme, ne mürşide ulaşıp tabiyet, ne ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a teslimi, ne bünyesinde %81 nur biriktirerek fizik vücudun Allah'a teslimi. Bunlar bugünkü öğretilmeyen şeyler. Farz hükümler tamamen unutulmuş. Tasavvuf derslerinde birazcık bunlardan bahsedilir. Ama arkasından telkinler de gelir. Bunlar ekstrem şeylerdir. Bunlar kökten dincidirler. Siz size öğretilen dini yaşayın. İslam'ın 5 tane şartını yerine getirin. Doğru posta cennete gidersiniz. Bir defa daha hepinizi uyarıyoruz sevgili kardeşlerim. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. İslam'ın 5 şartı hedef değildir. Vasıtadır. Hedef ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi 7 safhada Allah'a teslim etmektir. Din budur. Öyleyse ben bu dünyaya ibadet yapmaya geldim, Allah-u Teala öyle yazıyor diyenler

Yanılıyorlar, öyle yazmıyor. Bu dünyaya Allah Teala'nın sizi Allah'a kul olmanız için gönderdiğini yazıyor. Kul olmaksa 7 tane kulluğu içerir. Ve bakalım sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Yani daimi zikre ulaşmışlar mı? Evet, Zümer 18 açıkça bunu söylüyor. Zümer 18'deki müessese onlar ulü'l-elbab oldular diyor. Ulü'l-elbab Ali İmran 190 ve 191. ayetlerine göre daimi zikrin sahipleri. O ulü'l-elbab kullarım var ya diyor Allah-u Teala, ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Li ulü'l-elbab yeskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. İrşada ulaşmışlar mı? Kesin. Nereden biliyoruz? İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Bütün sahabenin irşada ulaştığını söylüyor. Hücurat 7. Allah Teala diyor ki ey sahabe, bilin ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin emirlerinize uysaydı, emirlerde size uysaydı, o zaman Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Neden? Çünkü onu o hedefe yönelten siz olacaktınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini o imanla müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Sadece 7. safha kaldı. İrşada ulaştıktan sonra iradeyi de Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilmek. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kişinin irşada tayin edilmesi, bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani sahabeye tabi olmuşlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine geçecek şekilde bir tabiiyet müessesesi var. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, sabikun el evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsi sahabe. Ama görüyoruz ki sahabe ensar da olsa, macirin de olsa Allah'ın mürşidi olmayı başarmışlar. Allah onları irşada memnun ve mezun kılındın emriyle mürşit kılmış ve onlar adın cennetlerinin sahibi olmuşlar. Yeter mi? Yetmez. Onlara tabi olanlara tabi'in deniyor. Tabi'in de adın cennetinin sahibi olmuşlar. Yani onlar da tebe-i tabi'inin mürşidi olmuşlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ne gördük? Sevgili kardeşlerim, bu yarenlikte ne gördünüz? Kur'an-ı Kerim'de geçen İslam'ın 7 safhasının 7'sini de bütün sahabe yaşamış. Peki siz yaşıyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, neden kendinize zulmediyorsunuz? Allah Teala sizden zor bir şey istemiyor ki. Bir defa zannetmeyin ki cennete girmek için mutlaka mürşide ulaşmak lazımdır. Hayır. Mürşide ulaşmadan da insanlar cennete ulaşabilirler. Neyle? Bir dilekle. Allah'a ulaşmayı dilemekle. Hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın kontrolü altına girersiniz. Allah'ın ilahi iradesi sizin cüz'i iradenizi, kişisel iradenizi kontrolü ve muhafazası altına alır. Tağutun, insan ve cin şeytanların siz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra sizi yoldan çıkarmaları mümkün değildir. Ne zamana kadar? Mürşidinize ulaşıncaya kadar evvela.
yoldan çıkaramazlar. Tabi olursunuz, ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınız zamana kadar da yoldan çıkaramazlar. Ne insan şeytanlar, ne cin şeytanlar. Ne zaman ki ruhunuz Allah'a ulaşır, o zaman Allah'ın üzerinizdeki koruyucu kalkanı kalkar. Ama siz bu noktada nefsinizin kalbinde %51 nur birikimini gerçekleştirirsiniz. Sizin bu noktada ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Bu noktada siz üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadetinin de %50'den fazlası sizindir. Buraya kadar garantidesiniz. Allah'a ulaşmayı dileyin, bu sonuca mutlaka ulaşırsınız. Sevgili kardeşlerim, size masal anlatmıyoruz. Son derece açık ve çarpıcı bir biçimde Kur'an bize söylüyor bunları. Ve biz sadece Allah'ın bize oradan öğrettiklerini size aktarıyoruz. Kendimizden hiçbir şey ilave etmemek kaydıyla. Öyleyse neden hep ayetlerle konuşuyoruz? Bunun için. Sevgili kardeşlerim, biz yorum getirmek hakkının sahibi değiliz. Allah Teala bize ne öğrettiyse biz size sadece onları öğretmek yetkisinin sahibiyiz. Ama hepinizin mutlu olması için yeterli sebepler hamdolsun ki mevcut sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyorum ki sizlerin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzun temelini teşkil eder. Siz mutluysanız biz mutluyuz. İşte ne gördünüz? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an'daki 7 safa, bütün sahabenin bunları yaşadığını gördünüz. Peki bugün? Bugün bunların hepsi unutulmuş, insanlara öğretilmiyor. Farzların arasında bunların hiçbirisi yok. Ve hedef 7 safhada ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. O devreden çıkmış, hedefler yok olmuş, kaybetmiş, iblis onları yok etmiş. Vasıtaları hedef yapmış. O hedeflere ulaşmak için namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, zekat vereceksiniz, hacca gideceksiniz, kelime-i şehadet getireceksiniz, zikir yapacaksınız ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve zikir yapmak ibadetlerdir. İbadetler hedef değildir. Hedefe, teslimlere ulaşmanız için bu vasıtaları kullanmak mecburiyetindesiniz. Bunlar sadece vasıtadır. Kur'an-ı Kerim'i değiştirmeyi başaramayan iblis, vasıtaları hedef haline getirip insanları bunu zokayı yutturmuş. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne kadar güzel bir zaman dilimini beraber geçirmeyi Allah Teala bize nasip etti. Öyle değil mi? Yoksa bana mı öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Sizlere bunları anlattığım zaman büyük bir mutluluk yaşıyorum. Belki her gün yeni 5-10 kişi bunları öğrenir de Allah'a ulaşmayı diler diye hep bir sevinç kaplıyor içimi. Öyleyse dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Cennet ayaklarınızın altına girer. 3 kat cennet, dünya saadetinin yarısı garanti edilmiş size. Sadece bir dilek karşılığı Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bizi ilk defa dinleyen sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah 3 kat cenneti garanti ediyor. Ve Allah ruhunuzun Allah'a ulaştırılmasını da garanti ediyor. Ve Allah size dünya saadetinin yarısından fazlasını da garanti ediyor. Söyleyin bakalım bana, daha ne yapsın yani?
Gayesi sizi mutlu etmek. Sizi mutlu etmek için hem bu dünyada hem ahirette sizi cennete alabilmek için Allah Teala daha ne yapsın sevgili kardeşlerim? Hı? Daha kolay ne var ki? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok sevdiğimizi hiç unutmayın, aklınızdan çıkarmayın. Bizim kalbimiz sizinle beraber sizin için çarpar. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde işte beraber olduk. Ve sizlere mutluluğu anlattık. Hedefimiz, bütün gayemiz, yaşama sevincimiz sizlersiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda kurtuluşa erdiniz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, 11 Rebiülevveli 12 Rebiülevveli bağlayan gecenin sabahına karşı iki cihan serveri Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyayı şereflendirmiştir, doğmuştur. Gene aynı tarihte, yani 11 Rebiülevveli 12 Rebiülevveli bağlayan sabaha karşı gecenin sabahında Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz rahmet-i rahmana kavuşmuştur. Rahmet-i rahmana kavuşmasından 1400 küsur yıl sonra onun doğumunu kutlamak üzere, onun dünyaya gelişini tebrik etmek üzere bir aradayız. Mevlid kandilinizi tebrik ediyorum. Cani gönülden daha nice mevlid kandillerine el ele gönül gönlü Allah-u Teala'nın bizleri bir araya getirmesine Yüce Rabbimizden diyerek bir kere daha Mevlid Kandilinizi kutluyorum. Allah hepinizden razı olsun.

0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn. Sırâta el-müstakîm. En'amte aleyhim gâirel mağdûbi aleyhim velendâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, üniversitemizin değerli mensupları ve sevgili izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle sözlerimize başlarız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü konumuz İslami tasavvuf ve Kur'an kavramlarından imanın şartları. Kod numarası 3.1.3.50. Üniversitemizin 3. yılının 1. yarı yılındayız. 3. sınıfın 1. yarı yılı, 1. semestri. Ve tasavvuf ve Kur'an kavramlarından imanın şartları. İman kelime yapısı olarak inanç anlamına gelen bir kelime. Kimler imanın sahibidir? Müminler. Peki müminler bu imana nasıl sahip olurlar? İnanarak mı? İmana sahip olmak, imanın, inancın çok ötesinde bir olaydır. Allah'a inanan insanlar, bugün toplum insanların içinde %90'dan fazlasıdır. Allah'a insanların çoğu inanırlar. Büyük çoğunluğu inanır. Ama hiç kimse Allah'a inanıyor diye imanın sahibi olamaz. Öyleyse farklı bir kavramdan bahsediyoruz. İman, iman kelimesi bir kelimedir. Allah Kur'an'a yazmıştır bu kelimeyi ve Allah bu kelimeyi kalplere yazmıştır. Öyleyse bütün kalplerde iman kelimesi var mıdır? Hayır. Doğuşunuzdan itibaren hiçbir kalpte iman kelimesi yazmaz. Tam aksine doğuşunuzdan itibaren bütün kalplerde küfür kelimesi vardır. Küfür kelimesi de inkar demek, Allah'a inkar etmek, yani Allah'a inanmamak demek. İman ve küfür birbirinin zıttı olan iki kavramdır. İman, Allah'a inananların duygusunun adıdır, inanç. Küfür de inanmayanların duygusunun adıdır, İnkar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, bir kişinin imanın şartlarına sahip olması ne demektir? Eğer şeytanın öğretisine bakarsanız Allah'a inanmak demektir deyip konuyu bitirir. Yani bir sonuç çıkıyor ortaya. İblis insanlara öğretmiş ki Allah'a inanan herkes mümindir. Bu söz doğru değildir. Peki iblisin doğru olmayan bir şeyi insanlara kabul ettirmekten muradı ne? Ezeli muradı. Eğer insanlara inandırırsa Allah'a inanan herkes mümindir tezini, o zaman ne olur biliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? O zaman Allah'a inanan herkesin mümin olduğuna inanan bir kişi Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre sadece inancından dolayı cennete gireceğini zannetmeye başlar. Ne diyor Mümin suresinin 40 numaralı sure? Onun 40 numaralı ayeti 40'a 40. 40 numaralı surenin 40 numaralı ayeti. Diyor ki onlar ki amelü salihat yaparlar, nefs tezkiyesi yaparlar, İşte onlar müminlerdir. Allah kadın olsun, erkek olsun, bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Şimdi şeytanın buradaki korkunç tuzağını görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Eğer şeytan insanları Allah'a inanan mümindir. Çünkü mümin inanan demek lügat manası itibariyle. Mümin inanan demekse Allah'a inanan mümindir. Müminse o zaman gideceği yer Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre kesinlikle Allah'ın cennetidir. Öyle midir? Değildir. Çünkü ayet-i kerimede onlar ki amelü salihat yaparlar diyor Allah-u Teala. Acaba ne demek istiyor? Nedir amelü salihat? Nefsi ıslah edici ameldir. Nefsin ıslahı neyle mümkündür? Nefs tezkiyesiyle. Nefsinizin kalbi doğuşunuzdan itibaren afetlerle doludur. %100 nefsinizin kalbi afetlerle doludur. %100 ruhunuzun kalbi hasletlerle doludur. Nefsinizin kalbi Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, asla Allah'ın emirlerini yapmak istemeyen, Allah'ın bütün yasaklarını ise mutlaka yapmak isteyen afetlerle doludur. Nefsinizin kalbi doğuşunuzdan itibaren içinde küfür kelimesi var olmasının ötesinde doğuşunuzdan itibaren afetlerle doludur. Allah'ın emirlerine mutlaka karşı gelen, yasaklarını ise mutlaka işlemek isteyen. Ruhunuzun kalbi ise hasletlerle doludur. Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat etmesini ister fizik vücudun. Yasak ettiği fiilleri de asla işlemesini istemez. Öyleyse kulvara bütün insanlar eşit şartlarla girer. Nefslerinin kalbinde %100 afetler doludur. Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği fiilleri ise işlemeye can atan, ruhunda ise kişinin %100 hasletler vardır. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen. Öyleyse yüzlerinden yüzle itaat, yüzlerinden yüzle isyan. İki taraf, iki kanadı dengede olan bir uçak gibi insana verilmiştir. Kötülüklerle iyilikler, hasletlerle afetler dengededir. %50, %50 veya %100, %200. Bu şartlarla hayata gelirsiniz. Sonra bir gün Allah'a ulaşmayı dilersiniz.
1: Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman iman müessesesinde önemli bir strateji içerisindesiniz. Artık bir yeriniz var. Size ameni olanlar deniyor. Kimlere? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Özellik. Bir, bu kişi Allah'a inanıyor. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanıyor. Ulaşmasına inanıyor. Öldükten sonra insan ruhunun Allah'a geri döndürülmesi başka şey. Ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırılması başka şey. Kişi buna da inanıyor. Amin olan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a inanıyor. Bir, inancında, imanında Allah'a inanmak var. İki, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırması keyfiyetine inanıyor. İki, üç, bunun farziyetine inanıyor. Tam 12 defa farz kılmış Allah-u Teala. Dört, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani Allah'a yönelirse, Allah'ın mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracağına inanıyor. Bu dört inancın sahibi olan kişi mümin olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Mümin olmak sadece inanç şartına bağlı bir husus değildir. Yani iman müessesesinin kalbinize yazılması anında siz farklı bir boyutta olursunuz. Bu saydığımız inanç şartlarına, imanın şartlarına yenileri ilave edilecektir. O kişi Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşacağına inanıyor. Ve buna kesin şekilde inanıyor ki Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse konumuzun başlangıç noktasına dönelim. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah'ın verdiği mümin tarifine baktığınız zaman amülü salihat yapan birisinden bahsediyor Allah-u Teala. Nefsi ıslah edici amel. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse bir kişi, Allah-u Teala ona mutlaka 10 tane ihsan verir. Ve 10. ihsanı mürşidini göstermektir o kişiye. Mürşidin seçilmesinde hiç kimse kendi yetkisini kullanamaz. Yetki Allah'ındır. Mutlaka istihaneyi namazla ve sabırla Allah'tan istemek mecburiyetindesiniz. Ve eğer huşu sahibiyseniz Allah Teala size mutlaka gereğini yapacaktır. İstihanenin cevabını verecektir. İstihane Allah'tan mürşidi sorma olayıdır. Hacet namazı adı verilen bir namazla sorulur. Ve Allah Teala irşat makamını sadece huşuya ulaşanlara gösterir. Kimdir huşuya ulaşanlar? Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerime istihane 45 ve 46. ayetleri istihanenin muhtevasını, nasıl isteneceğini ve sonucunu söylüyor. Vestainu bis sabr ve salat inneha lekebiretun illa alel haşiin. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَٰيكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Diyor ki Allah-u Teala, Allah'tan sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır, İstihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir. Büyük bir iştir. Yani isterler insanlar ama Allah onlara göstermez diyor Allah-u Teala. Ama gösterecekleri var mı? Var. İlla alel haşiin, ama huşu sahiplerine zor değildir. Onlar için büyük bir iş değildir. Ondan sonra ne diyor Allah-u Teala? اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ اُلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar yakin hasıl ederek inanırlar ki Allah'a mutlaka milaki olacaklardır. Muhakkak milaki olacaklardır. Ruhları Allah'a ilka edilecektir. Allah-u Teala da telaki olacaktır. Allah'a ruhları milaki olacaktır, vasıl olacaktır, ulaşacaktır. Yakin hasıl ederek kesin şekilde buna inanırlar. Kim o inananlar? İşte onlar huşu sahipleridir diyor Allah-u Teala. Ve ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a geri döneceğini, rücu edeceğini, ona da yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar. İşte imanda yakin hasıl ederek kesin şekilde ruhunun Allah'a ulaşacağına iman etmek müessesesi. Onlar huşu sahipleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,

Y dice, Allah Teala'nın istani göstereceği insanlar ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına yakin hasıl ederek kesin şekilde inananlar. İşte bu imanın birinci mertebesidir. Allah'a ulaşmayı dileme safhasında gerçekleşir. Ruhunu Allah'a ulaştıracağına yakin hasıl ederek kesin şekilde inanmak, ölümden sonra da ruhunun tekrar Allah'a rücu edeceğine, geri döndürüleceğine kesin şekilde inanmak. Öyleyse buradaki iman müessesesi başlangıç seviyesindeki bir imandır ama köklü bir imandır. Peki kişinin kalbinde iman yazıyor mu? Hayır. Ne yazık ki bu seviyede kişinin kalbinde küfür kelimesi yazar. Ne zamana kadar? Ta ki Allah ona mürşidini gösterdikten sonra ona ulaşsın da tabi olsun o güne kadar. Peki ama bu kişi Allah'a inanıyor. Bir, Allah'ın kitaplarına inanıyor. İki, Resullerine inanıyor. Üç, meleklerine inanıyor. Dört, Ba'sü ba'del mevte, ölümden sonra kıyamet günü yeniden be'as edileceğine inanıyor. Beş, hayrın Allah'tan, şerrin nefsten olduğuna inanıyor. Altı, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Yedi. Tam bu kişi yedi tane inancın sahibi. Peki yedi tane imanın sahibi olan bu kişi acaba mümin değil mi? Hayır, daha mümin olmadı. Mümin olmak yedi tane kalp şartına, yedi tane iman şartına, üç de vasıf şartına dayalıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Bir insan ne zaman Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah aynı anda bu talebi işitir, bilir ve görür. Kişinin başlangıçta söylediğim dört tane temel inancı söz konusudur. Allah'a inanmak, ruhun ölmeden Allah'a ulaşacağına inanmak, bunun üzerine farz olduğuna inanmak ve Allah'ın bunu mutlaka Allah'a ulaşmayı dilerse gerçekleştireceğine inanmak. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, mümin olmak öyle bir noktayı ifade eder ki kalp şartları orada 19'a çıkar. İmanın dizaynında. O kişi ruhunun Allah tarafından Allah'a ulaşacağına
inanan birisidir. Öyleyse bu bir vasıftır.

kişi ruhunun ölmeden evvel Allah'a doğru yola çıkacağına, Allah'a ulaşacağına inanıyor. Nefsinin tezkiye olacağına inanıyor. Fizik vücudunun Allah'a kul olacağına inanıyor. Ve ruhunun Allah tarafından Allah'a ulaştırılacağına inanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada inancın birinci safhasının sonuna ulaşırız. Peki ondan evvel iman müessesesinde o saydığımız 7 tane iman şartına inanan kişi primitif bir imanın sahibidir. Allah onlara iman sahibi demiyor. Mümin kelimesini onlar için kullanmıyor. Peki bu saydığımız şartlara sahip olan mümin olabilir mi? Kişinin 7 tane inanç şartı tamam, mevcut. Evet, kişi Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştıracağına, Allah'ın daha doğrusu ruhunu Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanıyor. Bu da o inançların ötesinde sağlam bir inanç. Kişi huşu sahibi. Ama kalbine henüz iman yazılmadı. Öyleyse irşat makamına ulaştığı zaman ne olur? Tabi olduğu an muhteva, imanın muhtevası tamamlanır. Tabi olduğu an o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu ulaştıran Allah-u Teala o kişinin kalbinin içine imanı yazar. Nasıl yazar? Mührü açar. Kalbin mührünü açar. Bütün kalpler mühürlüdür ve içinde küfür yazıyor. Bütün insanlar başlangıçta kafir olarak doğarlar. Yani kalplerinde küfür kelimesi yazılı olarak doğarlar. Ve burada 14. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşıp da tabi olduğu an ne olur? Mürşidine ulaşıp da tabi olduğu an kalbinin içindeki küfür kelimesini Allah-u Teala alır ve kalbin içine iman kelimesini yazar. Artık o kişinin kalbinde iman kelimesi yazıyor. O kişi imanın kalbinde iman yazılı olma safhasına ulaşmıştır. Burası yeni bir merhaledir. Allah kişinin kalbine imanı yazmış. Ne diyor Allah Teala? Onlar ki dilleriyle iman sahibi olduğunu söylerler ama kalpleri iman etmemiştir. Kalplerinde iman kelimesi yoktur. Allah-u Teala onları gerçek müminler olarak kabul etmiyor. Diyor ki Hicret 14'te Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. İslam'a girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah kalbinizin içine imanı yazmadı. Öyleyse kim bu insanlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dilememişler. Bakmışlar ki Allah'a ulaşmayı dileyen sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın önünde tövbe ediyor. Onlar da demişler ki biz de onlar gibi görünelim, biz de tövbe edelim, etmişler. Sureta, dış şekillerinde tövbe eder görünmüşler.
Ama aslında Allah'a ulaşmayı dilememişler. Böyle olduğu için de tövbeleri geçerlilik kazanmamış. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kalplerine Allah imanı yazmamış. Dilemedikleri için mümin değiller. Eğer dileselerdi ne olacaktı sevgili kardeşlerim? Eğer dileselerdi Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren imanın sahibi kabul edileceklerdi. Çünkü Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştıracağını garanti etmiş. Bu Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişiler üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemek biz kulların işi. Allah'a ulaştırmak ruhumuzu biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak o bizim işimiz değil. O Allah'ın işi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren Allah onu mutlaka kalbine iman yazarak mümin yapacağına dair verdiği sözü yerine getirecektir. Kul Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah verdiği sözle yükümlüdür. Yani o kişiyi mutlaka mümin kılacaktır. Mutlaka ruhunu da Allah'a ulaştıracaktır. Kişi o noktaya kadar yaşasa da yaşamasa da mümin kabul ediliyor Allah-u Teala tarafından. Ama kalbine henüz iman yazılmamış. Yazılmadan evvel de mümin kabul ediliyor. Çünkü o kişi yaşarsa kişi kendisinden bir şey yapmayacak. Allah o kişi kendisine ulaşmayı diledi diye onu mutlaka hem mümin kılacak hem de yetmez onun ruhunu kendisine ulaştıracak. İşte böyle bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah Teala ile kulların ilişkisinde kişinin iman sahibi olmasının başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. İmanın ilk kademesi ikinci kademesiyle birleşiktir. O andan itibaren Allah Teala onu kalbine imanı yazdığı kişilerden birisi addediyor. Aslında henüz yazmamış ama yazmak Allah'ın görevi olduğu için ve kişi de bunu Allah'a ulaşmayı dilediği anda hak ettiği için dilediği andan itibaren Allah Teala onu mümin sayıyor. Ne diyor Mümtehine 12'de? O sana gelip tabi olmak isteyen o mümin kadınlar var ya diyor Allah Teala. Şu şu şartları sağlamaları kaydıyla onların da biatını kabul et diyor. Sana gelen mümin kadınlar. İyi ama kadınların kalbine İman yazılmamış daha. Yazılmamış ama bunlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Münafıklarsa dilemeden tövbe etmişler. Kadınlar dilemişler ve tövbe etmeye gelmişler. Tövbe ettikleri an zaten Allah Teala kalplerine iman yazıyor. Tutalım ki öldüler, ulaşamadılar hedefe, Allah Teala gene mümin kabul ediyor onları. Kalplerine henüz iman yazılmadığı halde. Öyleyse Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesindeki münafıklarla bu kadınlar arasındaki fark ne? Münafıklar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Sahtekarca geliyorlar. Sahabe gibi onlar da tövbe ediyorlar. Tövbe etmiş görünüyorlar. Aslında tövbeleri kabul olmuyor. Kalplerine iman yazılmıyor. Bu kişiler üçüncü basamağa da ulaşamamış durumdalar. İkinci basamaktalar. Onun için mümin sayılmaları mümkün değil.
Ama eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi ve sahabe gibi tövbe etselerdi, 14. basamakta tövbeleri gerçekleşecekti, kalplerinin içine iman yazılacaktı. Ama daha Allah'a ulaşmayı dilediklerine itibaren de mümin sayılacaklardı. Öyleyse 14. basamakta mürşide ulaştığı zaman kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, yeni bir safhası başlar imanın. Bu, kalbin içine imanın yazıldığı ve nefs tezkiyesinin başladığı noktadır. Ve o kişi mümindir. Allah Teala Furkan 70'te diyor ki, Furkan 69'da cehenneme gideceklerinden bahsettikten sonra Furkan 70'te diyor ki Allah Teala, ama onlar, tövbe edenler, irşat makamının önünde 10 tane ihsanla tövbe edenler, onlar hariç diyor, onlar cehenneme gitmezler. Onlar mümin olurlar ve onlar amülü salihat yaparlar, nefs tezkiyesine başlarlar. İşte mümin olup da tövbe eden, bu sebeple mümin olup da nefs tezkiyesine başlayanlar, onlar diyor Allah Teala, onların günahlarını Allah sevaba çevirir. Bu kişilerin kalplerinin içine Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince Allah iman kelimesini yazıyor. İşte imanın ikinci safhası, kişinin kalbinin içine imanın yazıldığı noktadır. Burada kalıyor mu olay? Hayır, kalmıyor. Bundan sonra kişi nefs tezkiyesine başlamıştır. Nefsi 7 kademede tezkiye olacak. Vücudundan ayrılmış olan ruhu Allah'a doğru serisülük isimli bir yolculukla 7 kademede, 7. gökkatının 7 alemine geçerek Allah'ın zatına ulaşacak yoklukta ve Allah'ın zatında ifna olacaktır. Yok olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi Kur'an'ın lafzını tamamlamıştır. İlmel yakin bitmiştir. Burada kişi ilmel yakini tamamlayan bir imana sahiptir. Kur'an'ın lafzını bitirmiştir. Ruhuna geçmiştir. Ruhun öğrenildiği fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı yeni bir iman safhasıdır kişi için. Kur'an'ın lafzının 7 kademede tamamlandığı ve ruhuna girildiği bir imanın sahibidir kişi. Kur'an'ın lafzının imanını tamamlamış olan bir kişidir. Ve 4 kademede fena, beka, züht ve musinler makamlarında ruhun 1., 2., 3. ve 4. kademelerine girer. Ve bir kısmının kalp gözü ve kalp kulağı bunlardan bir tanesinde açılır.
Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde ruhunuzun Allah'a ulaştığı nokta ilmel yakinin tamamlandığı, aynel yakinin başlamadığı ama ilmel yakinin aşıldığı bir iman kademesini ifade eder. Burada iman müessesesi Kur'an'ın ruhuna iman eden bir hüviyet taşır. Lafzın imanı tamamlanmıştır. Ruhun imanı başlamıştır. Dört kademe ruh imanı aynel yakinden evvel tamamlanır. Bu dört kademede velayetin, evliyalığın dört makamı geçilir. Kur'an'ın dört ruhu tamamlanır. Öyleyse başlangıç imanı Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ikinci kalbinize iman yazıldığı noktadan itibaren olan iman, üçüncüsü ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız andaki iman. Buraya kadar üç iman da Kur'an'ın lafzıyla ilişkili olan imandır. Ama velayet kademelerine ulaştığınız zaman artık Kur'an'ın ruhuna girersiniz. Yeni bir iman başlamıştır sizin için. Kur'an'ın ruhunun, lafzının ötesinin, Kur'an'ın bilinmeyen gerçeklerinin öğrenimine ait olan iman. Neden iblisin Allah'a inanan inancın sahibidir, mümindir sözünün yanlış olduğuna iman etmek, doğruyu öğrenmiş olmak.

ediyorsunuz. Kalp gözünüz açılır. Kalp kulağınız açılır. Daimi zikrin sahibisiniz. Nefsinizin bütün afetleri yok olmuştur. Hikmet sahibi, tezekkür sahibi ve hayır sahibi olmuşsunuzdur. Burada hikmetle iman etmek söz konusudur. Öyleyse dördüncü imanınız Kur'an'ın ruhuna imandır. Beşinci kademe imanınız hikmetle imandır. Ve bu hikmetle iman ulerbab makamını kapsar, ihlas makamını kapsar. Ve irşada ulaştığınız zaman kalbiniz müzeyyen olduğu cihetle başka bir üst seviye imanın sahibi olursunuz. Artık siz salihlerdensiniz. Burada kalbinizin 12 kademe müzeyyen, 12 mertebe müzeyyen olması söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün bu iman müesseselerinin sonunda Allah'ı görerek gaybi imanı bitirmek ve tahkiki imana geçiş söz konusudur. Kim iradesini Allah'a teslim ederse o bihakkın takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi olur. Evvelce kendisine gösterilen bütün gök katları, göğün yedinci katı artık geride kalmıştır. Burada Allah'ın zatı da görülür. Allah'ın zatına yakin hasıl ederek iman, tahkiki iman tamamlanmıştır. Gaybi iman sona ermiştir. Öyleyse üçüncü basamaktan başlayan iman müessesesi 28. basamağın 5. kademesinde tahkiki imana kadar ulaşır. Bundan sonrası hep tahkiki imandır. Bütün Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilenler, onların ötesindeki bütün Resuller, Resullerin de ötesindeki devrin imamları, hepsi tahkiki imanın sahibidir. Allah'ın varlığını sadece gaybde Allah'a iman ederek idrak etmemişlerdir. Allah'ın varlığını Allah'ın zatını kalp gözleriyle görerek iman etmişlerdir ki Allah vardır. Tahkik edilmiştir, sonuç kesinleşmiştir. Görerek iman. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman imanın 7 tane safha içerdiğini görüyorsunuz. İnsanlara göre iblis insanların çok büyük bir kısmına kabul ettirmiş ki

Allah'a inanan herkes mümindir. Ve insanların yine büyük kısmına inandırmış ki mümin olan mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre. E kişi de Allah'a inanıyor da mümin olmuşsa o mutlaka cennete gireceğine iblis tarafından inandırılmıştır. Sonuç bu ne? Sonuç çok basit. O kişi ne Allah'a ulaşmayı dileyecektir, ne ibadetlerini yapacaktır ve hep bir züğürt tesellisiyle yaşayacaktır. Diyecektir ki ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse ben müminim. Allah Teala da açıkça söylemiş Kur'an-ı Kerim'de zaten. İman inanç demektir. İnançsa ben Allah'a gerçekten inanıyorum. Kişi bakıyor kendisine Allah'a inanıyor mu? Kesin inanıyor. Öyleyse diyor, madem ki Allah Teala inananları, müminleri cennetine alacak, ben mutlaka onun cennetine gireceğim. Ne yaptı iblis? O sözünü tuttu. Ne diyordu? Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, onların sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından, sırat-ı müstakimlerin üzerine oturacağım. Bu sağdan, soldan ve önden, arkadan insanlara şeytanın hakimiyeti ne önler? Allah'ın Resullerinden devrin imamı seviyesinde olanlar önler. Allah Teala onların kanatlarını ger dediği bir ifade kullanıyor. Kanatlarını müminlerin üzerine ger. Ve devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde önden arkaya doğru uzanan, o kişinin önünü de arkasını da muhafaza altına alan bir muhteva taşır. Ve devrin imamının kanatlarını da gerdiği zaman sağdan sola da kanatların gerilmesi söz konusudur. Ve kişiyi sırat-ı müstakimin önünden de arkasından da sağından da solundan da şeytanın girebileceği bütün dehlizleri devrin imamının ruhu ve gerdiği manevi kanatlar kapatmıştır. Şeytan onlara hiçbir şey yapamaz. Öyleyse imanın sahibi olmanın demek ki 7 tane kalp şartı var. Kalbin ekinliğinin alınması, yerine ihbat konması, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunun açılması, kişinin huşuya ulaşması, kalbin mührünün açılması, içindeki küfür kirmesinin alınması, kalbin içine imanın yazılması. Öyleyse bu standartlarda kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. Kişi kalbinde iman yazılı birisi oluyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Kalbin 5'te 7 tane şartı tamamlanıyor. İnanç şartlarının 7'sini de saymıştık. Daha o kademede bir insanın imanın gerçek sahibi oluşu, ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmasıyla, nefs tezkiyesine başlamasıyla, fizik vücudunun da şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamasıyla tahakkuk eder. Daha sonraki safhalarda ise saydığımız her bölümde farklı bir iman kademesi vardır. Bu iman Kur'an'ın lafzına imandan Kur'an'ın ruhuna imana geçer ve neticede gaybi imandan tahkiki imana geçer. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler imanın şartlarına
dikkatle bakın. Allah Kur'an öğretisinde bunları mutlaka devreye almıştır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat Allah'a ve salala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzu billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Sıratellezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Nefsin afetleri ve zulmani güçlerin tesirleri arasındaki farklılık. Biliyorsunuz ki şeytan insanoğlunun en büyük düşmanıdır. Nasıl başlamış olay? Adem Aleyhisselam'la birlikte başlamış. Adem Aleyhisselam Allah Teala tarafından yaratılıyor ve Allah Teala şöyle söylüyor. Onu diyor, yarattım. Ona hayat verdim. Ve ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi onun önünde secdeydin. Allah-u Teala'nın emri gelir gelmez bütün melekler emre derhal itaat ediyorlar. Ama meleklerin arasında bulunan iblis, cin taifesinden şeytan emre itaat etmiyor. Biliyorsunuz biz insanlar, Adem Aleyhisselam topraktan yaratılmıştır. Organik hale dönüşebilen topraktan. Topraktan yaratılan mahluklarız. Ve sevgili kardeşlerim, cinlerse enerjiden yaratılmışlardır. Dumansız ateş olarak geçiyor. Aslında o devirde tarifi en güzel şekilde yapılmış. Enerjiden bahsediyor Allah Teala ve şeytan diyor ki sen onu topraktan yarattın. Beni ise dumansız ateşten, enerjiden yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Sevgili kardeşlerim, iblis fizik vücutlardan bahsediyor. Oysa ki Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı üstün kılmasının arkasında ayet-i kerimenin içinde geçen asli özellik var. O asli özellik Adem Aleyhisselam'ın Allah'ın ruhuna sahip olmasıdır. Adem Aleyhisselam'ın fizik vücuduna secde edilmiyor. Adem Aleyhisselam'ın fizik vücudunun içinde bulunan Allah'ın ruhuna secde ediliyor. Herkes kendisindeki ruhun kendi ruhu olduğunu düşünür. Benim fizik vücudum, benim ruhum, benim nefsim diye insanlar düşünürler. Halbuki evet, nefsler bizim, fizik vücutlar bizim. Ama ruhlar bizim değil. Herkesin ruhu sadece Allah'ın ona verdiği bir emanettir. Tekrar Allah'a mutlaka geri dönmesi gereken bir emanet. Peki dönecek mi? Şartlar ne olursa olsun mutlaka dönecek. İnsan eninde sonunda ölür. Eğer şu dünya hayatını yaşarken Allah-u Teala'nın bu konudaki temel emrini yerine getirmezse ve öyle ölürse, yani ruhunu Allah'a dünya hayatını yaşarken teslim etmeden ölürse, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ruhunu ya da Allah'ın ruhunu Allah'a teslim etmeyi dilemezse
ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse, o ruha biz kendi ruhumuz diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Çünkü Allah Teala bize onu emanet olarak vermiştir. Ama bizim vücudumuzun şeklindedir. Gördüğümüz zaman bizim ruhumuz olduğunu derhal görürüz. Çünkü fizik vücudumuzun hüviyeti neyse, saçının sakalının her teline kadar her şeyiyle aynıdır. Öyleyse hepimiz ona rahatlıkla kendi ruhumuz diyebiliriz. Diyebiliriz ama konunun aslına ulaştığımız zaman farklı bir durumda karşı karşıyayız. Çünkü o ruh bizim ruhumuz değildir. Bize verilen bir emanettir. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti yere, dağlara ve göklere teklif ettik. Ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra insana teklif ettik ve insan emaneti yüklendi. O insan ki nankördür ve cahildir. İşte sevgili kardeşlerim, iki vasıf veriliyor. Bu iki vasıf nefsimizin vasıflarıdır. Nefsimizin vasıfları söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Her açıdan Allah ile olan ilişkilerimiz, Allah ile bir yakınlığı, bir kurbiyeti oluşturuyor. İşte ruhuyla, nefsiyle ve fizik vücuduyla bir insan söz konusu. Ve Allah Teala şeytanın Adem Aleyhisselam'a secde etmemesi üzerine şeytana sorduğunda emrime rağmen seni Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men eden nedir? Ya İblis! Diyor Allah Teala. İblis de onu söylüyor. Sen onu çamurdan yarattın, beni ise enerjiden yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Oysa ki Allah Teala'nın secde edin emri ona üfürdüğü ruh sebebiyledir. O ruh Allah'ın ruhudur. Bu sebeple Adem Aleyhisselam'a secde onun fizik vücuduna secde değildir. Ondaki Allah'ın ruhuna secdedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz ruhunuzu Allah'a geri dönmekle, döndürmekle, Allah'a ulaştırmakla vazifelisiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde yapmanız lazım gelen şey, ilk işlev ruhunuzu Allah'a ulaştırmaktır. Fizik vücudunuz nefsinizin ötesinde bir varlık daha taşır. Onun adı nefstir. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Bu hasletler bütün güzellikleri içerir. Sevgi, dostluk, cömertlik, bütün güzellikler ruhunuzun hasletlerindedir. Nefsiniz ise %100 afetlerden oluşur. Nefsinizin kalbi, öfke. Ruhunuzda sükunet var, nefsinizde öfke. Kin, nefsinizin afetleri. Dostluk, ruhunuzun hasleti. Düşmanlık da nefsinizin afeti. Bunun karşılığı da dostluk, sevgi. Nefretin
Nefsinizdeki nefretin karşılığı ruhunuzda sevgi olarak, sevmek olarak tahakkuk ediyor. Böylece nefsiniz %100 afetlerden oluşan bir hüviyet taşır. Her afet sizi mutsuz kılacak olan bir vasıtadır. Ne kadar nefsinizin afetlerine tabiyseniz o kadar negatif bir dünyada yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluğu yaşamak hepinizin görevi. Böyle bir saadet müessesesi sizlerin gayretiyle yaşanır. İşte eğer bir insan nefsindeki afetleri yok etmezse, o zaman ömür boyunca bir kavganın içinde yaşayacaktır. Nefsi afetlere dolu. Allah neyi emretmişse onu yapmamayı emreder nefsin afetleri. Ruh ise hasretlerle dolu. Allah neyi emretmişse onları mutlaka yapmayı ister. Gelelim Allah'ın yasaklarına. Allah neyi yasak etmişse nefs mutlaka onları yapmak ister. Allah neyi yasak etmişse ruh asla onları yapmak istemez. Öyleyse iki zıt kardeş içinizde yaşıyor. Birinin evet dediğine öteki mutlaka hayır demek mecburiyetinde. Çünkü yapısı ona göre. Bu sebeple insanlar mutsuzdur. Çünkü iş dünyalarında devamlı bir kavga vardır nefsle ruh arasında. Birinin istediği şey ötekinin mutlaka reddetmesi gereken, reddettiği bir husustur. Ruhunuz Allah'ın emirlerini yerine getirmek ister. Hasletler buna göre yaratıldığı için. Nefsiniz de Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemez. Muhtevasını oluşturan afetler Allah'ın emirlerine karşı çıktığı için, karşı olduğu için. Bu vasıfta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde böyle bir müessese söz konusu. İşte bütün insanlar için nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkan bir hüviyettedir. Allah'ın yasaklarını ise mutlaka yapmak isteyen bir niteliktedir. Bu sebeple Allah'ın bütün emirlerine nefsiniz karşı çıkacaktır. Bir insan eğer mutsuzsa mutlaka nefsi sebebiyle mutsuzdur. Aslında nefsinin afetlerine tesir eden kuvvet şeytandır. Şeytan o kişiye devamlı olarak telkinlerde bulunur. Kişi o telkinlerin kendi düşüncesi olduğunu zanneder. Ve de kendi düşüncesiyle hataları işlediğini, kendi düşüncesiyle günahları işlediğini zanneder. Yani kendi düşüncesinin ona bunu telkin ettiğini, onun da gerçekleştirdiğini zanneder. Oysa ki Allah-u Teala ile olan kişinin ilişkisinde muhteva çok değişik bir görünümde. Realitede bütün yanlış şeyleri insana yaptıran, evvela teklif eden, sonra da bu teklifin etrafında ağını giderek daraltan ve alternatifleri çoğaltan her biri Allah'ın emrine karşı bir ayrı cepheden kişiyi kandırmaya çalışan hep iblistir. İşte iblis bir arenada, serbest standartlarda biz insanlara tesir etmeye çalışır. Bizim de ruhumuzun hasletleri buna mutlaka karşı çıkar. İçimizde bir mücadele cereyan eder.
Bu normal bir yapıdır. Herkes iç dünyasında kendisinin zannettiği sesler işitir. Birisi şeytanın sesidir. Ama kişinin sesini, kendi iç sesini öyle bir taklit eder ki insan gerçekten kendi sesi zanneder. İç sesiniz sessiz sestir. İşte şimdi içinizden dilinizi de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar edin bakalım. Görüyorsunuz ki tekrar edebiliyorsunuz. İşte o ses iç sesinizdir. İblisin taklit ettiği de odur. İçinizdeki ses. Sesin aynını duyuyorsanız onun kendi sesiniz olduğunu zannetmeniz gayet tabidir. Ve de insanlar hep bu sebeple aldanırlar. Çünkü şeytan ustalıkla onların iç sesini taklit ederek kendi düşüncelerine insanları alet eder. Sonuç mu? Sonuç mutlaka huzursuzluktur. Mutlaka mutsuzluktur. Ne zaman Allah'ın bir emrine karşı çıkarsanız, Allah zikir yapmanızı emretmiş, yapmıyorsunuz. Zekat vermenizi emretmiş, vermiyorsunuz. Oruç tutmanızı emretmiş, tutmuyorsunuz. Allah Teala'nın emirleri neyse o emirleri yerine getirmemeniz için şeytan sizin sesinizi taklit ederek sizi tesir edebilirse o zaman Allah'ın emrini yerine getirmek yerine şeytanın emrini yerine getirmiş olursunuz. İşte insanlar böyle bir aldanışın içinde devamlı oldukları için Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlara onlar şeytanın kuludurlar diyor. Allah'ın kulu değildirler. İşte bundan kurtuluşun reçetesi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi şeytanın kulu olmaktan o an kurtulur ve Allah'ın kulu olur. Çünkü Allah Teala o kişinin şeytanla ilişkisini mutlak olarak keser. Ne zamana kadar? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman keser ve kişi şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olur. Ne zamana kadar keser ilişkiyi, şeytanla ilişkiyi? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Veya daha doğru bir ifadeyle Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırsın. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişinin Allah ile ilişkileri bu standart içinde. Şeytan insana tesir etmek suretiyle Allah'ın emirlerinin tamamen tersini insana yaptırmayı başarır. Veya Allah'ın yasak ettiği fiilleri o kişiye işletmeyi başarır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye başlar kişi. Şeytanın onun farkına bile varmadığı bir şekilde korkunç ve kurnaz taktikleriyle. Bu şeytanın direkt tasallutudur. Bunun daha ötesi de var sevgili kardeşlerim. Büyü yoluyla veya cinleri insanlara saldırtacak olan hüddam ilmiyle ne yazık ki bir takım cinci hocalar meşguldürler. Onların gayesi sadece para kazanmaktır. Kim bir cinciye giderse, benim falancayla aram açık, ona büyü yap derse, onun üzerine cinleri saldır derse, cinci hoca o adamdan para alarak cinleri veya şeytanları o kişinin üzerine saldırtır. Bu zulmani tesirdir. Ve kişiyi üst seviyede rahatsız eden çok çirkin bir şeytani tesirdir. Şeytan sonsuz ömrü boyunca kıyamete kadar yaşamaya devam edecektir. Kıyametten sonra da cehennemde yaşamaya devam edecektir. İşte bu
çok uzun ömrü sebebiyle iblis bütün insanların yaşadığı devirlerde hep var olacaktır. Kıyamete kadar insanların arasında onları yoldan çıkarmak için, onlara Allah'ın emirlerini çiğnetmek için, onlara Allah'ın yasaklarını işletmek için devamlı faaliyette olacaktır. Cehenneme atılacağı güne kadar da bundan vazgeçmesi söz konusu değildir. Zülmani olaylar büyü şeklinde tecelli edebilir. Şeytan büyü atlı yani sihir atlı bir müesseseyi öğretmiştir insanlara. Onlar da insanlık tarihi boyunca birinden diğerine devredilerek bugüne kadar ulaşmıştır. İster bir insana büyü yapılsın, o büyük bir huzursuzluktur. İster o kişinin üzerine cinler saldırtılsın, o da bir büyük korkunç olaydır. Her ikisi de insanı ciddi surette rahatsız eder, huzursuz eder ve kişi mutsuz bir insan olur. Allah'ın istediği o kişinin mutlu olmasıdır. Şeytanın istediği de mutsuz olmasıdır. Şeytan o öğrendiği bu ilimle, büyüyle, hüddamla insanları devamlı rahatsız eder. Sevgili kardeşlerim, cinler de insanlara büyük ölçüde rahatsızlık verebilen süfli cinler olabilir. Bir de ulvi cinler söz konusudur. İnsanlara büyüden nasıl kurtulacaklarını öğreten ulvi cinler de söz konusudur. Nasıl insanların arasında Müslümanlar varsa, İslam dininin müntesipleri, Hristiyan dininin müntesipleri, Yahudi dininin müntesipleri, aslında hepsinin başlangıç noktası nasıl İslam'sa, bugün de cinlerin arasında İslam'ı, Yahudilerin dinini, Hristiyanların dinini ya da başka bir ifadeyle kainatın tek dinini, iki tane din hiç olmadı. Onlardan daha evvel gittiğimiz zaman Hazreti İbrahim'le karşılaşırız. Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'in dinini yaşamıştır. Hazreti İsa da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamıştır. İşte sevgili kardeşlerim, şeytanın büyüsü, şeytanın hüddamı insanlarla cinler arasındaki bir ilişkiyi ortaya koyar. Şeytanlarla işbirliği yapan cinler, insanları rahatsız etmek konusunda şeytan tarafından teçhiz edilirler, görevlendirilirler. Ve insanlar bundan büyük rahatsızlık duyarlar. Cinler, insanları başarabilirlerse intihar etmeye sürüklerler. Böyle bir dizaynda insanların huzursuz olmaları söz konusudur. Cinler onları devamlı kandırarak onların intihar etmeleri için elinden gelen bütün gayretleri sarf ederler. Büyüyle yapılan bir tesir, cinler o kişiyi rahatsız edecek bir hüviyette değildir. Büyü bir dua türüdür, beddua türüdür ve büyünün kendisine has vasıfları vardır. O vasıfların ne olduğunu cinci hocalar bilirler. Ve de bu insanlar ne kadar hazin bir tecellidir ki
Birisinden para alırlar, bir diğerine büyü yaparlar. Kendisine büyü yapılan kişi gelir, gene aynı cinci hocadan kurtuluşu için devreye girmesini ister. Ondan da para alarak bu sefer de onu iyileştirmeye çalışır. Öyleyse bir emme basma tulumba bütün büyücüler, cinciler tarafından şu anda işletiliyor. Şeytanın emrinde olan insanlar da var. Bir de bir kısmı diyorlar ki biz kara büyü yapmayız. Cinleri insanların üzerine saldırtmayız. Biz büyüyü çözeriz. Cinler de insanlara negatif tesirlerde bulunuyorlarsa o cinleri de bu tesirden men ederiz. Böyle cinci hocalarında var olduğunu söylüyor cinci hocaların kendileri. Hangi ölçüde doğruyu yansıtıyorlar, orası bilinmiyor. İnsan demek ki dış tesirlerle mutsuzluğu yaşayabilir. Hüddam, cinlerin saldırısı ve büyü. Bunların üçü de insanları sıkıntılı hüviyete sokar. Sevgili kardeşlerim, bir de nefsimizin afetleri var bizi huzursuz eden. Oradaki muhteva nefsimizin afetleridir. Nefsimiz afetlerle doludur. %100 afetler nefsimizin kalbini işgal etmiştir. Ve ilacı Allah-u Teala'nın yoluna girmektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın yoluna mutlaka girmiştir. Kalbinden sıcacık bir talep Allah-u Teala'ya ulaşırsa, Ya Rabbi, ben de senin bugüne kadarki o binlerce, on binlerce evliyan gibi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ermiş evliya olmak istiyorum. Ruhunu sana ulaştıran bir evliya olmak istiyorum. Veya Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum şu dünya hayatını yaşarken. İkisi de aynı taleptir sevgili kardeşlerim. Ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması. İşte dizayn böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim. İnsanla Allah arasındaki ilişkilerde bütün insanlar mutluluğu yaşamak isterler. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu konuda mutlak olarak yardımcıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutluluğun yolunu seçmiştir. Mutlaka saadete ulaşacaktır. Yani ruhunu 5-6 aylık veya 7-8 aylık bir zaman zarfında Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu devre onun hayatının en mutlu günlerini teşkil edecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar mutsuzluğa imzalarını atanlardır. Mutsuz olmayı, ondan kurtulmak konusunda Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için hak edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin ki hem zulmani güçlerden, şeytandan, onun büyüsünden,
ve Hüddam'dan, yani cinlerin insanların üzerine saldırtılmasından insanlar hep rahatsızlık duyarlar. Hüddam ilmi cinleri insanların üzerine saldırtma ilmidir. İşte insanın mutsuzluğunun diğer sebebi nefsinin afetleridir. Devreye gene şeytan girer ama bir büyü sebebiyle değil. Şeytan zaten insanların daima yanındadır. Daima onların sesini taklit ederek, iç sesini taklit ederek o insanı devamlı olarak mutsuz kılmak konusunda kesintisiz bir faaliyetin sahibidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda her şeyin en güzelini gerçekleştirmek söz konusu olmalıdır. Eğer bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse, diledikleri andan itibaren onlara güddam tesir edemez, büyü tesir edemez ve şeytanın hiçbir ilacı onlara tesir etmez. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Mutsuzluğun sebebi hüddam olabilir, büyü olabilir. Ve şeytanın bizatihi negatif davranışlarla kişiyi rahatsız etmesi olabilir. Hepsi kişiyi mutlak olarak huzursuz kılar. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi böyle bir tehlikeye maruz kalamaz. Dikkat edin, bir kişiye büyü yapıldıktan sonra o kişi Allah-u Teala'nın yoluna girerse ondaki büyü yok olmaz. Yola girmek o kişinin üzerindeki büyüyü çözebilecek olan bir olay değildir. Mutlaka büyücülerin devreye girip yapılmış olan o büyüyü bozmaları söz konusu olur. İnsanların şunu ayırt etmesi lazım. Mutsuzluğun kaynağı büyü müdür? Hüddam mıdır? Yoksa başka bir olgu mudur? İşte Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği şey onların mutlu olmasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hem hüddam gibi, büyü gibi negatif faktörlerden mutlak olarak kendisini kurtarmış olur. Hem de nefsinin afetleriyle nefs tezkiyesi yoluyla mücadele edeceği için afetlerin giderek azalması, en az %50'den fazla azalmasını o kişi rahatlıkla temin edebilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi nefs tezkiyesine başlar. Allah'ın katından gelen rahmet, tevaz ve salavat nurlarından fazıllar. O kişinin nefsinin kalbinde toplanmaya başlar. Ve bunlar mutlaka 7-8 aylık bir devre içinde nefsinin kalbinde %50'den fazlasını işgal eder. İşte o kişi yarı yarıya dünya saadetini yaşayacak hale gelmiştir. Bir hiç karşılığı, sadece bir dileğin sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zülmani tesirlerle, nefsin afetleri sebebiyle huzursuz olmayı aynı şey zannetmeyin. İkisi birbirinden çok farklı. Mutsuzluğu zülmani tesirlere bağlayanlar nefs tezkiyesini devreden çıkarmış olanlardır. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı denemiş olsaydı zaten ona ne büyü yapılabilirdi ne de hüddam yapılabilirdi.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok zikredin. Mutlaka mürşidinize tabi olun. Herkes bizim kardeşimizdir. Bize tabi olanlar da, olmayanlar da. Herkese açık bir şekilde kurtuluşun reçetesini veririz. Bunun için buradayız. Bütün insanlığa açık bir kapımız var. Öyleyse sakın büyüyle, güdamla, şeytanın oyunlarıyla ilgilenmeyin sevgili kardeşlerim. İlmin hücum da bir zünvani olaydır. Sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesini mutlaka gerçekleştirin. Allah Teala'nın huzurunda sizlere sonsuz mutluluklar dileyerek inşallah sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sonsuz mutluluklar sizlerin olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mukaddes doğum haftanız, kutlu doğum haftanız mübarek olsun. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Hem kutlu doğum haftası için hem de Mevlid kandiliniz için mübarek olsun diyoruz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Hristiyanların yaptığı bir bilgisayar anketi dünyadaki en değerli kişi olarak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e seçti. Bu araştırmayı yapan o kişiye Hristiyanlar olur mu dediler. Asıl önemli olan kişi, büyük olan kişi Hazreti İsa'dır. Sevgili kardeşlerim, o kardeşimizin verdiği cevapsa, bir Hristiyan o, diyor ki bunu ben ortaya çıkarmadım. Biz bilgisayarın hafızasına bütün bu konuda çalışan ekibimizle birlikte bilgileri yükledik. Sonucu bilgisayar oluşturdu. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz muhteşem bir eser bırakarak, Kur'an-ı Kerim'i bırakarak bu dünyadan ayrıldı. Rahmeti Rahman'a kavuştu.
1: El-Fatiha ve as-salavat, Allah'ıma salli ala Muhammed, Teala.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir kandil kutlamasında birlikteyiz. On bir Rebiülevveli 12 Rebiülevvel'e bağlayan gecenin sabaha karşı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı şereflendirmiştir. Doğmuştur. Son peygamber, son nebi bu tarihte doğmuş ve yine aynı tarihte yani 11 Rebiülevveli 12 Rebiülevvel'e bağlayan gece sabaha karşı o gecenin sabahında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rahmeti Rahman'a kavuşmuştur.

Allah Teala bize Risalet nurlarını yazdırırken 12 Rebiülevvel sabahında 11 Rebiülevvel'i 12 Rebiülevvel'e bağlayan sabahta gece yarısından sonra ertesi gün sayıldığı için 12 Rebiülevvel Allah Teala bize Müjde Suresini yazdırmıştı. Bundan 30 yıl evvel. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Aleyhisselam'ı kainatta en çok sevdiği kişi olarak değerlendiriyoruz. O Allah'ın hem nebisidir, peygamberdir, hem de resulüdür. Ve nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur. Allah Teala buyuruyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Nebilerin, o Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Peygamberlerin sonuncusudur. Biliyorsunuz ki akaidde büyük yanlışlıklar yapılmıştır. Kur'an'a ters düşen bir sürü şey söylenmiştir. Bunlardan bir tanesi de Resulleri ve Nebileri birbirine karıştıran, her şeyi berbat eden, Kur'an'a tamamen ters düşen yanlışların İslam'da kabul görmüş olmasıdır. İşte akaidin büyük hatalarından bir tanesi, Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir ifadesidir. Resuller peygamber değildir. Bütün Resuller peygamber değildir. Sadece Nebi olan Resuller peygamberdir. O da Resul oldukları için değil, Nebi oldukları için peygamberlerdir. Allah Teala Türkçemizdeki Farsçadan geçmiş olan peygamber kelimesi yerine Arapçada Nebi kelimesini kullanır. Nübüvvet, peygamberliktir. Nebi de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kainattaki son nebidir. Biliyorsunuz ki o alemlere rahmet olmak üzere gönderildi. Seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik diyor Allah Teala. Sadece bu zahiri aleme değil, gayb alemine de, emr alemine de yerlere de göklere de rahmet olsun diye gönderilmiş. O son nebiydi. Nübüvvet onunla hitam olmuştur. Akaide baktığımız zaman korkunç yanlışlıkların var olduğunu görürüz. İşte bir tanesi bütün nesiller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir ifadesi. Bütün nesiller peygamber değildir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala
Nebileri peygamber olarak dizayn etmiş. Diyor ki, ey Nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi. Şeriat kitapları bu ayet gereğince Nebilere gelir. Ey Nebiler, size kitap verdim ifadesi açık ve kesindir. Hiç kimse bunun aksine bir şey iddia edemez. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Kitaplar Resullere değil, Nebilere verilir. Hangi kitaplar? Şeriat kitapları. Allah Teala diyor, biz Nebilere onunla hükmetsinler diye kitap veririz diyor. Onunla hükmetsinler diye verdiği hükümler hep aynıdır. Hiç değişmez. Ama Nebilere veririz diyor. Hükmetme kitabını, ona bakarak hüküm verme kitabını Nebilere veririz diyor.

sizdeki kitapları, mukaddes kitapları tasdik eden bir Resul gönderdik diyor. Nebilere hitap ediyor, peygamberlere hitap ediyor ve bir Resul'ün geldiğinden bahsediyor. O onların elindekini tasdik edecek. Etti. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala'nın "Ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik" ifadesi açık ve kesin olarak kitabın, şeriat kitabının, hükmedilecek olan kitabın peygamberlere verildiğinin en kesin ispatıdır. Hazreti Musa'ya Tevrat indirilmiştir Allah Teala tarafından. Hazreti İsa'ya İncil indirilmiştir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Hazreti Davud'a da Allah Teala Zebur'u indirdiğini söylüyor. Ondan evvel Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e de kitap verdiğini Allah Teala ifade buyuruyor. Kitapların isimleri yok. Ama şunu kesin olarak biliyoruz ki kim nebi ise, ki Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Davud, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bunların hepsi nebiydi. Nebiler kendilerine şeriat kitabı verilen peygamberlerdir. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu ve irtihali, yani rahmetli olması aynı tarihe rastlıyor. İkisinde de ...12 Rebiül 11. Rebiülevvel'in 11. gününü Rebiülevvel'in 12. gününe bağlayan gecenin sabahında, sabaha karşı, sabah olmadan evvel sabaha karşı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam doğmuştur ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gene 11 Rebiülevveli 12 Rebiülevvele bağlayan gecenin sabaha karşı bir noktasında rahmeti Rahman'a kavuşmuştur. Allah Teala'nın bize ...30 yıllık bir öğretim devremizden sonra üç defa sana bir müjdemiz var, sana müjdemiz var, sana müjdemiz var demesi, onar senelik üç devreyi ihtiva ediyor. Ve tam o güne rastlıyor. Allah-u Teala'nın bize bunu yazdırması, Risalet nurlarının indirilişinin 30. yıl dönümünü kutluyor Allah-u Teala. Her bir "sana müjdemiz var" sözü 10 yılda ifade ediyor. Gerçekten o tarihten bu tarihe kadar geçen süre, yani Müjde Suresinin Risalet nurlarında bize indirildiği gece tam 30. seneyi devriyesidir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hakk'ın rahmetine kavuşmasının günüyle

Ve aynı güne ve dünyaya teşrif etme günüyle, dünyayı şereflendirme, doğma günüyle, doğum günüyle aynı güne rastlıyor. Sevgili kardeşlerim, aradan yıllar geçiyor. Kutlu doğum haftası kutlanıyor. Ve bu tarih 12 Rebiülevvel birinci günü 12. bağlayan 12. güne bağlayan gecenin sabaha karşı olan bir doğumu ve aynı günde olan bir ölümü, bir irtihali, rahmetli olmayı ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, hem Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in seneyi devriyesidir. Ölüm gününde, doğum gününde. Sabah olmadan doğduğu için gece doğumu sayılıyor. Gecelerde gündüzlerden eve geldiği için iki Rebiülevvel günü bizim için çok kıymetli bir gündür. Allah Teala 30 yıllık bir devreyi 3 tane 10'ar yıldan 30 yıllık bir devreyi bize müjdeliyor. Sizlere hitap etmeye başladıktan sonra geçen 30 yıl. Sonra da, ondan sonra da yeni yıllar geçiyor. Ama üç tane sana müjdemiz var ifadesi, her birisi 10'ar yıllık bir devreyi kaplıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki biz ilmi insanlardan öğrenmedik. İlmi bize, Kur'an-ı Kerim'imize Allah öğretti. İşte onun güzelliğini, onun huzurunu ve mutluluğunu yaşamaktayız sizlerle birlikte. Allah bize mutluluğu öğretti. Biz de sizlere öğrettik. Mutluluğun bir sülh ve sükun hali olduğunu, bunun için nefs tezkiyesinin ve nefs tasfiyesinin gerekli olduğunu ve üzerimize farz olduğunu öğrettik. O bize öğretti, biz size öğrettik. Allah Teala ayet ayet Kur'an-ı Kerim'de sizleri cehennemden kurtaracak, cennete ulaştıracak. Bunun ötesinde dünya saadetinin
bütün bölümlerini size yaşatacak olan bir Kur'an ilmi öğretti. Bu ilme baktığımız zaman bugünkü din adamlarının hiçbirisine böyle bir ilmin verilmediğini çok açık bir şekilde görürüz. Bizden evvel hiç kimse İslam'ın 7 safa ve 4 tane teslimden ibaret olduğunu söylememiştir. Yedi safa ve dört teslim, bize verilen görevlerden en büyüğü olan dillerin birleştirilmesi olayını gerçekleştirecek olan muhtevayı taşır. Çünkü Tevrat'ı incelediğimiz zaman Tevrat'ta 7 safa ve 4 tane teslimi görürüz. 1. Tevrat'ta Hazreti Musa'ya verilen dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu görürüz. Hanif dininin 7 safhası ve 4 teslimi. Etmez Tevrat, İncil'e ve Kur'an'a atıf yapar. Kendisinden sonra Hazreti İsa'nın geleceğini, ondan sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceğini muhtevasına alır. İncil, kendisinden evvel Tevrat'ın varlığını muhtevasını almıştır. Kendisinden sonra da Kur'an'ın indirileceğini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in adı Ahmet olan bir Resul'ün, bir Nebi Resul'ün geleceğini işaret eder. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber, son Nebi olarak dünyaya gelir. Ve Tevrat'a baktığımız zaman gördüğümüz 7 safa ve 4 teslimin İncil'de de aynen yer aldığını görürüz. İncil'de de aynen o dinin, Hazreti İsa'nın dininin, Hazreti İbrahim'in dini olduğunu Allah Teala kesinlikle açıklar. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu kesin olarak açıkladığını görüyoruz. Diyor ki Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana ve sahabene de şeriat olarak indirdik. Fırkalara ayrılmayın diye ve dini ayakta tutun diye. İşte Rum Suresinin 30. ayet-i kerimesi Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. Habibim sen Hanif'sin. Hanif olarak veçini, fizik vücudunu dine ikame et. Dini ayakta tutmak için ikame et. O istikamette gayret et. Sen Hanif'sin. Hanif olarak bunu gerçekleştir. O din, Hanif dini ezeli ve ebedi dindir. Böyle diyor Allah Teala. Hanif dini ezeli ve ebedi dindir. Ne kadar geriye gidersen git, Hanif dininden başka bir dinin var olduğunu göremezsin. Gelecekte de ne kadar ileri gidersen git, Hanif dininin dışında bir din görmen mümkün değildir manası var burada.
O ezeli ve ebedi dindir. Geçmişi ve geleceği olmayan, insanlıkla beraber hep var olan bir din. Sevgili kardeşlerim, İncil'i araştırdığımız zaman da Kur'an'daki 7 Safa ve 4 Teslim'in İncil'de de var olduğunu görüyoruz. Hanif dininin özelliği 7 Safa ve 4 Teslim'dir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamak. Mürşide ulaşıp tabi olmak. 14. basamak. Ruhu Allah'a ulaştırmak. 21. basamak. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. Nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. İrşad olmak. 27. basamak. Ve iradeyi Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmak. 7. safa. 28. basamağın 5. kademesi. Ne görüyoruz? Bir bütün görüyoruz. Bu hedefe irşat makamına tayin olmaya insanların ulaştığı nokta, ruhun, veçin yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle gerçekleşen bir olgu. İşte Hazreti İbrahim'in Hanif dinine bakıyoruz. Kainatın yegane dinine bakıyoruz. Üç özellik görüyoruz. Bir vahdet. Allah tektir diyor Allah Teala. Tek bir Allah vardır diyor. Eğer diyor başka tanrılar olsaydı aralarında kavga ederlerdi diyor. Tek bir tanrı vardır, tek bir Allah vardır diyor. Kendisine ibadet edilecek olan bir tek Allah var. Sadece El İlah yani Allah. Bu Hazreti İbrahim'in Hanif dininin vahdet kavramı. Üç esasdan oluşuyor. Vahdet, tevhid, teslim. Tevhide geliyoruz. Tevhid nedir? Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek toplum. İki toplum yok. Bir tek toplum. İşte Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin rahmetli oluşundan 14 asır sonra bize verilen görev bütün dünyadaki insanları bir sulh ve sükun noktasına ulaştırmaktır, tevhide ulaştırmaktır. Tek bir toplum. İkinci bir din hiç olmamış. Şimdi Müslümanlar, Hristiyanlar var diyor, Yahudiler de var diyor. Museviler, Hristiyanlar da var diyor, Müslümanlar da var diyor. Daha dünyada 72 çeşit inanç biçimi var. Oysa ki hiçbirisi yok. Realitede mukaddes kitaplar silsilesi içinde başka bir din yok sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bir tek din var. Allah Teala o dine Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Ve peygamberlerin de silsilesine baktığımız zaman Hazreti İbrahim menşeli olduğunu görüyoruz. Hazreti İbrahim'in bir oğlundan Hazreti Musa, diğer oğlundan da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam dünyaya geliyor. Yani onların silsilesinden geliyor. Soykütüklerine baktığımız zaman açık bir şekilde Hazreti İbrahim de
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le Hazreti Musa'nın birleştiğini görüyoruz. Öyleyse Hazreti İsa mı? O Allah'ın işaretiyle özel bir doğumla doğmuştur. Onu bu silsileye dahil etmek mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed Mustafa, o hayatını insanların mutluluğuna hasretti. Yaşadığı o süreç içinde bütün gücüyle insanların mutluluğu için çalıştı, yaşadı, harbetti. Ve onun devrinde sahabe açlık çekti, fakirlik çekti ama dünyadaki en mutlu insanları oluşturdular. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik müessesesinin hitamı olmak adına peygamberliğin son halkasını ifade eder. Peygamberlik onunla beraber tarihe karışmıştır. Ama Resuller kıyamete kadar gelmeye devam edecektir. Allah-u Teala tarafından vazifelendirilen devrin imamları kıyamete kadar Nebi Resul değil, Veli Resul olarak geleceklerdir. Nitekim şu anda da devrin imamı bir Veli Resul'dür. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı bütün insanlara sadece mutluluğu verecek bir istikamet taşıyor. Bütün dünya için yapılan bir araştırma, dünyadaki en meşgul olan kişinin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu bulmuştur. Bu araştırmayı yapan bir Hristiyandır. Ama realiteler onu ispat ediyor. Dünyadaki en meşgul kişinin o olduğunu ifade ediyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Doğumu da Rebiülevvel ayının 11. gününü 12. gününe başlayan gece bağlayan gece yarısından sonraki sabaha karşı bir doğum. Sabah olmamış. Gecenin içinde doğum oluşuyor. Ve kutlu doğum haftası oluşuyor. Ve 12. gününün sabaha yakın bir bölümünde doğduğu için kutlamalar ayın 12'sinde yapılıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala başka bir dini hiç oluşturmamış. Hazreti Musa'nın da hanif olduğunu görüyoruz. Hazreti İsa'nın da hanif olduğunu görüyoruz. Ve Hazreti İbrahim'in dizaynı içerisindeki en büyük olay teslimdir. Bu muhteva içerisinde Allah-u Teala'nın bizlere ulaştırdığı şey. Kutlu doğum haftası
Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya gelişi ve bu geçici hayattan geriye döndüğü nokta, her ikisi de Rebiülevvel ayının 11. gününü 12. güne bağlayan gecenin sabaha karşı olmasıdır. Burada Allah Teala'nın bize risalet nurlarında yazdırdığı 3 defa tekrarlanan sana bir müjdemiz var ifadesi. Onlar yıllık tam 30 yıl süren bir devreyi hatırlatıyor, ifade ediyor. Allah Teala kameri ayları kullandı cihetle, kameri takvime dayalı olarak bir değerlendirme yapmış. 30 yıllık bir devre. Ve Hazreti İbrahim'e Allah-u Teala'nın verdiği 3. görev teslimdir. Teslim, ruhun Allah'a teslimidir. Fizik vücudun Allah'a teslimidir. Nefsin Allah'a teslimidir. İradenin Allah'a teslimidir. Ve hepsi de üzerimize farz kılınmış. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki insanlar niçin yaratıldıklarını çoktan unutmuşlar sevgili kardeşlerim. Bu yaratılma noktasında onlar için söz konusu olan güzellikleri yaşamak olmalıdır. Ama Allah'ı tanımadan hiç kimse mutlu olamaz. Ruhu Allah'a ulaştırabilmek için, teslim edebilmek için evvela Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Dilemeyen insanın cehennemden kurtulması mümkün değildir. Dileyen kişi Allah-u Teala tarafından mutlaka mürşidine ulaştırılacaktır. Sonra tabiyetini gerçekleştirecek, ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ve Allah'a milaki olmayı dileyen kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 1. kat cennetin sahibi, mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu zaman 2. kat cennetin sahibi, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibi olur. Bundan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim etmeyi başarırsa, bir yeni teslim ruhtan sonra fizik vücudunu da teslim edecektir 22. basamakta. Daha sonra daimi zikre ulaşacaktır, ulelbap alacaktır 25. basamak. Sonra tövbe-i nasuhla tövbe edecektir. Dönülmez bir tövbe. 27. basamak. Ve nihayet iradesini de Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınacaktır. 28. basamak ve 5. kademe. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin doğum ve aynı zamanda rahmeti Rahman'a kavuşma günü bugündür. Hepimiz onun için yaşıyoruz. Ona dua ediyoruz. Bize dinimizi öğreten Kur'an ona indirildiği cihetle. Bir harfi bile değiştirilememiş bir mukaddes kitap var. O Kur'an-ı Kerim'dir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kutlu doğum haftanız ve kutlu olarak kutladığımız
onun rahmetli Rahman'la kavuşması, ikisi de aynı gün gece sabaha karşı ama gecenin içinde gerçekleşmiştir. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileriz. Ve de mutluluklar dileriz, esenlikler dileriz. Kutlu doğum haftanız mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Müjde gününüz mübarek olsun. Müjde gününüz mübarek olsun. Müjde gününüz mübarek olsun. El-Fatiha me as-salavat.

Hayatın tek bir sırrı var. Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'ı sevdirtmek, Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey. Birincisinde sevgiyi öğrenmek, ikincisinde sevgiyi öğretmek. Sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız, siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız, siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an, siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariyan gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin, yoktan beni var edensin, bana mutluluğu verensin, benim mutlu olmamı istiyorsun, ben sana teslim olmayı diliyorum, beni mutlu et ya Rabbim de, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla. İnşallah.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Mevlid Kandili. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumu, vefatı ve müjde günü olarak geçiyor. Birinci sual, Mevlid Kandili ne ifade eder? Neden önemlidir? Mevlid olayı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyaya teşriflerini, şeref vermelerini ifade eder. Yani Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz'in doğumunu ifade ediyor. Aynı zamanda vefatını da aynı zaman diliminde ifade ediyor. Aynı zamanda Efendimiz'le bağlantısı müjde gününü ifade ediyor. Biz Müslümanlar Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz'in şanıyla yüceltiliriz. O alemlere rahmet olarak yaratılmıştır. İşte Enbiya 107 وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اَلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Seni biz sadece alemlere rahmet olarak gönderdik. O alemlere rahmet olarak yaratılmıştır. Alemlerin sultanıdır. Nebilerin sonuncusu ve Allah'ın Resulüdür. Kıyamete kadar kainata ışık tutacak olan son şeriat devrinin sahibidir. 63 yıllık hayatına çok şeyler sığdırmıştır. Ve yine 12 Rabi'ül Evvel'de Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Öyleyse Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Hatemül Enbiya'dır. Ashab 40'ta وَمَا كَانَ مُحَمَّدٍ عَبَعَنْدٍ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّب۪ي sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusu, Hatemidir. Nübüvvet Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Ama Risalet hilafen kıyamete kadar imamet devam edecektir. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde geçen mürşidin 19 ayrı isminden ilki Allah'a en yakın olan makam nübüvvettir. Her nebi asareten devrin imamıdır. Her nebi yeryüzündeki halifedir. Her nebi Allah'ın resulüdür, nebi resulüdür. Ama her imam nebi değildir. Her halife nebi değildir. Her resul de nebi değildir. Veli imamlar var, veli halifeler, veli resuller var. Nitekim İmam Rabbani Hazretleri insanlar iki yolla hidayet ederler. Kutb-ı nübüvvet ve kutb-ı velayet. Velise kutb-ı nübüvvet Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Ama kıyamete kadar hidayete erecek olanlar kutbu velayetle hidayete ereceklerdir. İşte nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiş olmasına rağmen her devirde hayatta olan devrin imamı var. Her devirde Allah'ın yeryüzündeki halifesi odur. Halife imam aynı zamanda Allah'ın bir veli resulüdür. Birçok insan bugünümüze hayıflanıyorlar. Keşke ben Resulullah'ın döneminde yaşasaydım. Ben de Hazreti Ömer gibi, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali gibi birisi olsaydım diyor. Ama şunu unutuyor. Her devirde beni temsil eden bir kişi var diyor Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. O vekaleten devrin imamıdır. Öyleyse yaşayan insanların içinde her devirde vekaleten devrin imamı var. Vekaleten yeryüzündeki halife var. Vekaleten Allah'ın Resulü, Veli Resulü var. İşte Kur'an'da geçen mürşidin 19 ayrı ismi. 73 ayet-i kerimede 19 fiille hidayeti anlatıyor Allah Teala. Ve 12 ayette üzerimize farz kılıyor. Bu hidayetin yaşanması ancak 19 ayrı isimle isimlendirilen bir nebiyle, bir imamla, bir halifeyle ve bu ismi geçen ayetlerde olan mürşitlerle olabilir. Mürşitlerden sadece Peygamber Efendimiz son nebi olması hasebiyle o sona ermiştir. Ama onun varisi olan vekaleten devrin imamı diğerleri hep kıyamete kadar devam edecektir. Allah razı olsun. İkinci sure alimlere rahmet olarak gönderen Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yaptığı kurtuluş davetine herkes icabet etmiş miydi? Hayır. Kasas 56'da küçükken korkana giren amcası tebliğe muhatap olmasına rağmen hiçbir zaman ulaşmayı dilemedi. Ve dilemediği için de onlar bilmiyorlar. Sahabe Resulullah'ın kılavuzluğunda, mürşitliğinde 7 sabayı yaşadılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve allahu teala'nın en esvabına bürünen kalk artık inzar et, uyar emriyle insanları İslam'a davette emir ve yasakları tebliğe başlamıştı. Önce gizli başlayan bu davet en yakınının olan aşiretini uyar emrinden sonra açıktan açığa yapılmaya başlandı. Şuara suresinin 214. ayet-i kerimesinde Enzir aşiretekel akrabin. Bu ayet inmeden önce gizliden uyarılar yapılıyordu ama Enzir aşiretekel akrabin ayetinden sonra artık uyarma açıktan açığa yapılmaya başlandı. Mekkeliler Peygamber Efendimiz'in doğru sözlü, yüksek ahlak sahibi olduğu bildikleri halde ondan yüz çevirdiler ve düşman kesildiler. Ona vurdular, taşladılar, üzerine pislik dahi attılar. Çok insanların eziyet ettiği bir insan oldu ama hiçbiri onu yıldıramadı. O sebeple hadis-i şerifte güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler, ben yine bu dinden, bu tebliğden vazgeçmem. Ya Allah bu dini hakim kılar, yahut ben bu uğurda canımı veririm diyor. İşte sevgili kardeşlerim, bu kadar kararlı, azimli Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'den bize İslam miras kaldı. Günümüzde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ayak izini takip edenler var mıdır? Evet. Günümüzde de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ayak izini takip edenler var mıdır? Evet. Sabikuna lahirin. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz 14 asıl evinden geleceğini bize müjdeledi. Ümmetimin en hayırlısı diye buyurdu Mehdi Aleyhisselam ve ona tabi olanlar sabikuna lahirini oluşturuyorlar. Bu devir o devirdir ki adım adım Peygamber Efendimiz'in sünnetleri yeniden ortaya çıkarılmaktadır. Bu sünnetler zaten Kur'an-ı Kerim'in temel farzlarıdır. Resulullah'ın sünnetinin ihyası ikinci asr-ı saadetin gerçekleşeceğini müjdecidir. Allah Resulü Bedel İslamu gariben seyyudu garibe kema bedehu ve tubalel guraba kâle menil guraba ya Resulullah kâle lezine yus'une ma afsadu min sünneti ve yuhyune ma amatu min sünneti. Arapçaki hadis-i şerifin Türkçe maali, İslam garip başladı, yakında garip başladığı yere dönecektir. O gün İslam'ı yaşayan gariplere müjdere olsun. O garipler kimlerdir ya Resulallah? Onlar ki insanların ifsad ettiği sünnetimi ıslah ederler, ortadan kaldırdıkları sünnetimi de yeniden ihya ederler. Sizler bugün sünnetime nasıl sarılıyorsan onlar da öyle sarılacak olanlardır. Onlar ki insanların arasını ıslah ederler. Ve onlar insanlar içinde az bir topluktur. Onlara buğz edenler sevenlerinden çoktur. Evet, bugün gerçekten Mehdi Aleyhisselam'ın bağlılarını sevenler, sevmeyenler, onlara buğz edenler sevenlerinden çoktur. Onun sünnetleri kıyamete kadar bütün dünyada yeniden hayat bulacaktır. İşte o hayat başlamıştır. Bir milletin, bir ülkenin, bir kıtanın, dünyanın değil, kainatın hidayete erdirme zamanı gelmiştir. Bütün dünyanın sulh ve sükûne ulaşacağı günler artık uzakta değildir. Onun müjdesiyle sizleri müjdeleriz. Hidayetiniz mübarek olsun, müjdeniz mübarek olsun. Bugün aynı zamanda nasıl Efendimizin dünya tecrübenin doğumu, nasıl vefatın günü ise aynı zamanda müjde günüdür. Mehdi Aleyhisselam cephesinden. İşte hadis-i şerifteki İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek, o gariplere müjdeler olsun dediği, o garipler Mehdi Aleyhisselam'ın bağları, sabikunel ailini ifade ediyor. Ümmetimin en ailesi Mehdi Aleyhisselam'dır buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah, Allah razı olsun.
1: Bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca tüm insanları kurtuluşa davet etmişti. Ve onun davetine uyarak Allah'a ulaşmayı dileyen herkese müjdeler ulaşmıştı. Allah'a ulaşmayı dilemek sizin için ne ifade ediyor?
2: Yaptığımız ibadetler Allah'a ulaşır ama yaptığımız ibadetlerde doğru bir şekilde yapmamız gerekir. Allah'a samimiyetimizi bildirmemiz gerekir.
3: Yani ruhumuz, bedenimiz.
1: Hayattayken Allah'a ulaşabilir miyiz?
2: Yaptığımız her ibadet Allah'a ulaşmak için verilmiş hediye gibi düşünmemiz gerekir. Bence ibadet eden her insan her gün bir adım yaklaşmış olur benim için.
3: Ya zaten önce ameller niyete bağlı.
1: Biz de bu duayı samimiyetle söylersek o erenlerden olabilir miyiz sen?
2: Aslında ben çok olabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü bu zamanda çok da güvenemiyoruz herkese. Kendi yapmış olduğumuz ibadetlerle.
1: Yani ibadetlerle Allah'a ulaşabilir miyiz?
2: Tabii ki sadece ibadet değil. Günlük yaşantımızda yalan söylememeliyiz. İnsanlara karşı dürüst davranmalıyız.
1: Ruh Allah'a kaç şekilde ulaşır?
2: 3-4 şekilde ulaşabilir. Birincisi yine ibadet dediğim gibi. İkincisi insanlara karşı dürüst davranabilmek, güven oluşturabilmek. Bunların hepsi birer etkendir.
1: Ulaşmayı dilersek ne kaybederiz değil mi?
3: Hiçbir şey. Evet. Ahiretimizi kazanırız. Ya Allah'ım, yaşarken ruhumu sana teslim etmek istiyorum. Senin ermiş evliyalarından, dostlarından olmak istiyorum. Bana da nasip kıl Allah'ım.
0: Bir misafirimiz ibadet eden insan Allah'a her gün bir adım yaklaşmış olur. Yapılan ibadetler Allah'a yakın olduğumuzun göstergesi midir? Tabii ki ibadetler bize derecat kazandırıyor. Ama bizi Allah'a yaklaştıran nefsin tezkiye ve tasfiyesidir. Nitekim 7 kanamındaki tezkiyeye baktığımız zaman Allah'ın zatına üfürülen ruhun her gün biraz daha Allah'a yaklaştığı ve dünyadan uzaklaştığını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın insanların istediği hedefler var. Bu hedeflere ulaşabilmek için de vasıtalar var. 7 tane hedef söz konusu. Bu 7 hedefin Allah'ın zatına yakınlığı uzaklığı şöyle ifade edebilir. Allah'a ulaşmayı dileyenler, en alt seviyede Allah'a yakın olanlar, mürşide tabi olanlar daha yakın Ruhunu teslim edenler daha yakın, fizik vücudu teslim edenler daha yakın, nefsini teslim edenler daha yakın, irşada ulaşanlar daha yakın ve iradesini Allah'a teslim edenler daha yakın. Onun ötesinde risalet makamında olanlar daha yakın. Onun ötesinde Allah'ın tasarımında olan devrin imamı en yakın olan kişidir. Bu hedeflere vasıtalarla, ibadetlerle ulaşabiliriz. Hiç kimse ibadetsiz Allah'a yakın olamaz. Ama amacımız ibadet etmek değil. İbadet etmek, hedefe ulaşmak için gerekli olan bir vasıtadır. Amacımız Allah'a kul olmaktır. Nefs tezkiyesi olmazsa, fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulması, Allah'a kul olması mümkün değil. Zariyat 56'da ben insanlara ve cinleri başka bir şey için değil, sadece bana kul olsunlar diye yarattım. İbadet etsinler diye değil, ibadetleri vasıta ama kul olmak hedef. 7 safa kul olmak var. Tıpkı 7 hedefin varlığı gibi. 1. safa kul olmak Allah'a ulaşmayı dinlemek. 2. safa kul olmak mürşide tabiyet. 3. safa kul olmak ruhun teslimi. 4. safa kul olmak fizik vücut teslimi. 5. safa kul olmak nefsin teslimi. İhlas ve iradenin teslimi olarak yer alıyor. Evet, dediğimiz gibi nefs tezkiyesi olmazsa fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması söz konusu değil. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin varisi olan Resuller, Mürşitler gönderdiğini açıklıyor. Ve onlara itaat etmemizi de farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah'a inanan alimler demek. Ben öyle düşünüyorum. Ama bugünümüzde biraz zor.
3: Allah'ın dostları, iyi niyetli olanlar.
1: Peygamberlerin olmadığı devirlerde o Resulleri, Mürşitleri aramalı mıyız? Nasıl bulabiliriz onu?
3: Ya şu an iyiler de var, iyiler de çok, kötüler de çok. Ama onu zaten kalbin sana söylüyor. O kişileri de ayırt edebilirsin.
1: Sen şu an günümüzde kendisini mürşit ilan eden bir sürü insan var, değil mi? Onlara nasıl güvenebiliriz?
3: Zaten bildiğin kişilerden o yola çıkıyorsun, o ışığı görüyorsun.
1: Yani bir mürşide ulaşmak için bir vesile, bir arkadaş, bir dostun tavsiyesi mi olur?
3: Tabii ki.
4: Yani ben öyle tek yalnız yapıyorum. Kimseye ihtiyacım yok yani. Allah'ımı da seviyorum, her zaman yanımda. Olduğuna inanıyorum.
1: Mürşit sana ne sağlar? Bir mürşiden olsaydı ne gibi katkıları olur?
3: Bilmediğimi öğrenirdim, öğrendiğimi yaşardım. Etrafıma söylemek isterdim.
1: İnsanlar diyor ki ya bu zamanda mürşit mi kaldı? Öncedenmiş. Onların hepsi ölmüşler. Ya en son mürşitler de sahabelerdi falan diyorlar.
3: Yani sahabeler bence ölmemiştir. Onların gizli sırları vardır. Bu zamanda insan korkuyor. Kime yöneleceğini korkuyor.
2: En iyisi kendi evimizde ibadetlerimizi yapmak, namazımızı kılmak. Bunlar yeterli.
0: Bir misafirin mürşide ulaşmak konusunda bildiğin kişilerden o yola çıkıyorsun dedi. Hangi mürşide gideceğimiz çevremizdeki insanların tavsiyesiyle mi şekilleniyor? Hayır. Allah-u Teala Nahl 9'da mürşidin seçimini insana bırakmamış. Allah'ı kastesebili min acayir ve levşâ lehedâkum ecmeyin. Allah'a ulaşan sebilin tayini Allah'a aittir. Nasıl Allah'tan soracağız? Perşembe Cuma'ya bağlanan gece hacet namazı ile müşahidimizi Allah'tan isteyeceğiz. Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala mürşidinizi istemenizi söylüyor. Kim hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorarsa, bunu yaptığı takdirde o kişi eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah-u Teala ona mutlaka mürşid gösterir. 4 rekatlık bir namazdır. 1. rekatta Fatiha'dan sonra Sübhaneke, Fatiha 3 ayet-el kürsi. 2. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Reknas. Tahiyyata oturulur. 3. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Reknas. 4. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Reknas okunur. Hacet namazındaki kişi hacetini bildirir. Allah'tan mürşid istenir. Namaz Perşembe Cuma'ya bağlayan gece veya kandil gecelerinde kılınabilir. Dua bitince uyumadan önce 3 ayet-el kürsi okunur. kimseyle dünya kelamı konuşulmaz ve sağ taraf üstünde yatılır, zikrederek uykuya geçirilir. Huşu sahibi ise Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Ellerinizden hasretle, hürmetle tüm Bursalı kardeşlerime yapıyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah muhterem hocam. Tüm Bursalı kardeşlerim adına mübarek mevlid kalbinizi ve müjde gününüzü tebrik ediyorum. Muhterem efendim zihmetiyle sizin duanızla el ele günün gününe nice güzel günlere kandillere inşallah ulaşmayı Yüce Rabbimizden dileyerekten inşallah müsaadenizle sorumu sormak istiyorum. Muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e olan bağlılığımızı sözle ifade etmemiz onun ümmeti olmamız için yeterli midir? Tekrar mübarek ellerinizden hasretle, hürmetle tüm Bursalı kardeşlerimle öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum muhterem hocam. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız muhterem hocam inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e olan bağlılığımızı sözle ifade etmemiz, onun ümmeti olmamız için yeterli midir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim ümmetim demek de onun sünnet-i seniyesine o Allah'ın Kur'an'daki 14 asıl evvel tatbik edilen 7 tane safhasına sımsıkı sarılarları kastetmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bunlar hidayet üzeredirler. Kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti onlardır. Ne yazık ki onlar da zamanımızda yüzdesi toplam İslam alemi içinde mutlaka %10'dan daha aşağıdadır. Her devirde böyle olmuştur. La teştemi ümmeti han delaleti. Benim yolum delalet üzere birleşmez. Bugün hidayet kaybolmuştur. İşte Resulullah bir zamanlar gelecek. Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anlayacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Öyleyse hidayet kaybolmuş da hidayetten eser olmayacak. Camileri dolduranlar kalplerinde hidayetten eser olmayacak. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleridir. Fitne onlardan çıkmıştır ve tekrar onlara dönecektir. Öyleyse %10'dan daha aşağıdadır Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlar. Her devirde de böyle olmuştur. Hadis-i şerifte benim ümmetim delalet üzere birleşmez. Hidayet üzere birleşir. Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi mutluluktur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir? Zikir yaparsak güzel davranışlar sergileyebilir mi?
6: Evet, zikir yaparsak güzel davranışlar sergileyebilir. Dara girdiğin zaman, sıkıntıya girdiğin zaman zikredersen o huzuru bulursun.
1: Zikir kolay bir ibadet midir sence? Nasıl yaparız zikri?
6: İnsanın kişiliğine bağlı ya. O zikretmek güzel bir şeydir. Yolda bile bizim bir tane ablamız vardır. Hani yolda ve boş zamanında sokakları bile süpürürken ya da yürüyüş bile yaparken zikrederdi bana. Allah'a daha çok yaklaşırsın. O kapıları daha çok güzel açarsın. Çıktığın o yokuşlar senin için daha çok ferahlığa çıkar derdi.
1: Zikiri o zaman söylediğiniz gibi her saniye yapabilir miyiz? Her saniye zikrimizi yaparsak hem dünya mutluluğumuz hem de ahiret mutluluğumuz nasıl olur?
2: Tabii ki herkes her an yapabilse çok iyi olur ama günümüzde maalesef ki insanlar ibadeti bir kenara bırakıp sosyal medyayla uğraşmayı daha çok tercih ediyorlar. Bu da günümüz gençlerinin bile en büyük sorunlarından birisi. Genç çocuklarımız var mesela, onlara namaz kılın dediğimizde namaz bile kılmayı istemiyorlar. Ama biz anne baba olarak namazımızı kılsak, zikirimizi yapsak ne kadar güzel olur değil mi?
1: Zikir Allah'ı sevmenin bir ölçüsü müdür sizce?
2: Tabii ki en fazla zikir eden insan Allah'ı daha çok seviyordur benim için. Ama yapmayan insan da Allah'a karşı inancı azdır, güveni azdır, Allah'a karşı samimiyeti azdır.
0: Misafirimiz günümüzde insanlar ibadeti bir kenara bırakıp sosyal medyayla uğraşmayı tercih ediyorlar. Bu günümüz gençlerin en büyük sorunlarından birisi. Sosyal medya kullanımının artışıyla birlikte insanların Allah'tan uzaklaştığı söylenebilir mi? Evet. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın tüm peygamberlere, onların tüm insanların ahiret ve dünya saadetine ulaşması meyanında şeriat kitapları indirmiş. İki tane düşmanımız var. Nefs ve şeytan. Türkiye'deki sosyal medya kullanımına baktığımız zaman 2024 yılında yapılan global istatistik raporuna göre Türkiye'nin internet kullanım oranı dünya ortalamasının üzerinde. Ve nüfusun %65.7'si aktif sosyal medya kullanıcısı. Bu da gerçekten Türkiye'de sosyal medya kullanımının ne kadar yaygın olduğu gösteriyor. Dünya hayatını yaşa

0: Çok ama çok seviyorum. Mevlüt kendiniz ve müjde gününüzü tebrik ediyorum. Sorumu inşallah arz ediyorum. Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kıyamet gününde herkes için şefaat edeceği doğru mudur? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hocam elinizden mühimmet yapıyor. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden.
1: Aleykümselam ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kıyamet günü için herkese şefaat müjdesi verdiği doğru mudur? Şefaatin geçtiği ayetlere baktığımız zaman hiçbir zaman şefaatin ölümden sonra bir şefaat söz konusu olmadı. Şefaatin bu dünya hayatında olduğu ve herkesin Allah ile ilişkilerinde şefaat mağfirettir, günahların sevaba çevrilmesidir. Ama mürşid olan ilişkisinde ise bu şefaattir. Ne yazık ki şimdi şefaat ilgili ayetleri şu anda ekrana getirdik. Birçok insan Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayette ifade edilmemiş olmasına rağmen zanlarına tabi olarak Peygamber Efendimiz'in kıyamet günü herkese, bütün Allah'a inananlara şefaat edeceğini söylüyor. Oysa ki Allah-u Teala kıyamet günü hiç kimseye şefaatin fayda vermeyeceğini söylüyor. İşte Bakara 48, Bakara 123, Bakara 254, Bakara 255, Nisa 85, Araf 53, Meryem 87, Tahi 109, Müddessir 48, Sebe 23, Suruf 86. Bunlar hepsi Kur'an'da geçen şefaatle ilgili 11 ayet. Ama hadislere baktığımız zaman ne görüyoruz? Kıyamet gün şefaat isteyenler sözüm burada şefaatim yoktur. Dünyadayken yeterince uyarılmadınız mı? Ve yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatma'ya yavrum sorumluluklarını yerine getir. Kendini ateşten koru. Yaşadığın müddetçe babalık görevini eksiksiz yerine getiririm. Lakin hesap günü sana bir faydam dokunmaz. Hadis-i Şerif 3. Akıllı kişi nefsine hakim olan ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan ve buna rağmen hala Allah'tan iyilik temenni edendir. Kıyamet günü şefaat isteyenlere sözüm burada şefaatim yoktur. Dünyadayken yeterince uyarılmadın. Yani şefaat bu dünya hayatında günahların sevaba çevrilmesi. Nitekim Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Benden önceki her peygamberin bir duası vardır. Benim de duam nedir? Benim duam büyük günah işleyenlerdir. İşte başlangıç noktasında tebliğe muhatap olan insanlar büyük günah işleyenlerdir. İşte Nisa 85'te benim şefaatim ümmetimin büyük günah işleyen kısmındadır. Şirkte olanlara. Allah'a davet ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tövbe eden kişinin Allah'tan mağfiret talep ediyor. Tövbe eden kişi de Allah'tan mağfiret talebinde bulunuyor. Her iki tarafın tövbesini kabul ediyor Allah-u Teala ve benim duam ümmetimin büyük günah işleyenlerdir. O zaman duanın kabulü onun günahların affını. İki af günahların sevaba çevrilmesi manasına geliyor. Beni Allah'tan isteyen şefaatimi istemiş olur. Şefaatimi isteyen ona kavuşur. Yani kim beni Allah'tan istiyorsa şefaatimi istemiş olur. Şefaatimi isteyen ona kavuşur. Beni Allah'tan isteyen şefaatimi istemiş olur. Kim benim için vesile isterse şefaate ulaşır. Resulullah için vesile istemek Allah'ı beni Allah'tan isteyen şefaatimi de istemiş olur. Yani

mürşidin Allah'tan istemesi şefaati de istemiş oluyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir müjde gününde bir araya getirdi. Bu müjde günü aynı zamanda kameri takvimle, hicri takvimle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum ve rahmetli oluş günüdür. 12 Rebiül Evvel. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 12 Rebiül Evvel 571'de Hicri yılla 571'de sabaha karşı doğmuştur. Ve 632 yılında gene 12 Rebiülevvel'de 632 yılında rahmeti rahmana kavuşmuştur. 63 yıllık hayatı boyunca dünyadaki en meşgul insan olmuştur. O, nebilerin sonuncusuydu. Nebiler, peygamberler onunla hitam bulmuştu. Allah-u Teala buyuruyor ki, Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin hitamıdır, mührüdür. Hatemül Enbiya'dır diyor Allah Teala. Enbiya, Nebiler, Hatem'de mühür. Hitam bulma kelimesi, Hatem kelimesi aynı kökten geliyor. Sona ermek, hitam bulmak. İlk peygamber ve ilk insan Hazreti Adem'di. Allah Teala Hazreti Adem'e bir şeriat vermişti. O onunla amel etti. Aynı şeriatın Hazreti Nuh'a kadar hiç değişmeden devam ettiğini söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Yani Hazreti Adem ile Hazreti Nuh arasındaki bütün peygamberlere Allah Teala aynı şeriatı vermişti. Sonra Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizlere de şeriat kıldık. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye.
dini ayakta tutmak, dinin hükümlerini icra etmek demektir. Fırkalara ayrılmamak ise Kur'an-ı Kerim'de çok özel bir yeri olan bir tabirdir. Çünkü fırkalara ayrılmayanlar sadece ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Kim böyle bir dileğin sahibi ise sadece onlar için Allah Teala kurtuluş cehennemden kurtuluş imkanı sağlamış. Allah Teala din konusunda Rum Suresinin 30. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ki, Habibim, sen Hanif'sin. Hanif olarak veçhini, zatını dine ikame et. Biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. O din, Allah'ın ezeli ve ebedi dinidir. Dinil kayyum. Kayyum olan, ezelden gelen, ebede kadar gidecek olan, ezeli ve ebedi dindir. Allah'ın yaratmasında, ne din yaratmasında, ne de insanları Hanif fıtratıyla yaratmasında bir değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Sen Hanif'sin diyor ve biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. Ve ezelden ebede kadar bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılacaktır. Yani sadece Hanif dinini, kainatın tek dini olan Hanif dinini yaşayacak özelliklerle donatılacaktır insanlar diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyorsunuz ki peygamberler arasında en büyük özelliğin sahibi olan kimdir tarzında bir araştırma yapıldığı zaman burada en üst seviyede olanın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu bilgisayarlar açığa çıkarmıştı. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu gerçek, kainattaki en önemli insan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu devirde yapılan araştırmalar, bütün veriler bilgisayara aktarıldığında onu işaret ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili kardeşlerim, 12 Rebiülevvel Allah-u Teala'nın dininde kutlu ve çok özel bir gündür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günü 12 Rebiülevvel. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ölüm günü 12 Rebiülevvel. Allah-u Teala'nın bize
indirdiği Risalet nurlarında müjde günü olarak değerlendiriliyor 12 Rebiülevvel. İşte geçen yıl 12 Rebiülevvel'de Allah Teala bize sabah namazını erken kaldırdı, sabah namazından evvel. 12 Rebiülevvel'in ne olduğunu bize anlatmak üzere Müjde Suresi'ne bak dedi. Risalet nurlarındaki Müjde Suresi. Müjde Suresi'ni açtığımız zaman gördük ki Allah Teala 3 defa sana müjdemiz var, sana müjdemiz var, sana müjdemiz var diyor. Onun Müjde Suresi'nin bize yazdırıldığı tarihe baktığımız zaman 12 Rebiülevvel 1396, yani 13 Mart 1976 tarihini görüyoruz. Güneş takvimiyle tam 30 yıllık bir devre. 12 Rebiülevvel 1396'dan 12 Rebiülevvel 2005'e kadar. Şimdi de bugün 12 Rebiülevvel 1397. On iki Rebiülevvel 1427. Yıllar çabuk çabuk geçiyor. Hayatımızın 30 yılını Allah-u Teala hidayet çağının gelişme devresi olarak ifade buyuruyor. Oradaki sana müjdemiz var sözlerinin her birisi 10 yıllık bir devriyi ifade ediyor. Böylece hidayeti tebliğe başladığımız 1396'dan bu tarafa, 12 Rebiülevvel 1396'dan bu tarafa geçen yıl tam 30 yıl geçmişti. 3 tane sana müjdemiz var. 10 yıl, 10 yıl ve 10 yıl olarak 30 yıllık bir devreyi ifade ediyordu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın müjdesini incelediğimiz zaman şunu gördük ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum tarihi de 12 Rebiülevvel, ölüm tarihi de 12 Rebiülevvel. Allah Teala bize hidayet çağının giriş devresinin 30 yılda, 30 kameri yılda tamamlandığını ifade buyurdu. Ve yeni bir devre hidayet çağının gelişme devresine girdik. Hidayet çağının gelişme devresinin, gelişme çağının birinci yılını tamamlamayı nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sevgili kardeşlerim, hidayet her gün daha büyük kitleler tarafından öğreniliyor. Söylediklerimiz tahkik ediliyor.
Ve neticede bütün söylediklerimizin Kur'an'dan olduğu her geçen gün biraz daha kesinlik kazanıyor. Hidayet önemli bir kavram sevgili kardeşlerim. Hidayetin ne olduğunun unutulduğu bir devrede yaşıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa geçen bu uzun devrede Allah Teala'nın olaylara baktığımız zaman bize gösterdiği şey bütün ayrı ayrı dinler sanılan dinlerin hedeflerinden saptırıldığı açık ve kesin bir gerçek olarak çıkıyor karşımıza. Evvela Tevrat'ın tatbikatı Hazreti Musa zamanında gerçek anlamda yaşanmış. Yani Hazreti Musa ve ona tabi olanlar bizim bugün İslam'ın yedi safhası dediğimiz Hazreti İbrahim'in Hanif dini İslam dinidir. Hanif, İslam demek, Allah'a teslim olmak demek. Allah'a teslim olanların sahip olduğu din Hanif dinidir. Bu din üç esastan teşekkür eder. Birinci esas vahdettir, Allah'ın tekliği. İkinci esas tevhiddir. Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Allah'ın tekliği, insanların tek bir fırka oluşturmaları iki faktör oldu. Vahdet ve tevhid. Bir de üçüncü faktör var. Teslim. Ruhumuzu, fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi içeriyor. İşte bu standartlar içinde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ortaya koyduğu Tevrat'taki, İncil'deki ve Kur'an'daki açıklamalar onu gösteriyor ki, iki tane din, üç tane din olmamıştır. Allah'ın sadece tek bir dini olmuştur. Yedi safha ve dört tane teslim içeriyor. Gerçekten sevgili kardeşlerim, çağımıza damgasını vuran şey hidayettir. Ve yedi tane hidayet söz konusu Kur'an'da. Allah'a ulaşmayı dilemek kurtuluşun başlangıç noktası. Bu birinci hidayettir. Mürşide ulaşıp tabiiyet, 14. basamak, ikinci hidayettir. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, üçüncü hidayettir. 21. basamak, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 4. hidayettir. 25. basamak, nefsi daimi zikre ulaşarak Allah'a teslim etmek. 6. Beşinci safha. Ve bir sonraki basamak, muhlis olmak, irşad olmak. 6. safha ve nihayet iradeyi
Allah'a teslim etmek, Müslüman olmak, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim ederek irşat ve irşada memur ve mezun kılınmak Allah Teala tarafından kişinin irşat kademesine sahip olması. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala'nın din adı verdiği varlığın sadece tek bir din olduğunu görüyoruz. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesin bir şekilde bunu ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, diyor ki orada Allah Teala Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı size de şeriat kıldık. Sana vahyetmek suretiyle diyor. Niçin şeriat kılmış? Dini ayakta tutun diye ve fırkalara ayrılmayın diye diyor Allah Teala. Kimlerdir fırkalara ayrılan? Fırkalara ayrılanlar şirkte olanlardır. Gizli şirkin sahipleri. Fırkalara ayrılanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığımız zaman fırkalara ayrılmayanların oluşturduğu bir toplum, cehenneme gidecek olan bir toplumu vücuda getirir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek konunun başlangıcını temsil ediyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabilir. Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi, Kur'an'ın en önemli müessesesidir. İslam'a giriş kapısıdır. Sadece o kapıdan girilebilir. Başka bir giriş kapısı yoktur. Ya bir insan Allah'a ulaşmayı diler ve her açıdan kurtulur ya da kurtulamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi takva sahibi olamaz. Aynı zamanda şirktedir. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Diyor ki Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve namaz kıl ve Allah'a yönelmeyi dile ki Allah'a yönel ki, Allah'a ulaşmayı dile ki, takva sahibi olasın. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki, Rum 32, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlandılar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için iki tane faktör çıkıyor ortaya. Birisi, takva sahibi olamamak. İkincisi, şirkte olmak. Bu gizli şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda buyuruyor ki, benim ümmetim için açık şirk söz konusu olmaz. Burada bir problemimiz yok. Ama gizli şirkten korkarım diyor. İşte gizli şirk insanların aklına bile getirmediği bir şirk türü. Allah'a ulaşmayı dilemediği için, kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemediği için, şirkte kabul ediliyor Allah Teala tarafından. Ve de takva sahibi değil kişi. Allah'a
ulaşmayı dilemeyen kişinin muhtevasına bakıyoruz. O kişinin gideceği yer cehennem ve Allah'ın ayetlerinden gafil. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde buyuruyor ki: İnnellezîne lâ yercûne likâena erâdu bil hayâtet dünyâ ve etmeyne bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. Ülâike mevâhimün nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar kesin şekilde, muhakkak surette bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler, diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir, diyor Allah Teala. Öyleyse Kur'an'ın temeli olan Allah'a ulaşmayı dileme talebi eğer gerçekleşemezse bu standartlar söz konusu. O kişinin gideceği yer cehennem, Allah'ın ayetlerinden gafil. O kişi dalalette. Rahat 27'de Allah Teala diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan, dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır, diyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalette. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hidayette değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Bütün bu hakikatleri hidayet adı altında Allah Teala bize öğretti ve bu çağa hidayet çağı adını verdi. Şu anda bütün dünyaya hidayetin ulaştırıldığı bir merkez, o burasıdır. Bu merkezdir. Biz sizlere hidayeti açıkladığımız güne kadar hidayetin ne olduğu bilinmiyordu. İşte hidayet konusundaki açıklamalara bakıyoruz. Hidayet doğru yoldur, diyorlar. Nereye ulaştırır, diyoruz, bu doğru yol? Cevap alamıyoruz kimseden. Hidayeti doğru yol standartları içinde kapatıp hapsetmek demek, onun mahiyetini yok etmek demektir. Nitekim bu hidayetler konusunda yaptığımız incelemeler gösterdi ki Türkiye'deki 22 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde hidayet gizlenmiş durumda. Yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması hidayet ermek olarak vasıflandırılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve bu kavram bütünüyle gizlenmiş. İslam'ın 7 safhası da yok edilmiş. İslam bir bitkisel hayata terk edilmiş. Kolu, kanadı kapatılmış, koparılmış, kırılmış. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi hidayete erdiremez. İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. İslam'ın 5 şartı hedef değildir, vasıtadır. Ve insanların hidayet çağını ve bu çağda hidayeti öğrenmesi Allah'ın temel emridir. Kurtuluş çağı gelmiştir. Bütün insanların birbirine dost olacağı yeni bir dünya nizamı kurulacaktır. Yakın gelecekte
Hepiniz savaşların sona erdiğini göreceksiniz. Ve bütün dünyayı sulh ve sükunun kapladığını göreceksiniz. Bu hidayet çağının temel sonucudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hidayet meselesini ele aldığımız zaman bunun 7 safhadan oluştuğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek sadece birinci safhadır. Ve Kur'an-ı Kerim'de farzdır. İşte "Meni bine ileyhi ve tekuhu" diyor Allah Teala. Allah'a yönel ve böylece ona karşı takva sahibi ol. Allah Teala buyuruyor ve "Eni ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiküm min azabe." Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz kılınmış. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer 17'de Allah Teala diyor ki: "Vellezîne eştenevû tâgûte en yâbuduhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî." Onlar bize mülâki olmayı dilediler. Onlar tâgûta kul olmaktan kurtuldular. İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Hangi sebeple? Bize ulaşmayı dileyerek diyor Allah Teala kurtuldular diyor. Bize yönelerek, bize ulaşmayı dileyerek şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan kurtuldular. Kullarımı müjdele diyor. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Kullarım diyor Allah Teala, oysa ki başında bütün sahabe tağutun kuluymuş. Demek ki hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Farz mı? Farz. 14. basamakta mürşidimize ulaşmamız söz konusu. O da farz sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete." Maide 35. "Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Sizi Allah'a ulaştıracak olan mürşidinizi Allah'tan isteyin." diyor Allah Teala. Kim sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin diyor. Farz kılmış üzerimize ve bütün sahabenin Allah'tan mürşitlerini istediklerini görüyoruz. Ve ona tabi olduklarını görüyoruz. İşte bu farz olan hükümde Allah Teala mürşide tabiyeti farz kılmış. Mürşide Allah'tan istemeyi farz kılmış. Mürşidi farz kılmış. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine tabi olmuş Peygamber Efendimiz Hazretleri. Allah Teala açık bir şekilde buyuruyor ki Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde: "Abim orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı." Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuş. Farz ve tabiyet. Hidayetin ikinci safhası. Hidayetin üçüncü safhası ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Farz mı? Allah Teala Müzzemmil 8'de diyor ki: "Veskür ismi Rabbike ve tebettül ileyhi tebtile." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ruhun Allah'a ulaşması üzerimize farz. Bütün sahabe ulaşmışlar mı, hidayet ermişler mi? Hepsi.
Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor, onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar, onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe Allah'a ruhunuzu ulaştırın emrini yerine getirmişler. Hepsi hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek kimin tarafından gerçekleştirilirse Allah bu noktaya kadar o kişiyi mutlaka ulaştıracağına dair kesin söz vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Kim diyor bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Demin Rad Suresi'ni 27. ayet-i kerimesinde ifade etmiştik. Allah'a ulaşmayı dilemek farz, mürşide tabiyet farz, ruhu Allah'a ulaştırmak farz ve bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Çünkü hepsinin hidayete erdiği söyleniyor. Hidayete ermek ruhun Allah'a ulaştırılması.

İnnel hüdâ hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüdâ hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Bütün sahabe hidayete erdiğine göre kesinlikle ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Dördüncü safhada fizik vücudun Allah'a teslimini görüyoruz. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. İşte Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Allah-u Teala Yasin Suresinin 60 ve 61. ayetlerinde diyor ki, Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e, la tabudu şeytane, innehu lekum adubun mübin, ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Allah Teala hepimizden, fizik vücutlarımızdan Allah'a teslim olacağımızı, Allah'a kul olacağımıza dair ahd almış. Ve tüm sahabe fizik vücutlarında Allah'a teslim etmişler. Görüyorsunuz sevgili kardeşlerim, yedi kademeye doğru gidiyoruz. Bu beşincisi gene farz, gene bütün sahabe gerçekleştirmiş. Peki nefsimizi Allah'a teslim etmek, ullelbap olmak farz mı? Evet, ullelbap Allah Teala tarafından ayaktayken, otururken ve yanüstü yatarken hep Allah'ı zikredenler ullelbaptır diyor. Li ullelbap yeskürünallâhe kıyamen kuuden ve alâ cünübihim. O ullelbap var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Bütün sahabe ullelbap olmuş mu? Evet. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, onlar sözü dinlerler diyor ve onlar sözün asil olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler. Arkasından da diyor ki onlar ullelbap oldular. Bütün sahabe bu hedefe gelmiş, daimi zikrin sahibi olmuş. Ullelbap olmuşlar. Muhdis olmayı Allah-u Teala farz kılmış, yani irşad olmayı. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa leyabudullahi muhlisine lehuddine hünefai diyor. Onlar muhlisler olmakla kalplerini halis kılan muhlisler olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor. Peki bütün sahabe muhlis olmuş mu? Olmuş. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabe için diyor ki, deyin ki Allah-u Teala'ya, nahnu lehu muhlisun. Muhakkak ki biz ona muhlis olanlarız. Geriye yedinci safa kalıyor, iradeyi Allah'a teslim etmek ve irşat makamına tayin olmak. Bakıyoruz ki bütün sahabe irşat makamına tayin olmuşlar. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sahabekünel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardan da, bir kısmı muhacirinden de, bir de onlara ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. Öyleyse ister ensar olsun ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Onlara tabiin deniyor. Tabiine de tabi olunmuş, onlara da tebe-i tabiin deniyor. Farz mı bu bir hakkın takvaya ulaşıp da iradeyi Allah'a teslim etmek? Farz. Allah Teala diyor ki Müminin Suresi, Ali İmran Suresinin 102. ayet-i kerimesinde, onlar nasıl sizden evvelkiler hakka tukatihi takvayla, bir hakkın takvayla takva sahibi olmuşlarsa, siz de hepiniz böyle bir takvayla takva sahibi olun diyor. Sevgili kardeşlerim, işte Kur'an-ı Kerim'de yedi safa, yedi safanın yedisi de farz ve bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber yedi safanın yedisini de yaşamışlar.
7 farzı da gerçekleştirmişler. Bu her bir safhada ayrı bir hidayetin yaşadığını gösteren bir muhteşem dizayndır. Ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek hidayetin birinci aşamasıdır. Mürşide tabiyet ikinci aşamasıdır. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek üçüncü aşamasıdır. Fizik vücudu teslim etmek dördüncü aşamasıdır. Nefsi teslim etmek beşinci aşamasıdır. Muhlis olmak altıncı aşamasıdır. İrşat makamına iradeyi teslim ederek Allah'a irşat makamına tayin olmak, irşada memur ve mezun kılınmak yedinci aşamasıdır. Hepsi de farzdır. Yedi hidayetin yedisi de. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Hidayet bundan 14 asır evvel bütünlüğüne yaşandı. Tevrat'a bakıyoruz. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar Tevrat'ta farz olan 7 kesimdeki hidayeti onlar da yaşamışlar. İncil'e bakıyoruz. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar İncil'de farz olan hidayeti 7 safhayı 7 safhasını da yaşamışlar. Öyleyse dinler yoktur. Bir tek din vardır. Ve önce Yahudiler arasında hidayet unutulmuştur. İnsanların bir kısmı hidayeti yaşamamaya başlamıştır. Hazreti İsa devrinde olay buydu Yahudiler için. Hazreti İsa'ya tabi olanlar hidayeti yaşadılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde hem Yahudilerin hem Hristiyanların büyük kısmı artık hidayeti yaşamıyorlardı. İkisinin de içerisinde hidayeti yaşayanlar vardı. Ve onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ona indirilen hidayet sebebiyle şükran hissi besliyorlardı. Ve kendilerinin yaşadıklarını aynen Allah-u Teala ona da söylediği için sevinç gözyaşları döküyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğinde Hristiyanlar da Yahudiler de unutmuşlardı. Büyük kitle olarak unutmuşlardı. Aralarında küçük bir kesim tatbik ediyordu Allah'ın doğrularını. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanların hepsi hidayeti yaşadılar. 7 safhasıyla birden yaşadılar demin söylediğimiz gibi. Bugünlere gidiyoruz. Bugün gene hidayet unutulmuş durumdayken Allah Teala bizimle hidayeti ayağa kaldırdı. İşte bunun için huzurlarınızdayız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hidayet çağının giriş devresi geçen yıl tamamlanmıştır. Ve şimdi hidayet çağının gelişme devresinin birinci yılını idrak etmiş durumdayız. Hidayet çağı bütün dünyaya sulh ve sükunu, mutluluğu götürecek olan, ulaştıracak olan, bütün dünyayı mutluluğa ulaştıracak olan bir çağdır. Hidayetin muhtevası üç dinde de unutulmuş. Aslında üç dinin mensupları başka başka dinlerin mensupları olmadıkları halde birbirlerine düşman olmuşlar. Özellikle Hristiyanlar ve Yahudiler İslam'a düşman olmuşlar. Ve de dünyanın her tarafında şu anda harpler var. Sıcak savaşlar. Açık açık. İnsanlar şehit ediliyor, öldürülüyor. Bütün bu savaşların sona erebilmesi için bütün dünyadaki inananların dinlerin aslında tek bir din olduğunu öğrenmeleri mutlak bir zarurettir. İşte burası
hidayetin merkezi olan Mihir Vakfı, International Mihir Foundation ve Allah'ın Üniversitesi bu büyük hedefe bütün insanları ulaştırmak için Allah-u Teala'nın emriyle kuruldu. İşte sizlere buradan 31 yıldır hidayeti anlatıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve artık öğreti bütün boyutlarıyla tam olarak yerlerine oturmuştur. Hidayet çağının giriş devresi geçen yıl tamamlanmıştır. 30 kameri yılda ve ondan sonra da bir yıl daha idrak ettik. Gelişme devresinin birinci yılı da böylece bugün tamamlanmış oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dünyanın henüz bilmediği hakikatleri İslam alemine, Hristiyan alemine ve Yahudi alemine, Musevi alemine ulaştırmakla vazifeliyiz. Dünya sulhunun kurulması o bizim omuzlarımızdaki vazifedir. Onun için hidayet çağının gelişme devresi son derece önemlidir. 30 yıllık giriş devresi gibi uzun süreli bir devre olmayacağını söylüyor Allah-u Teala. Bunun manası yakın gelecekte vücuda gelecek olan son savaşlardan sonra bir sülh ve sükun devresine girilmesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynında hidayet müessesesi bu dünyada olduğu kadar bütün kainatta en önemli dini müessesedir. Dinin temelidir, vazgeçilmez unsurudur, olmazsa olmaz şartıdır. Ve gördük ki 7 safa 4 teslimden oluşan Allah-u Teala'nın temel emirleri evvela Yahudiler arasında, sonra Hristiyanlar arasında unutulmuş ve bugün İslam tarafından da unutulmuştur. Hidayet bütünüyle yok edilmiş ve İslam bir bitkisel hayata sürüklenmiştir. Artık toparlanma zamanı gelmiştir. Bütün dünyaya sadece bir tek dinin olduğu müessesesi mutlaka ulaştırılacaktır. İblis son gayretleri içerisinde elinden geleni ardına koymasın. Ama başarabileceği

çağının girişi tamamlandı. Gelişme çağında birinci yılını el ele gönül gönüle idrak etmiş bulunuyoruz. Bütün dünyanın sülh ve sükûne ulaşması, sonsuz mutlulukları yaşaması dualarımızla, dileklerimizle, hidayet çağınızın gelişme kısmı mübarek olsun. Müjde gününüz mübarek olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün dünyayı içinde bulunduğu bu korkunç savaş felaketlerinden kurtarabilmenin o derin hazını beraber yaşayacağımız günler uzakta değildir. İnsanlar dinlerini bilmedikleri için Hristiyan aleminde de, Yahudi aleminde de, İslam aleminde de din unutulduğu için, dinin yedi safhası asli unsuruyla hidayet unutulduğu için insanlar başka başka dinlerin mensubu olduklarını zannederek birbirleriyle savaş ediyorlar. İblis de uzaktan bu olaylara bakıp adeta bize nanik yapıyor. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnananlar düşman kamplara ayrılmışlar. Başka başka dinlere mensup olduklarını zannediyorlar. Ve savaş yapıyorlar birbirleri arasında. Milyonlarca insan ölüyor. Oysa ki yakın gelecekte dinlerin mevcut olmadığını, sadece bir tek dinin, Allah'a teslim dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu hepsine ispat edeceğiz. O zaman yeryüzünde savaşlar sona erecek. Savaşlar için kullanılan bütün paralar insanların refahına hasredilecek. Ve dünyada görülmemiş bir bereket ve mutluluk çağı yaşanacak. İşte Allah-u Teala'nın müjdesi o müjdedir. Bereket ve mutluluk çağı hidayet çağıdır. Ve hidayet ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek bizi hidayet çağının mimarı olarak vazifelendirdiği için ona, Yüce Rabbimize, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününü ve ölüm gününü kutluyoruz. Müjde gününüzü müjdeleyerek kutluyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün dünyanın sülh ve sükûne ulaşacağı günler artık uzakta değildir. Onun müjdesiyle sizleri müjdeleyerek inşallah konuşmamızı burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salavat Allah'a.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Zikir sohbeti konumuz zikir. Zikir, hatırlama anlamına gelen bir kelime. Zikir, tekrar etme anlamına gelen bir kelime. Yukarıda zikredilen bir hususu bir defa daha anlatıyoruz dediğimiz zaman, o konunun yukarıda daha evvel söylendiğini ve zikir kelimesiyle anlatmış oluyoruz.

Mezkür kelime dediğimiz zaman daha evvel bu kelimenin kullanılmış olduğu neticesine ulaşıyoruz.

Ama bu manaların ötesinde Kur'an-ı Kerim'de zikir çok önemli bir yer işgal eder. İbadetlerin en büyüğü zikir olması hasebiyle. Namaz kılmak bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Zikrullah bir zikirdir. Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diyerek devam ettirmek, tekrar etmek zikrullah'tır. O da bir zikirdir. Zikirlerin içinde en büyüğü de zikrullah'tır. İbadetlerin içinde en büyüğü gene zikrullah'tır. Öyleyse

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zikrin Kur'an'daki en üstün ibadet olduğunu Allah Teala ifade ediyor. Bu zikir türü Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah Allah diye ard arda tekrar etmektir. İşte Allah'ın isminin kesintisiz bir şekilde tekrar edilmesi zikri daimi ifade eder. Kesintisiz bir zikir, daimi zikir. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü bir insanın manevi tekamülünün anahtarı zikirdir. Bel kemiği, omurgası zikirdir. Zikirsiz bir manevi tekamül, manevi gelişme hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse ne demek istiyoruz? Manevi gelişme deyince neyi kastediyoruz? Nefsimizin kalbi başlangıçta sadece afetlerle doludur. %100 afetlerle dolu bir nefs kalbinin sahibiyiz. İşte bu nefsimizin kalbindeki afetleri yok etmekle vazifeliyiz hepimiz. Nefsimizin kalbindeki afetler, bütün insanların kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, cimrilik, düşmanlık, nefret, kin, her biri nefsimizin bir afetidir. Ve asıl olan, bize gösterilen, insanlara gösterilen hedef, nefsimizin bütün afetlerinden kurtularak, afetlerin yerine fazılları, faziletleri yerleştirebilmek. Ve böylece nefsimizin bize Allah'ın yasak ettiği fiilleri emretmemesini temin etmektir. Bütün insanların nefsleri afetlerle donatılmış olduğu için Allah neyi emrediyorsa onun yerine getirilmemesini ister nefsin afetleri. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka işlemek ister nefsin afetleri. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsin afetleri dediğimiz zaman bir insana devamlı derecat kaybettiren talepler bunlar. Nefsin afetleri hep onu talep ederler. Allah neyi emretmişse onu yapmamayı, Allah neyi yasaklamışsa onu da yapmayı, ister yasakladığını gerçekleştirelim, derecat kaybederiz, ister emrettiğini yerine getirmeyelim, gene derecat kaybederiz. Her halükarda bu bapta bir olgu var. Nefsimizin afetlerine tabi olduğumuz zaman mutsuz bir insan olmayı hep sürdürürüz. Sür git, devam eder, gider bir ömür boyu mutsuz oluruz. Ama kim mutluysa, o mutlu olan insana dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutlu olan insan Allah'ın dostudur. Allah'a gerçek dostluğun başladığı yer aslında en üst seviye dostluktur. O daimi zikrin başlamasıyla gerçekleşir. Kişinin kalbi o noktada kesintisiz bir şekilde her çift atışında bu tarzda çift atar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye
Allah'ın ismini tekrara devam eder. İşte bu kelime nefsimizin kalbin her çift atışında tekrar edilen bu kelime bir insanın nefsinin kalbine Allah'ın rahmet isminin nurunu, fazl isminin nurunu birlikte getirir. Rahmet nurları taşıyıcı faktördür. Fazıl nurları ise nefsin kalbini temizleyici faktörlerdir. Peki rahmet nurunun temizleme fonksiyonu var mı? Var. Fakat sadece %2'lik bir değere ulaşabilir. Nefsimizin kalbine başlangıçta girecek olan nur, girip yerleşecek olan nur, %2 rahmet nurudur. Bunun sebebi, Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisinin kalbimizde başladığının, kalbimize konulan bu işaretle bir alamete, bir ispat vasıtasına kavuşmasıdır. Sadece %2 rahmet nuru nefsimizin kalbine girebilir. Geri kalan nurlar rahmet nuru değildir. Geri kalan nurlar fazıllardır. Kişiyi faziletli, erdemli insan kılacak olan fazıllardır. Bir insanın erdemli insan olabilmesi, faziletin sahibi olabilmesi ancak nefsinin kalbinin fazıllarla dolmasıyla mümkündür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nasıl oluyor da zikir kelimesi, Allah kelimesi Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurları taşıyor? Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Eğer şeytanın adımlarına tabi olursanız şeytan size münkerle ve fuhuşla emreder. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani nefsinizin kalbine ulaşamazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesi denilen olay nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının %51 oranında dolmasıyla mümkündür. Bu %51'in %2'si rahmet nurudur. Rahim esmasının başlangıç noktasında zikir yaparsak nefsimizin kalbine bu iki nur girebilir. İki, %2'lik nur girebilir. Bu nur rahmet nurudur. Rahim esmasının üzerimizde tecelliye başlamış olduğunu gösterir. Sonra geri kalan nurlar %98'e kadar yükselecektir. Daimi zikirle nefsimizin kalbi neticede %100 nurlarda dolacaktır. Konumuzun belki en önemli yönü unutulan bir hakikati hatırlamaktan geçer. Zikir farz mıdır? Eğer bizim din adamlarımıza sorarsanız, zikir farz değildir diyeceklerdir size. Çünkü ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir mevcut değildir. Dinin insanları nasıl cehenneme götürecek olan bir korkunç tuzakla kolları ve bacakları kesilerek
bitkisel hayata ulaştırıldığını, din üzerindeki incelemenizi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin yaşadığı İslam'la bugün yaşamakta olan İslam'ı karşılaştırmak suretiyle sahneleyebilirsiniz. Bundan 14 asır evvel onlar İslam'ı yaşadılar. Onlar Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Bugün Kur'an'daki İslam'dan dinin bugünkü farzlarıyla vücut bulan yaşantıda artık eser yok. Din hedeflerden ibarettir. Bu hedefler ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Bu hedeflere gidebilmek için vasıtalar vardır. Bu vasıtalar gerçekleşmedikçe o hedeflere yürüyemezsiniz. Hedefler ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Peki bunu gerçekleştirmek için hangi vasıtaları kullanacaksınız? Namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, zekat vereceksiniz, paranız varsa hacca gideceksiniz, kelime-i şehadet getireceksiniz. Bunların hepsi vasıta. Yeter mi? Bu vasıtalar yeter mi? Hayır, yetmez. Hepsi farz mı? Hepsi farz. Yeter mi? Yetmez. Neden yetmez? Gene farz olan iki husus daha var. Birisi zikir. İkincisi Allah'a mülaki olmayı dilemek. Bu ikisinden ikincisi yoksa, Allah'a ulaşmayı kişi dilememişse, o kişi hiçbir zaman cehennemden kurtaramaz kendisini. Cehenneme gidecek ve ebediyen cehennemde kalacaktır. Sevgili kardeşlerim, burada ibadetlerle, vasıtalarla hedefleri dikkatle yerli yerine oturtmanız lazım. Hedef, ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimidir. Allah bu hedeflere ibadetler olmaksızın gidemezsiniz. İbadetler o hedeflere ulaşmanızın vasıtalarıdır. Ve bunlardan da en büyüğü zikirdir. İbadetlerin en büyüğü zikirdir. Üç tane büyük ibadet Kur'an-ı Kerim'de mukayese edilmiştir. Bunların arasında zikrin en büyük olduğu açıklanmıştır Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde. Allah Teala buyuruyor ki: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat. İnnes salate tenha anil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber." Diyor ki Allah Teala: "Habibim, sana vahyettiğimiz o Kur'an var ya, onu oku onlara, onu oku, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah, bu iki zikirden de daha büyüktür, yani en büyüktür. Muhakkak ki zikir, zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah diye zikretmek suretiyle oluşan zikir, bu iki ibadetten daha büyüktür, üçünün en büyüğüdür.
Muhakkak ki öyledir. Le kullanmış Allah Teala. Ve le zikrullahi ekber. Muhakkak ki, şüphesiz ki zikir bu ikisinden de daha büyüktür. En büyüktür diyor Allah Teala.

Böyle bir dizaynda zikrin farz olup olmadığını da devreye koymamız lazım. Hem zikir farzdır Kur'an-ı Kerim'de, hem günün yarısından daha çok zikir farzdır, yani çok zikir farzdır, hem de daimi zikir farzdır. Kur'an-ı Kerim'de bunların üçünün de farz olmasına rağmen bugünkü din tatbikatında ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir mevcut değildir. İşte zikir farz mıdırın cevapları. Ara sıra zikretmek farz mıdır? Farzdır. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, demek ki ara sıra zikretmek üzerimize farz kılınmış. Hiç kimse farz olmadığını iddia etmemeli. Ve bunları ibretle dinlemeli ve eksikliklerini tamamlamalı. Öyleyse evvela zikir farz mı? Ara sıra Allah-u Teala'nın adını Allah Allah Allah Allah diye zikretmek zikrullah farz mı? Farz diyor Allah-u Teala. Peki günün yarısından daha fazla zikretmek farz mı? Farz. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ya eyyühellezine amenuzkürullâhe zikren kesîrâ." Ey amen olanlar! Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenler, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani Allah'ı günün yarısından daha çok zikredin. Öyleyse Allah'ı günün yarısından daha çok bir zaman parçasında zikretmekte üzerimize farz. Ve acaba zikri daim, yani kesintisiz zikir, hiç durmadan Allah-u Teala'nın adını zikretmek farz mı sualine ulaştığımız zaman onun da farz olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki:

Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Feskürunallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Demin görmüştük ki namaz da bir zikirdir. Namazdan sonra da bunu yapın diyor Allah Teala. Evvel ve sonra. Yani bir insan ya ayaktadır ya oturuyordur ya da yatıyordur. Üç halin üçünde de Allah'ı zikretmek üzerimize farzdır. Daimi zikir insanların üzerine bu ayet-i kerimeyle farz kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün sahabe bu daimi zikrin sahibi olmuşlar. Üzerlerine farz kılınan bu lazimeyi yerine getirmişler. Ve ulul elbab olmuşlar. Allah Teala daimi zikri sahiplerine ulul elbab diyor. Âl-i İmran 190 ve 191. Li ulil elbab yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. O ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir diyor Allah Teala. İşte Allah'ı bir insan sadece üç halde bulunabileceğine göre üç halin üçünde de zikretmek bunu gerçekleştirebilenlerin adı ulul elbab. Ve bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Hepsi önce bir süre zikretmişler. Sonra zikirlerini günün yarısının ötesine taşıyıp sahit olmuşlar. Sonra da nefslerini de Allah'a teslim edip daimi zikrin sahibi olmuşlar ya da daimi zikrin sahibi olarak nefslerini de Allah'a teslim etmişler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her açıdan Allah ile olan ilişkilerimizi incelediğimizde gördüğümüz şey o ki Allah'ın 14 asır evvel indirdiği Kur'an-ı Kerim'e farz olarak koyduğu insanları mutlak olarak hem dünya saadetine ulaştıracak olan hem cennet saadetine ulaştıracak olan cennetin beşinci katına ulaştıracak olan daimi zikir hepimizin üzerine farz kılınmış. Sonra aradan sadece 14 asır geçmiş. 14 asır sonra bugünkü din tatbikatına baktığımız zaman bırakınız daimi zikri, zikir yok farzların arasında. Ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde zikir mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, onun için yüreğimiz kanıyor. Biz din adamlarımıza onların unuttukları Kur'an hakikatlerini onlara göstermekle vazifelendirildik. Allah Teala tarafından hiç düşünemiyorlar mı? Biz bunları nereden öğrenmiş olabiliriz?
her öğrendiğimiz şey insanları şeytanın pençesinden mutlaka kurtaracak olan, cehennemden mutlaka kurtaracak olan, Allah'ın dostu yapacak olan Kur'an hakikatleri. Nasıl oluyor da insanlar söylediklerimizi anlamıyorlar ve öğrendikleri yanlış ilmin arkasına saklanıyorlar? Hem kendilerini cehenneme mahkum ediyorlar, hem de bütün insanları. Şimdi ne gördük? Ara sıra zikretmek farz. Günün yarısından fazla zikretmek farz. Ve daimi zikir de farz. Ve bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Bir defa daha söyleyeyim. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenilene itaat ederler diyor sahabe için. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Ulul elbab ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ın ismini tekrar edenler. Bu ulul elbab daimi zikrin sahipleri. Hem daimi zikir farz, hem de bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nasıl bir dizayn içinde olmalıyız? 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabinin yaşadığı ve Kur'an'da farz kılınan esaslar hem Kur'an'da farz olmaları dolayısıyla hem de bu farzlar aynı zamanda sahabe tarafından da yaşanmış olması dolayısıyla bugün de tatbik edilmesi gerekmez mi? Biz Kur'an'daki insanları cehennemden kurtaracak olan bütün farzları yok etmiş olan bir İslam tatbikatı içinde bulduk kendimizi. Biz dinsiz büyüdük. Din öğrenmeden büyüdük. Cumhuriyet çocuğuyuz. Ve herkes bizi dinimizden uzaklaştırmaya çalıştı. Zaten sahip olmadığımız bir din terbiyesi, aklımız başımıza geldiği güne kadar hiç bizi muhtevası içine almadı. Biz din terbiyesi almadan büyüdük. Dinsiz büyüdük. Ve Allah Teala bütün insanlara dinlerini öğretmek üzere bir dinsizi seçti. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Nasıl yüreğimiz kan alıyor? 70 milyondan fazla insan bugün bizim ülkemizde cehenneme doğru gidiyor. Sırf Kur'an hakikatlerini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabinin yaşadığı İslam'ı ve Kur'an'ın fazlarını bilmedikleri için. İşte bir tanesi de bu. Zikir. Zikir farz mıdır dediğimiz zaman bugünkü din adamlarımız diyorlar ki yo, farz değil. Araştırıyorlar. 32 farzda da 54 farzda da zikir yok. Farz değil diyorlar. Biz de onlara ispat ediyoruz ki zikir farz. Günün yarısından daha fazla zikir de farz. Daimi zikir de farz. Biz onlara ispat ediyoruz ki bütün sahabe zikri de, çok zikri de, daimi zikri de yaşayıp hepsine sahip olmuşlar. Ulul elbab olmuşlar. Daha ötesi var mı? Var. Sonra mucis olmuşlar. Yani irşad olmuşlar. Sonra da irşad makamının sahibi olmuşlar. Ve daimi zikirden tesbihe geçmişler. Kendi iradeleriyle yaptıkları daimi zikrin ötesinde oluşan müessese
İrade Allah'a teslim edildiği zaman tesbih adını alır. Neden? Çünkü artık o kişinin iradesi yoktur. O kişi iradesini Allah'a teslim etmiştir. Bu sebeple sünnetullah o kişinin zikrini devam ettirecektir. Ama artık onun iradesiyle değil, sünnetullah'la. Bu ise artık iradi yapı devreden çıktığı için zikir değildir, tesbihtir. Bütün melekler Allah'ı tesbih ederler. Kesintisiz bir şekilde sünnetullah onlara Allah'ın ismini tekrar ettirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne gördük? Zikir, Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmesi halinde zikrullah adını alıyor. Ve bu, üzerimize daimi zikir olarak farz kılınmış. 14 asır sonra zikir de devreden çıkarılmış. Çok zikir de devreden çıkarılmış. Daimi zikir de devreden çıkarılmış. Ama bütün sahabe bunun hepsini yaşamış. Biz şimdi hepinizi 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve sahabeye ve onların yaşadığı İslam'a davet ediyorsak suç mu işliyoruz? Kur'an bunları farz kılmış, onlar da farzları yerine getirmişler. Bugün bunların hepsi unutulmuş ve biz o unutulan şeylere hepinizi davet etmekle vazifeli kılınmışız. Ve bu görevi bir hakkın Allah Teala bize yaptırıyor. Ve insanlar bizi suçluyorlar. Bunu gerçekleştirdiğimiz için. Sevgili kardeşlerim, şartlar ne olursa olsun, sizler doğruları hep bizden öğreneceksiniz. Bu can, bu tende kaldıkça. Ve göreceksiniz ki yakın gelecekte ufuklar ağaracaktır. Bu karanlık İslam dünyası mutlaka güneşle aydınlanacaktır. Neden karanlık diyoruz? Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. İnsanları cennet ve dünya saadetine ulaştırabilecek olan ne kadar faktör varsa hepsi devreden çıkartılmış. Geriye hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacak olan İslam'ın 5 şartı kalmış ve bütün İslam dünyası İslam'ın 5 şartının namaz kılmanın, oruç tutmanın, zekat vermenin, hacca gitmenin ve kelime-i şehadet getirmenin kendilerini kurtuluşa ulaştıracağını zannediyor. İşte bunun en hayati faktörü zikirdir. Gördüğünüz gibi zikir de farzdır, çok zikir de farzdır, daimi zikir de farzdır. Gene gördüğünüz gibi bütün sahabe daimi zikrin bu farz hükmünü hepsi yerine getirmiş. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar. Ve bugün farzlar arasında yok. Yoksa hiç kimsenin cennete girmesi de söz konusu değil. Sevgili kardeşlerim, bir korkunç devir yaşıyoruz. Şeytan, alimleri vasıta kılmak suretiyle İslam'ı mahvetmiş. Bunların her birinin devreden çıkması bir tesadüf değil. Allah'a ulaşmayı dilemenin unutulması bir tesadüf değil. Şeytanın bir tuzağı. Biliyorsunuz ki dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Şimdi konumuz olan zikre baktığımızda şeytanın
İslam aleminden zikri kaldırdığını görüyoruz, yok ettiğini görüyoruz. Allah'ın namazdan daha büyük bir ibadet olarak Kur'an'da vasıflandırdığı zikir devreden çıkarılmış. Sevgili kardeşlerim, gerçekten İslam şu andaki İslam'ın 5 şartı tatbikatıyla o tatbikatı yapan hiçbir din adamını Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Ne demek istiyoruz sevgili kardeşlerim? Demek istediğim şey açık değil mi? Her şey yok edilmiş, anlamıyor musunuz? Her şey mahvedilmiş. İnsanların İslam aleminde bu İslam'ın 5 şartıyla kurtuluşa ulaşacaklarına samimiyetle inanması bizim kalbimizi paramparça ediyor. Gerçekten İslam alemi bütün boyutlarıyla bu tuzağa düşmüş durumda. Elbette Hristiyanlar ondan evvel düşmüşler aynı tuzağa. Elbette Yahudiler onlardan da daha evvel düşmüşler. Ama İslam alemi de bu büyük tuzağın şu anda içerisinde. Bize sorarız sevgili kardeşlerim hepinize. Böyle olduğu için gözyaşı dökmek mi yakışır? Yoksa bu konuda ömrümüz boyunca bu unutulan Kur'an kavramlarını insanlara anlatmaya ve kabul ettirmeye dair cehdle Allah için mücadele etmek mi? Söyleyin. Söylediklerimizi tahkik ettiğiniz zaman hepsinin Kur'an gerçeği olduğunu göreceksiniz. Ve hepinizi bu can bu tende kaldıkça ikaz etmekle görevli olduğumuzu sakın unutmayın. Bu hep böyle devam edecektir biz hayatta kaldığımız sürece. Ve hidayet güneşi doğmuştur. Unuttuğunuz İslam'ı İslam olarak sizlere anlatmakla, öğretmekle ve kabul ettirmekle görevliyiz. Bunu başardığımızı göreceksiniz. Kimler, hangi güçler karşımızda olursa olsun bunu başardığımızı göreceksiniz. Çünkü biz Allah'la beraberiz. Bunu hiç unutmayın. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek İslam'ın üzerindeki bu korkunç kabusun insanları kurtaracak olan bütün kurtuluş imkanlarından İslam'ın yoksun bırakılışının, İslam'ın bu sebeple kollarının ve bacaklarının kesilerek İslam'ın bitkisel hayata mahkum edilmesinin bir hesabı olacaktır. Bu hesabın sahibi biziz. Bütün din adamlarına bunları hatırlatacağız ve mutlaka bunu başaracağız. Bu sözlerimiz dikkate alına ve unutulmaya. Ne yaparsanız yapın, hiçbir kuvvet dünya üzerinde bunları gerçekleştirmemize mani olamaz. 14 asır evvelki Kur'an'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan gerçeklerini sadece anlatmakla kalmayacağız.
din alimlerinin kafesine kabul ettireceğiz. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Hepsine kabul ettireceğiz. Çünkü biz sizlere Kur'an'daki İslam'ı ve 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı anlatıyoruz ve sizi sadece ona davet ediyoruz. Bu haktır. Biz de hakkı temsil ediyoruz. Aksi kanaati olan varsa karşımıza çıksın ve ispat etsin. Öyleyse sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Hep bununla sizlerin karşısına çıkacağız. Bu hakikatleri herkese anlatmaya şartlar ne olursa olsun devam edeceğiz. Hiç kimse unutmasın ki Allah bizimle beraber. Biz onun sadece verdiği emirleri yerine getiririz. Hangi standartlar içinde olursak olalım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki yeni bir seneyi devriyesinde Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününün kutlamasını yapıyoruz bugün. Bugün Mevlid Kandili, bu gece Mevlid Kandili'nin gecesidir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek başlıyoruz söze inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevmek gibisi var mı? Eğer severseniz o zaman sevilirsiniz. Nefret eden bir kişinin sevilme hakkı da yoktur. Sevmedikçe sevilmezsiniz. Sevginizi belli etmedikçe de. İçinizde sakladığınız bir sevgi size bir şey kazandırmaz. Sevmelisiniz ve bunu açığa vurmalısınız. Her davranışınızla karşınızdakinden yana olarak. Mutlu olmanın temelinde başkalarından yana olmak var. Mutlu olmanın temelinde başkaları için yaşamak var. Ne zaman bir insan kendisini bütün boyutlarıyla başka insanların mutluluğuna adarsa, başkaları için yaşamaya başlarsa, gayesi etrafındaki herkese mutluluk ulaştırmak olursa, işte o zaman o kişi gerçek anlamda Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta mutluluğu yaşar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca hep insanların mutluluğu açısından hedefler gösteriyor. Ve konunun davranış biçimleriyle alakalı kesimlerine geldiğimiz zaman bakıyoruz ki bir insan için bütün kapıları açan bir anahtar var. İşte bu anahtar başkaları için yaşamak anahtarıdır. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna adarsanız, her an onlardan birini mutlu etmek için bir çalışmanın içinde olursanız, o zaman sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, başkalarına mutluluk ulaştırabildiğiniz ölçüde mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Saadet başkalarının mutluluğunda gizlidir. Sizin başkalarına ulaştırdığınız mutluluk da gizlidir. Sizin saadetiniz, sizin başkalarına ulaştırdığınız mutluluk da gizlidir. Daha çok mutlu olmak isteyen herkes hemen harekete geçsin. Etrafındaki insanları mutlu etmek konusunda nefsiyle ciddi bir savaşa girsin. Eğer bir gün nefsinizi tasfiye edebilirseniz, tasfiye tezkiyenin iki katıdır. Tezkiyede nefsin kalbi %51 nurla kaplanır. Tasfiyede %100. Öyleyse nefsinizin kalbi %100 nurla kaplandığı zaman ne olur? Başkalarını incitecek hiçbir hareket sizden sadır olmaz.
Hep o insanları mutlu etmeye çalışırsınız. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşarsınız. Ve de mutlu kıldığınız insanların sayısı her gün artar. Bunun arkasında en aktif faktör sevgidir. Ancak severseniz başkalarını mutlu etmek istikametinde gönülden bir çalışmanın içine girersiniz. Her saniyesini mutlulukla noktalayacağınız bir muhteşem dizayn sevgili kardeşlerim. İşte bu muhteva içerisinde hepiniz için söz konusu olan şey sizin mutluluğu yaşamanızdır. Ama bu başkalarına bağımlı bir olaydır. Başka insanları hayatınızda ne kadar büyük bir değerle bir yere sahip kılarsanız siz o kadar çok mutlu olursunuz. Başka insanlar sizin tarafınızdan mutlu edilmesi lazım gelen herkestir. Herkese mutluluk saçmaya çalışmalısınız. Onları mutlu edecek davranışlar icat etmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Alekler insi vel cinni illa liyabudun diyor. Bir insanları ve cinleri başka bir şey için değil. Bir de kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Allah'a kul olamaz. İlk kulluk Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen insanın Allah'a kul olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse kimdir Allah'ın kulları? Allah'a gerçek anlamda kul olan kişi başka insanlara mutluluk ulaştırabilen kişidir. İnsanlara huzur vermek için, mutluluk vermek için yaratıldınız. Herkesin yaratılma sebebi aynı hedefe yöneliktir. Başka insanları mutlu kılmak. Herkes farklı bir şeye kabiliyetli olarak yaratılır. Her konunun içerisinde birçok seviyeler vardır. Bu seviyelerin her birisi kişinin başka insanlara karşı duyduğu sevginin boyutlarını taşır. Hiç kimse birbirine standartlar itibariyle benzemez. Herkes mutlaka başka insanlardan farklı bir yapıya sahiptir. Neyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, biz her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık diyor insan oğlunu Allah Teala. Her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık diyor. İnsana bakıyoruz. İnsanın yaratılan bir nefsi var. Sevva edilen ki gene bir yaratma meselesi. Bir de fizik vücudu var. İşte çift yaratılmıştır insanoğlu. Birisi fizik vücut, birisi nefs. Bir de ruhumuz var. Ruhumuz bir yaratık değil. O Allah'ın ruhu. Öyleyse insanları sevin. Sevgili kardeşlerim. Biliniz ki mutluluğun yolu başkalarına verdiğiniz mutluluğun seviyesi kadar bir mutluluk yaşatır size. Bu yol sevgi yoludur. Karşılıksız sevin. Alan el olmayın, veren el olun. Siz başkalarına elinizdeki imkanları ulaştırdıkça Allah'ın size kat kat verdiğini göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz için her zaman güzellikler var. Bu güzelliklere dikkatle bakın. Her an mutlu olacağınız bir şeyler hazırlar Allah Teala size. Her an insanlar olur etrafınızda ihtiyaçları vardır bir şeylere. Onların bu istikametteki mutluluk istikametindeki talepleri olacaktır daima. Eğer bir insan çok fakirse,
en

ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak durumdaysa, o zaman ona maddi yardım yapmalısınız. Her an etrafınızda bu tarzdaki insanlar görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Bir mutluluk ulaştırabildiğiniz kişinin gözlerindeki o pırıltıya dikkatle bakın. Orada sevgi vardır. Orada minnet vardır. Minnettarlık. Başkaları için yaptığınız her güzel şey, onların mutluluğu için harcadığınız her zaman parçası, sizin için dünya mutluluğunun bir parçasını teşkil eder. Sevmeyen insan bunu yapamaz. Sevmeyen insan mutlu olmak hakkının sahibi değildir. Mutluluk mutlaka sevmekten geçer. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için ortada bariz bir vaka var. Herkes birbirine yardım etsin diye insanlar cemaat halinde yaşayan varlıklar olarak yaratıldı. Öyleyse cemaat halinde yaşıyoruz. Bizler insanız. Bu insanlık ideali muhtevası içerisinde hem cinslerimizin yani insanların daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olmaları için her şeyi yapmalıyız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her zaman etrafınızda insanlar olacaktır. O insanların sizlerle olan beraberliğinde süre ne olursa olsun sadece onları mutlu etmek için çalışmalısınız. Bir mutluluk verici davranış, bir yardım, bir güzel söz, bir sevgi unsuru olan ifade, yani sevginizi belli ettiğiniz her adım, hangi türde olursa olsun, bu başka birini mutlu etmek için yeterli sebeptir. Bütün insanlar sevilme ihtiyacındadır. Ama kanunun Allah'ını hiç unutmayacaksınız. Sevenler sevilir. Nefret edilenlerden de insanlar nefret eder. Nefret edilenlerden de nefret etmeyen, onları da sevenler var mıdır? Evet vardır. Eğer Allah-u Teala bir insanın nefsindeki bütün afetleri almışsa, onu bir yerlere ulaştırmışsa, kalp gözünü açmışsa, kalp kulağını açmışsa, o artık kendisini başka insanlara adayan bir insandır. Başkaları için yaşar. Etrafındaki herkes tarafından sevilir. Ve Allah-u Teala'nın indinde her şeyin en güzeline layık kılınır. Zaten davranış biçimlerinde madem ki başka insanlara hizmet etmeyi, onlar için yaşamayı amaç edinmiştir, o zaman mutluluğun gerçek anahtarını yakalamış demektir. Bütün insanlar için şu dünyada verilen gezegende Allah-u Teala o insanları mutlu edecek olan bütün beşeri ilişkileri tahakkuk ettirmek üzere zemin hazırlar. İnsanları birbirine tanıştırır, onları birbirine yakınlaştırır ve de insanların birbirini sevmesine sebebiyet verir.
Öbür taraftan da şeytan insanlarla uğraşır. O da bütün insanların birbirinden nefret etmeleri için zemin hazırlamaya çalışır. Biliyorsunuz ki insan vücudunda afetler var. Yani nefsi afetlerle dolu. İşte şeytanlar demek belki daha doğru. Her birinizin etrafında birkaç tane şeytan mutlaka vardır. Onlar devamlı olarak size fısıldarlar. Siz onları kendi düşünceniz zanneder ve kabul edersiniz. Neyi fısıldarlar? Neyi telkin ederler? Başkalarına kötü davranmanızı. Onların size yaptığı en ufak bir yanlış davranışı, o yanlış davranışı yapan kişiye ödetmek. İşte şeytanın bütün insanların üzerindeki hakimiyeti burada başlar. İnsan nefsindeki intikam afeti. Her zaman harekete geçmeye hazırdır. O intikam afetinin çalışması için zemini şeytan hazırlar, şeytanlar. Başka birisinin size bir kötü davranışta bulunmasını sağlarlar. Bir taraftan da devamlı olarak sizin başka insanlara kötü davranmakta bulunmanız için, davranışlarda bulunmanız için sizi devamlı şeytan telkinleriyle, kendi düşünceniz zannettiğiniz telkinleriyle aldatmaya çalışır. Siz başkasına kötülük yapmadığınız halde başka insanlardan kötülük görebilirsiniz. Böyle bir olay tahakkuk ettiği takdirde yapmanız lazım gelen şey o kişiden intikam almak olmamalıdır. Tam aksine o kişiye siz mutlaka bir iyilik yapmalısınız. İnsanlar ancak böyle utanırlar. Yaptıklarının yanlış olduğunun ancak o zaman farkına vardılar. Kendilerine kötülük ettikleri insanlardan bir kısmının o kötülüğü bile bile kendilerine iyilik etmeye çalıştığını görmek onları evvela hayrete düşürür. Kendileri olsaydı onlara kötülük yapan birine bir kötülük yapmak için hemen harekete geçerlerdi. Aynı şekilde intikam hakkında Allah-u Teala'nın verdiği yetkiye dayalı olarak intikam sevdasına düşüp harekete geçerlerdi. Allah-u Teala böyle bir yetki mi vermiş? Evet, herkese. Kim başkasından bir fenalık görürse o fenalığı aynı seviyede karşı tarafa tatbik etmek yetkisinin sahibi kılınmıştır Allah-u Teala tarafından. Bunun adı kısastır. Allah-u Teala nefs sahibi olan insanlar için böyle bir kapı açmış insanlara. Ama gene Allah-u Teala gene bu paralelliğin, eşitliğin sağlanması için iyi davrananlara da iyi davranışta bulunmasını emrediyor aynı kişinin. Bu nefsine sahip olamayan insanlar için geçerlidir. Kötülüğe kötülük, iyiliğe iyilik. İnsanlar vardır, iyiliğe de kötülük ederler. Kendilerine iyi davranılmasına rağmen o insanlara kötü davranırlar. Onlara kendi menfaatleri için bir menfaat elde etmek istikametinde zarar verirler. İşte bir insan vardı, hırsız. Kendisine iyi davranan, yardım eden kişinin de evinden bir şeyler her zaman çalabilir hırsız. Sevgili kardeşlerim, marifet odur ki hırsıza
Onun çalmak istediği şeyi karşılıksız vermek. O zaman hırsız yaptığından utanç duyacaktır. Yapmak istediği şeyden utanç duyacaktır. O paranın sahibi olan kişinin parayı kendisine vermesi hırsızı düşündürecektir. Neden bunu bana yaptı bu adam diye. Hırsız birçok eve girmiştir, birçok şey çalmıştır. Ama sahiplerinin ayet-i rüyesini bilir. Onlar paralarını çalan kişiye elbette iyi gözle bakmazlar. Haklı mıdırlar? Haklıdırlar. Ama sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki çeşitli seviyelerde insanlar vardır. Hani kendisine tokat atılan adamın karşısındakine tokat atması birinci kişi tokatı yedikten sonra ensesini ovuşturup Allah-u Teala'ya hamd eden, şükreden ikinci kişi tokat yedikten sonra tokat atan kişiye muhakkak ki benim ensem senin elini acıtmıştır. Bunun için beni affetmek büyüklüğünde bulunur musun diyebilen kişi üçüncü davranış biçimini sergiler. İşte Allah Teala hepinizin üçüncü gibi olmanızı istiyor. Hani kıssayı hatırlarsınız. Tasavvufa girmiş bir delikanlı. El öpmüş, mürşidinin elini öpmüş. Mürşid de onu ilk imtihana giriyorsun demiş. Aşağıda üç tane oda var. Üç odaya ayrı ayrı gireceksin. Orada oturan insanların ensesine birer tane tokat atacaksın. Her işlemden sonra gelip bana haber vereceksin. Delikanlı gitmiş, merdivenden inmiş, soldaki odadan içeriye girmiş. Bakmış orada bir adam oturuyor, gitmiş ensesine ya Allah diye bir tane tokat atmış. Adam şiddetle yerinden fırlamış, o da onun ensesine bir tokat atmış. Ve delikanlı ensesini ovuştura ovuştura gitmiş. Müşrine Efendimiz demiş, ben gittim bir tokat attım ama demiş, o da demiş benim enseme bakın bu kırmızı hale getiren enseme onun tokatı. O da bana şiddetli bir tokat attı demiş. Tamam demiş evladım, zaten böyle olması lazımdı. Şimdi ikinci odaya gir. Yani merdivenin karşısındaki odaya gireceksin. Tamam demiş delikanlı gitmiş. Hazırlanmış zaten ensesine tokat gelecek diye. Bir tokat patlatmış adama. Orada oturan kişiye. Orada oturan kişi tokatı yemiş. Ondan sonra yukarıya doğru bakmış. Göz kırpmış. Sonra da okumaya devam etmiş. Delikanlı beklemiş beklemiş cevap gelmiyor. Adam kendisine tokat atmıyor. Dönmüş geriye anlatmış mürşidine. Tamam evladım demiş. Bu ikinci imtihanda tamam. Şimdi üçüncüye gireceksin demiş. Sağdaki kapıdan içeri gireceksin. O yaşlı olan adamın ensesine ona da bir tokat atacaksın. Delikanlı gitmiş. Ensesi budur diye bir tokat şaplatmış. O yaşlı zatın ensesine. Ama bu sefer adam yerinden kalkmış. Buna doğru bir iki adım atınca delikanlı tokat geliyor diye bir iki adım geri çekilmiş. Ama adam hiç tokat atmak niyetinde değilmiş. Demiş ki yavrum bana tokat attın. Allah senden razı olsun. Delikanlının gözleri açılmış. Hem adama tokat atıyor, ensesini acıttığı kesin. Ama adam gelip teşekkür ediyor. Niçin teşekkür etmiş acaba? Adam diyor ki, o tokatı yiyen zat, yavrum diyor senin elin benim enseme vurduğu zaman
Mutlaka benim ensem senin elini acıtmıştır. Acaba demiş beni affedebilecek misin? Ensem elini acıttığı için. Bu demiş madde bir. Madde iki demiş. Sen demiş bana bu tokatı atmakla bir dost kazandın. Ve madde üç demiş. Dost olmak bedava bir olay değildir. Ne zaman, hangi konuda ve neye ihtiyacın olursa olsun bana gel, ben mutlaka senin derdine bir deva bulmaya çalışırım. Şimdi burada ne gördük sevgili kardeşlerim? Üç grup insan gördük. Birisi kısasa kısas uyguluyor. İkincisi kendisine yapılan kötü muameleye karşılık, kötü bir karşılık vermiyor. Sabrediyor. Üçüncüsü ise kendisine tokat atılıyor ama karşısındakine kızmadığı gibi ona dost olmak istikametinde harekete geçiyor ve ona garanti de veriyor. Sen artık bir dost kazandın. Ne zaman bir problemin olursa bana gel, beraberce bu problemi çözelim. Biz her zaman sana yardıma hazırız. İşte Allah'ın insanların olması lazım gelen mevkiyi anlatan davranış biçimleri dizisinin üçüncüsüdür. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Seyyiate hasenatla mukabele etmek. Kişiden bir tokat dediği zaman ona tokat atmamak, aksine onu dost olarak kazanmak. Birincisinde iki hasım kişi oluştu. Bizim delikanlı henüz genç, neyin ne olduğunu bilmiyor ama o adam ona düşman oldu. O da ona tokat atmak suretiyle düşmanlığı üzerine çekti. Ama önemli olan üçüncü adamın davranışı. İşte o adam ruhunu ve cini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden birisi. Mutlaka diyor ensem senin elini acıtmıştır. Sevgili kardeşlerim, sevmek açısından üçüncüsünü dikkate aldığınız zaman onun sadece sevgiye dayalı bir dünyada yaşadığını görüyorsunuz. Onda nefret yok. Aynı kötü davranışı iade etmek de yok. O sadece insanları seviyor. Kendisine tokat atanları da, kötülük yapanları da seviyor. Sevgili kardeşlerim, birinci olaya baktığımız zaman yapılan bir fiil var, tokat atmak. Karşılığında da kendisine yapılan bir fiil var, tokat yemek. Öyleyse burada bir eşitlik görülüyor. İki tarafta birer tokat yemiş. Aynı zamanda iki tarafta birbirine birer tokat atmış. Tokat attıkları zaman ikisi de derecat kaybetmişler. Tokat yedikleri zaman da kaybettikleri dereceleri tekrar kazanmışlar. Öyleyse bunların neticesi 0-0, elde var 0. Kazandıkları dereceler, kaybettikleri dereceler birbirine eşit. Fiiller eşit birer tokat atmak, sonuçlar eşit birer tokat yemek. İkinci işleme baktığımız zaman
Orada farklı bir olay görüyoruz. Kişi tokatı yiyor, taraflardan birisi ötekine bir tokat atıyor, derecat kaybediyor. Tokatı yiyen adam derecat kazanıyor ve kalkıp da ötekine tokat atmıyor. Birisi yaptığı fiil sebebiyle derecat kaybetmiştir. İkincisi yaptığı fiil sebebiyle derecat kazanmıştır. Karşılık vermeyerek soğukkanlılıkla olayı karşılayabildiği için. Öyleyse burada ne vardır? Taraflardan biri bir fiil işlemiştir, karşısındakine bir tokat atmıştır, derecat kaybetmiştir. Karşısındaki kişi, ikinci kişi tokat yemiştir, derecat kazanmıştır. Ama karşı tarafa tokat atıp da kazandığı derecatı kaybetmemiştir. O zaman burada Allah indinde kazançlı çıkan birisi var, tokatı yiyen. Allah indinde derecat kaybeden birisi var, tokatı atan. Fakat üçüncü olaydaki tokatı yedikten sonra kişiye dost elini uzatan kişi, işte o hem tokat yediği için derecat kazanmıştır, hem de kendisine tokat atan kişiye dostluk elini uzatıp onu kendine dost edinmeye çalışmakla da derecat kazanmıştır. Öyleyse kötülüğe iyilikle mukabele etmek, Allah'ın bütün insanlarda oluşturmak istediği neticedir. Onun için bir insanı Allah-u Teala ta salam makamına kadar yüceltir. Ki o noktadaki insan artık kötülüğe iyilikle mukabele etmek yetkisinin sahibi olmuştur. İrşad makamına irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin edilen kişi Allah-u Teala'nın dininde bir değerdir. Çünkü o nefsinin afetlerinin hepsini yok etmiş, yerine ruhun hasletlerini elde etmiştir. Daha ulul albab makamında. Ondan sonra tövbe-i nasuhla tövbe etmiştir Allah-u Teala'ya ihlas makamında. Sonra da son teslim olan iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Böyle bir insan için kendisine kötülük eden herhangi birisi söz konusu olmaz. O kişi kendisine yaptığı o yanlış fiille sadece derecat kaybeder. O kötülüğü işleyen insan. Ama o öyle yaptı diye, kendisine kötü davrandı diye ona hiçbir zaman küsmeyecektir. Onu hiçbir zaman incitmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve de her fırsatta ona yardımcı olacaktır. İşte odur Yunus'un dediği, gönüller yapmaya geldim. O herkesin gönlünü yapacaktır. Onunla Allah arasındaki ilişkiler her zaman en üst boyutta en güzeli verecektir. Bazıları onun yaptığının arkasındaki Allah'ın halk ettiği gerçek sebebi bilmeyerek onun davranışından üzülenler de olacaktır.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah dostlarından irşat makamına tayin edilenler, nefslerinde afetleri ondan çok daha evvel tamamlamış olanlardır. Mesela davranış biçimlerinde başkalarına zarar verecek olan bir husus oluşamaz. Ve insanlar Allah-u Teala'nın yaptırdığı olaylar sebebiyle farklı bir kanaata sahip olurlarsa o zaman Allah'a sormaları gerekir. Ancak o zaman Allah-u Teala hakikati onlara anlatacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, eğer siz Allah'ın dostu olursanız, hele iradenizi Allah'a telarruf ederse, o zaman mutluluğun şahikasında yaşarsınız. Allah-u Teala size her şeyi yaptırır. Siz sadece Allah'ın azatsız kölesi olursunuz. Siz yapmazsınız, Allah yaptırır. İnsanlarsa bunu anlayamazlar. Ve de sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala müsaade vermedikçe siz de izah edemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları başkalarının bilmediği nice sırrı Allah'la kendi aralarında saklı tutarlar. Ama onlar herhangi bir şey yapmazlar. Yapmış göründükleri her şey Allah tarafından kendilerine yaptırılandır sadece. Öyleyse mutlu olmanın en üst boyutu tasarruf altına girmektir. Tasarruf altında olan Allah'ın tasarrufundadır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın mutluluğunun en üst boyutu iradenin Allah'a tesliminden sonra oluşan Allah'ın tasarrufuna girmektir. Allah Teala hepinizi en üst boyutlara ulaştırsın. Dualarımızla sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir kandil kutlaması için birlikteyiz. Kutlu Doğum Haftası'nın başlangıcını teşkil eden 11 Rebiül Evvel günden itibaren Kutlu Doğum Haftası başlamıştır. Bir hafta devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin Mevlid Kandili'ni tebrik ederiz. Allah-u Teala'nın bizleri daha nice kandil günlerine, Mevlid Kandili günlerine, el ele gönül gününe ulaştırmasını dileriz inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 63 yıllık bir hayatı yaşadı. Ve 8 Haziran 632 Pazartesi günü Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kainatın en büyük peygamberi, ulul azm peygamberlerin sonuncusu, peygamberlerin de sonuncusu. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, peygamber deyince Allah Teala Kur'an'da nebileri kastediyor. Ama bizim sevgili adamlarımız bu konuyu gene birbirine karıştırıyorlar. Peygamberleri kendilerine kitap verilen Resuller olarak değerlendiriyorlar. Nebileri de kendilerine kitap verilmeyen peygamber olmayan kişiler olarak değerlendiriyorlar. Sevgili kardeşlerim, sanki özel bir el, iblisin eli, şu din kültürünü İslam adına dağıtan bütün sistemleri alt üst etmiş, paralize etmiş ve Kur'an'da ne kadar hakikat varsa insanları kurtuluşa götürecek olan realite, hepsini iblis yok etmeyi başarmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem doğum gününü kutlamak üzere buradayız. Bu tarih 11 Rebiül Evvel, 20 Nisan 2005 Çarşamba. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözünden emin olunan kişiydi. Bu sebeple adı Emin idi.
herkes onun sözünü mutlaka tutacağını bilirdi. Ve kendisine güvenilen kişi idi. Emin ismini almıştı. Kendisinden emin olunan kişi. Bütün İslam aleminde bu akşamla birlikte bir hafta süreyle Kutlu Doğum Haftası tebrik edilecektir. Kutlu Doğum da Kutlu Doğum Haftası da mübarek olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok küçük yaştayken annesini ve babasını kaybetti. Yetim kalan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e amcası büyüttü ve amcasını bu sebeple bir şeyler borçlu olduğu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından idrak edildi. Amcasını kurtarmak için çok uğraştı. Allah'a ulaşmayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün gayretlerine rağmen amcası dilemedi. Ve ne yazık ki kurtulması mümkün olmadı. Bu sebeple Allah Teala o ayet-i kerimeyi indirdi ki sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Arkasında ne var? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yetersizliği mi? Hayır. O peygamberlerin hasıydı. Peygamberlerin mührüydü. Peygamberlerin hatemiydi. Peygamberlik, nübüvvet müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına girdiği yıl her zamanki gibi Hira Dağı'nda bulunan Nur Mağarası'na ulaşmıştı. Her sene 30 gün bazen de 40 gün orada kalırdı. Nur Mağarası'nda kalırdı. Yanına sadece kuru ekmek ve su alırdı. Başka bir gıda maddesi götürmezdi. Ve genellikle 40 gün süren bir itikafa çekilirdi. 40 yaşında olduğu yıl, 40 yaşına bastığı yıl aynı mağarada Cebrail Aleyhisselam ansızın bir insan hüviyetinde temsil ederek göründü. Bembeyaz elbiseler içindeydi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e doğru bir adım attı. Ve ona dedi ki ikra, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam bir adım daha attı ve oku emrini, ikra emrini tekrarladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı cevabı verdi. Ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımda ona ulaştı. Ve buyurdu ki ikra bi ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle oku. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sımsıkı sarıldı. Ve Allah'ın cereyanı yani cezbe adlı müessese Allah'tan gelen cereyan Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaştı ve cezbelendi. Bu noktadan itibaren ömrü boyunca hep cezbeli kaldı.
Ondan sahabenin büyük bir çoğunluğu cezbeyi tevarüz ettiler, ondan aldılar. Ve onlar da tabiyetinde bulundukları bütün insanlara Allah'ın cereyanını ulaştırdılar. Bir mürşitte mutlaka olması lazım gelen şey cereyandır. O kişi de cezbe hüviyetinde kendisini gösterse de göstermese de netice değişmez. Kim mürşidine tabi olmuşsa tabi olduğunda mutlaka cereyanı alır. Hangi mürşidine? Mürşidine deyince neyi kastediyoruz? Allah'ın gösterdiği mürşide. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah Teala buyuruyor ki Alallahu kastü sebili. Sebillerin kastedilmesi, tayin edilmesi, tespit edilmesi Allah'a aittir diyor Allah Teala.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrindeki en güvenilir kişiydi. Emin insandı. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okumayı öğrendi mi? Bütün Kur'an'ı okuyabiliyordu. Ama Kur'an'ın yüzüne bakıp da oradaki harflerden değil, kalbine bakıp da kalbinden okuyordu. Ömrü boyunca okumayı ve yazmayı öğrenmemiştir. Allah Teala buna uygun görmemiştir. Görseydi bir gecede onu her noktada yetkili kılardı. Allah Teala onun kalbine Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Kur'an'ı indirdi. Ve şöyle söylüyor: "O sana indirdiğimiz Kur'an'ı ezberleyeceğim diye kendini boşuna telaşa sokma," diyordu Allah Teala. "Onu sana, senin kalbine indiren Allah, onu kalbinden okumanın da sağlamak kuvvetinin, sağlayıcı kudretin sahibidir." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam getirip de kalbine Kur'an'ı yerleştirdikçe o gelenleri okumak için ciddi bir ezberlemek için demek daha doğru olur. Ciddi bir gayretin içine girdi. Ve de bu sebeple Allah-u Teala ona bunu söyledi. "Boşuna bu konuda bir gayretin sahibi olma," diyor Allah-u Teala. "Çünkü onu sana indiren Allah, kalbine indiren Allah, onu okumanı da imkan dahiline sokar." Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca hep Kur'an-ı Kerim'i okumuştur. Ama kitaba bakıp da kitaptan Kur'an-ı Kerim'i okumak değil, Allah'ın kalbine yazdığı Kur'an'ı okuyordu. Bu sebeple Allah Teala ona "o yürüyen bir Kur'an'dır," diyor. Yürüyen bir Kur'an-ı Kerim. XX. yüzyılda yapılan bir bilgisayar araştırması her türlü donenin bilgisayara yerleştirilmesi vasıtasıyla peygamberler arasında bir karşılaştırma yapıldı ve bunu yapanlar Hristiyandı. Dünyadaki en meşgul peygamber acaba kim idi? Ve en meşgul olanın en üst seviye işlerle işgal edilmiş olan kişi peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olduğu bilgisayarlarca da tespit edildi. Araştırma yapan Hristiyan, "evet ben bir Hristiyanım ama bilgisayar bunu gösteriyor,"
ifadesini kullandı. Kainatın en meşgul insanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ömrü boyunca hep aktifti. Hep en güzel olayları vücuda getirdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dünya üzerinde fizik vücuduyla Allah'a ulaşıp da oradan aynı gün geri dönebilen, dünyaya geri dönebilen tek peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah'a fizik vücutlarıyla ulaşabilen başka peygamberler var mı? Evet. Bir, Hazreti İdris. İki, Hazreti İsa. Hazreti İdris diyor ki Allah-u Teala'ya, ya Rabbi ben senin cennetini görmek istiyorum. Gösteriyor Allah-u Teala kalp gözüne. Olmaz diyor Hazreti İdris. Ben bu vücudumla gidip orada görmek, onun içinde neler oluyor? Vücut olarak orada bulunup onu görmek istiyorum. Yalvarıyor, yakarıyor Allah-u Teala'ya ve Allah-u Teala neticede talebini kabul ediyor. Ederse ne olur? Ederse ne olur? Allah-u Teala söylüyor. Biz diyor Hazreti İdris'i cennetimize aldık ve onun talebi üzerine oradan çıkarmadık. Hazreti İdris cehenneme, affedersin, cennete girip de oradaki güzelliği görünce, ya Rabbi demiş, ben aşağı inmek istemiyorum. Beni burada müsaade eder misin yaşamamı? Allah-u Teala da kabul etmiş. Hazreti İdris hala orada. Allah-u Teala oraya göre ölçüyü söylüyor. Burada bir gün sizin dünyanızda 1000 yıl gibidir diyor. Öyleyse oradaki alem standartlarında kim bilir kaç bin dünya yılı yaşadılar Hazreti İsa'da, Hazreti İdris'te hala oradalar. Bunlardan Hazreti İsa kıyametten evvel mutlaka dünyaya inecektir. Ve dünyada verilen bu gezegende bir süre Mehdi Aleyhisselam'la beraber olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'dan Miraç emrini alan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağından ayrılarak ruhu vücuduna örtü olmak üzere yola çıktı. Ne demek ruhun vücuda örtü olması? Nasıl şu anda fizik vücutlarımız nefsimize örtüyse, ruhlarımız ayrılmadan evvel ruhumuzun da örtüsüyse, biz baktığımız zaman içinde ruh da nefsi bulunan fizik vücudumuzu görürdük. O zaman kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması söz konusu. Ruh kendi kendine yapacağı bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Fakat bu kendi kendine yapacağı yolculukta yalnız değildir. Zemin kattan birinci kata bile bir insan yalnız başına, insan ruhu yükselemez. Yükselebilmesi mutlak olarak Devrin İmam'ın dergahında bir öğrenim geçirmesiyle mümkündür. Belki bir tecrübe ama bir Kur'an öğretimi söz konusu.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Evinden ayrılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uçarak, ruh vücuda örtü olunca ruhun özelliği söz konusudur. Onun için uçarak diyoruz. Ne demek ruhun özelliği? Ruh fizik alemde uçabilir. Berza aleminde de uçabilir. Kendi alemi olan emr aleminde de uçabilir. Ruh için her yerde uçmak mümkündür ve sonsuz hızla uçabilir. Ruh tay mekanı insanlardan sadece

kişinin aklının ruha kumanda etmesi halidir. Ama bir de fizik vücut tayi mekanı var. Bu ruhun fizik vücuda örtü olmasıyla gerçekleşir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o tayi mekanın da sahibiydi. Hazreti Süleyman'ın da ona sahip olduğu açık bir şekilde ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki böyle bir gecede Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetmek mümkün oldu. Öyleyse yola çıkan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan Mekke'den direkt olarak Allah-u Teala'nın zatına ulaşmadı. Yedi katı direkt olarak çıkmadı. Önce oradan Mescid-i Aksa'ya ulaştı ruhu. Fakat bu ulaşma sırasında da birbirinden bir hafta, belki de bir ay aralıklı olan iki kervana ulaştı ve ikisi arasında sadece saniye farkı vardı. Birincisinde ulaştı, tüccarlarla konuştu. İkincisine ulaştı, onlarla da konuştu. İki kervan arasında aslında bir haftalık fark vardı. Deve yürüyüşüyle bir haftalık fark. Belki de bir aylık, şu anda tam olarak hatırlayamıyorum. Ama o birkaç saniye arayla iki kervanda bulundu. Yani birinci kervandan yola çıkışıyla ikinci kervana ulaşması bir veya iki saniyelik bir zaman parçası aldı sadece. Ama kamyonlar, bu kervanlar birer hafta arayla Mekke'ye varıp da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber olduklarını söyledikleri zaman insanlar buna hayret ettiler. Tarif edilen gün aynı günün, aynı saatinin, aynı dakikasının birkaç saniye farkla tekerrürü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu vücuduna örtü olarak bu iki kervana ulaştıktan sonra her seferinde kervanla konuşurken görünür hale geliyordu. Yani ruh fizik vücudun içinde oluyordu. Fizik vücutla konuşuyordu. Kervandan ayrıldıktan sonra gene ruh fizik vücudu bünyesini alıyordu. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, nefsimizin elektron devir sayısı fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadardır. Bu sebeple nefsimiz fizik vücudumuzun içinde bir esirdir, bir emanettir, bir rehinedir. Allah Teala böyle bir kanun koymuş. Nefsimizin elektron devir sayısı fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadar, yarım ağırlıklar kanuna göre

Nefsimiz fizik vücudumuzun içinde esir. Yani gerçek ifadesiyle nefsimizin ağırlığı fizik vücudumuzun fizik ağırlığının yarısı kadar. Elektron devir sayısı da karşıt elektron devir sayısının iki katı. Karşıt elektronlar nefsimizin dominant unsuru, elektronlar ruhumuzun dominant, fizik vücudumuzun dominant unsuru.

Kişinin bu baktaki müessesine bakıyoruz. Allah-u Teala nasıl yaratmış? Nasıl bir kişinin fizik vücudun içindeki nefsi fizik vücudun elektron devir sayısının yarısı kadarsa ruh tayin mekanında hakim unsur olan ruh, ruhun devir sayısı fizik vücudun elektron devir sayısının iki katı. Aslında bu tayin mekan fizik beden tayin mekanıdır. Hazreti Süleyman'ın da defaatle bunu yaptığını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Miraç yolculuğuna baktığımız zaman zemin katta Mekke'den Mescid-i Aksa'ya kadar gidiş, yolda iki kervanla karşılaşma ve Mescid-i Aksa'dan dikey bir yolculukla Allah'a doğru yedi tane gök katını aşmak, yani tarik-i müstakimi aşmak, Allah'ın huzuruna ulaşmak. Bu ulaşmada Allah'ı net olarak gördü. Neyle gördü? Fizik vücuduna örtü olan ruhunun gözleriyle mi? Evet. Ruhunun gözleriyle gördü. Fizik vücudun gözü hiçbir zaman Allah'ın zatına bakamaz. Hiç kimse buna dayanamaz. Bilmedikleri hakikatleri bir takım akıldanelerin söylediklerini esas almak suretiyle bugün de hala Kur'an gerçeklerine hiç aldırmaksızın devam ettirenler bu konuda da bir büyük yanlışın içinde olmuşlardır. Derler ki kimse hayattayken Allah'ı göremez. İşte görenlerden birisi karşınızda konuşuyor. Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşan kişi Allah'ı görebilir mi? Hayır, göremez. Daimi zikre ulaşan kişi ulyelbap makamındadır. O makamı aşacaktır. Ondan sonraki makam ihlas makamındadır. Ulyelbap makamında 7 mertebe kalbi müzeyyen olacaktır. Tamamen tasfiye olduktan sonraki 7 defa müzeyyen olma söz konusudur. İhlas makamında 7 defa daha müzeyyen olacaktır. 14. Salah makamına geçtiği zaman 5 mertebe müzeyyen olacaktır. 19 mertebe ve Allah'ın zatında böylece hedefe ulaşılmış olacaktır. Allah o kişiye birçok güzellikleri nasip kılacaktır. İşte Allah-u Teala'yı ruhunun baş gözleriyle görüyor Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah Teala bu konuya şöyle bir açıklık getiriyor. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı. Yani nefsinin kalbi evvelce Allah Teala'yı defaatle görmüştü. Ama burada baş gözleriyle Allah'ı görmek söz konusu. Baş gözleriyle, fakat neyin baş gözleriyle? Fizik vücudun mu? Nefsin mi? Ruhun mu? Ruhun baş gözleriyle
Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendi zatını gösterdi. Ve karşılıklı konuşma cereyan etti. Ondan sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tayin mekan emrinin geriye olan neticeye ulaştıktan sonra Allah ruhunun gözleriyle, baş gözleriyle gördükten sonra tekrar dünyada verilen bu gezegene geri döndü. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle yazıyor. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Neyin kalbi? Nefsinin kalbi. Kimin gördüklerini? Ruhun baş gözüyle gördüklerini nefsinin kalbi tekzip etmedi. Neden? Çünkü kim salih makamının 5. kademesine gelirse, yani salih makamını geldikten sonra o kişinin günahları örtülürse, başının üzerine devrin imamının ruhu zaten var, kendi ruhunu da o kişinin Allah-u Teala başının üzerine ulaştırdığı zaman nurları üstlerinde ve sağlarında olarak yürüyen bu insanlar sollarında da yeni bir nurun daha oluştuğunu göreceklerdir. Sol üstte. Böylece kişinin tekamülü tamamlanmış olacaktır. O noktadan itibaren her an o kişi Allah'ın zatını dilediği an görebilecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn söz konusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün gök katlarını birer birer çıktı. 7. gök katına çıktı. 7 tane alem geçti. İndi ilahiye ulaştı. İndi ilahiden arşa, o da istiva etti. Allah Teala ile orada indi ilahide karşı karşıya gelmeleri söz konusu oldu. Emirler alındı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan nasıl çıktıysa aynı şekilde geriye döndü. Ve bütün ayrılığın saniyelerle ifade edildiğini söylüyor Hazreti Ayşe Validemiz.

sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tehlikeli bir hayat geçirmiştir. Ona çok şeyler teklif edildi. Bizim dinimizi kabul et, sana Karun kadar altın verelim, seni zengin edelim dendi. Ve bir elime güneşi verseniz, bir elime ayı verseniz, bunlar dahi beni Allah'ın bana verdiği vazifeleri yapmaktan men edemez. Bana ne vahyolunursa ben o vahye uyarım sadece buyurdular. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dönerken de Allah Teala'nın huzurundan evvela Mescid-i Aksa'ya indiler. Oradan da geri döndüler. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in başarıları ve kendisine tabi olanlarla beraber oluşturduğu tesanüt, birlik ve beraberlik ruhu ve onun görüntüsü Mekkelileri fena halde endişelendirmişti. Neticede topladılar konseylerini, bir araya geldiler ve de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmeye karar verdiler.

daha evvel Hazreti Ömer bir müşrik iken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürme kararı aldı. Kılıcını gizleyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna vardı. Ama ne var ki Cebrail aleyhisselam Hazreti Ömer'in geldiğini ona zaten söylemişti. Üstelik kılıcını da şalvarın içine gizlediğini de. Ve Hazreti Ömer gelince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona niçin geldiğini bildiğini anlattı. Ve Hazreti Ömer kılıcını saklayarak içeri girdiğinden pişmanlık duydu ve utanç duydu. Çok soruları beni en çok üzen iki anım var derdi. Birincisi, kızımı küçücük bir kızken diri diri mezara gömdüğüm günkü hatıram ömür boyu beni hep rahatsız etmiştir. Ben onu diri diri mezara koymaya çalışırken o benim sakallarımdaki kum tanelerini ayıklıyordu diyor. Kızını diri diri mezara gömmüştü Hazreti Ömer. İşte o Hazreti Ömer ikinci üzüldüğü olayı şöyle anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öldürülmesi konusunda kesin bir kanaatin sahibi, mutlaka bunun öldürülmesi lazım diyor. Daha müşrik Hazreti Ömer. Ama yiğit bir cengaver, fakat hırsız, eşkıya, kervan soyucusu, bütün sahibi gibi o da her türlü yanlışlığı yapıyordu. İçiyordu, hırsızlık yapıyorlardı. Yetmez, her bir kabilenin başka kabilelerle mutlaka kan davası vardı. Adam öldürülüyordu devamlı olarak. Ve de Hazreti Ömer ikinci kendisini hayatında en çok üzen olayı anlatıyor. Kılıcını şalvarın içine yerleştirmiş ve Hazreti Muhammed'i öldürmek üzere yola çıkmış. Allah-u Teala da Cebrail Aleyhisselam'ı gene kullanmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Hazreti Ömer'in geleceğini, bir tehlike olmadığını ama paçasının içinde, şalvarın içinde Kur'an kılıcın mevcut olduğunu bildiriyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. O da Hazreti Ömer gelince, ya Ömer, gerçi görünmüyor, belli olmuyor ama şalvarın içindeki o kılıcı biliyorum, Cebrail kardeşim bana söyledi. Hadi bakalım şimdi yapabileceğini zannettiğin şey neyse onu gerçekleştir bakalım. Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dışarıdan herhangi bir kimsenin görmesi ve seçmesi mümkün olmayan bir şeyi, şalvarın içindeki kılıcı Hazreti Muhammed'in görmesinden endişeye kapıldı. Ve içinde bir yaklaşım hissetti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Kalbi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ısındı. Ve ya Ömer, sen bana bir şey yapamazsın söz üzerine de Hazreti Ömer büyük bir pişmanlık yaşadı. Yaptıklarından nadim oldu. Büyük utanç duydu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de tabii saldırmaktan
kendisine men etti. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Ama Hazreti Ömer'le hedeflerine ulaşamayan, üstelik Hazreti Ömer'i kaybeden Mekke müşrikleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmeye kesin kararlılardı. Ve kararlarını tatbik ettiler. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam yine haberi getirdi. Bu gece saldırılacak dendi. Ve de Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahyetti ki yatağına Hazreti Ali'yi yatırsın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle yaptı. İçeri giren 5-6 kişilik bir grup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kılıçları ellerinde yaklaşırlarken Hazreti Ömer bir Hazreti Ali bir narayla fırladı yataktan. Bunun üzerine hepsi oradan kaçtılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını kurtardı Hazreti Ali. Gerçi orada yoktu ama ondan sonra bir daha da İslam'a bu tarzda bir saldırı olmadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'i en çok severdi. O onun zaten arkadaşıydı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıktığı zaman nasıl bir Miraç yaptığını herkese anlatıyordu. Ve zaten Kur'an'da geçti anlattığı şeyler. Buna fena halde içerliyordu müşrikler. Ve Hazreti Ebu Bekir'e dediler ki böyle böyle söylüyor. Allah'ın huzuruna ulaşmış da Allah'la konuşmuş da aşağı inmiş. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın katına çıktı. Yedinci katın yedinci alemine kadar ulaştı. Birkaç saniyelik bir yolculuktu. Ve tekrar Allah'la konuştuktan sonra emirleri aldıktan sonra aşağı indi. Böyle bir olayda tayin mekanda o bunu anlatma emrini aldığı için anlattı herkese. Bunun üzerine inanmadı Mekke müşrikleri. Gittiler Hazreti Ebubekir'e. Dediler ki o böyle söylüyor. Allah'ın katına ulaşmış da Allah Teala görmüş de Allah'la konuşmuş. Hiç böyle bir şey mümkün mü? Diyorlar Hazreti Ebubekir'e. Ebu Bekir de diyor ki bir dakika bir dakika diyor. Söyleyin diyor bana ki o mu söyledi size bunu yoksa bir başkasından mı duydunuz? O söyledi diyorlar. Öyleyse diyor o söylediyse mutlaka doğrudur diyor. Ömrü boyunca hiç kimseye yalan söylememiştir diyor. Hiçbir emanet kendisinde kalmamıştır. O emindir diyor. Öyleyse böylece doğruyu söyleyen Ebubekir Sıddık unvanını alıyor. Sıddık sözüne sadakat eden, mutlaka sözünü yerine getiren kişi. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sadakatte ona sadık olmakta en üst seviyede olan kişi. Hem Sıdk makamının sahibi hem de sadıklardan. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
Hazreti Ebu Bekir ile birlikte Mekke'den ayrılmak mecburiyetinde kaldılar. Bir mağaraya sığındılar. Arkalarından kovalayanlar mağaranın kapısına geldiler. Ve Allah-u Teala mağaranın kapısına bir örümceğe ağ ördürdü ve senelerce sanki hiç kimse mağaraya girmemiş gibi kapının önünde bir örümcek ağını ördü. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bekir, onlar örümcek ağını görüp de içeri girmedikleri için kurtuldular. Mekke'ye ulaştılar ve affedersiniz Medine'ye ulaştılar ve orada kaldılar. Daha sonra sahabe adım adım Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin arkasından göç etti. Medine'de mescidin etrafında Sofa adı verilen bir yer oluştu. Üstü kapalıydı, etrafı açıktı. Ehl-i Sufa orada şekillendi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam neyi söylerse söylediği her şeyi Ehl-i Sufa mutlaka dinlerlerdi ve gidip toplantıya kim iştirak edemediyse onları mutlaka vuzuhla anlatırlardı. İşte tasavvuf kelimesinin bu Sufa kelimesinden geldiği ifade ediyor. Ehl-i Sufa, Sufa sahipleri mutasavvıflar olarak adlandırıldı. Bir başka görüşte tasavvufun sof kelimesinden geldiğini ifade ediyor. Sof, yün demek Arapça. Bütün sahabe mutlaka yün elbise giyerlerdi. Kış beyaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 63 yıllık bir hayatı tamamladıktan sonra hastalanarak rahmetli oldu. ...8 Haziran 632... Pazartesi günü hayata gözlerini yumdu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğum gününü kutlamak ve kutlu doğum haftasının o muhteşem günlerini yaşamak üzere birlikteyiz. Hepimiz inşallah bu kutlu doğum gününde inşallah orucumuzu tuttuk ve sizlere bu bapta bir açıklamayı yapmak mümkün oldu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın indinde her şeyin en güzel olduğu bir ortamda beraberce bütün güzellikleri paylaşıyoruz. Allah'a sonsuz hat ve şükrederek bir defa daha hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününü hem de kutlu doğum haftasını gün ve hafta olarak tebrik eder. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını dileriz. Sevgili kardeşlerim, Mir Vakfı'nın, International Mir Foundation'ın ve Allah'ın Üniversitesi'nin muhterem müntesipleri, Allah hepinizden razı olsun, sonsuz mutluluklar dileyerek bu kandil konusundaki sohbetimizi İnşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salavat.

El Fatiha mi? As salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz size hasretiz. Hep içimizde dinmeyen, tükenmeyen bir hasret var. Biliyorsunuz ki hasret sevginin azığıdır. Hasret sevginin varlığını gösteren en kesin işarettir. Yoksa sizlerde de mi aynı şey var? Yoksa sizler de bize mi hasretsiniz? Sevgili kardeşlerim, sevinin ötesinde ne var ki? Allah mı? O sevilir. Ona aşık olunur. Ona hayran olunur. Öyleyse Allah ile hasretimiz söz konusu değil. O ne yapar eder? Her an kendisini gösterir. Her an üzerimizde tesirlerini icra eder. Her an onunla beraberiz. O bizim Rabbimiz, bizi yaratan. Ah sevgili kardeşlerim, bir bilseniz, her şey öylesine güzel, öylesine muhteşem ki, nasıl Allah'a hayran olmasının sonunda? Her an onunla dopdolu olmaya çalışın. Her an sizinle birlikte olduğunu hissetmeye çalışın. Hiçbirinizden vazgeçmez. Hiçbirinizi yalnız bırakmaz. Sizi bütününüzle ihata etmiştir. İlmiyle ve rahmetiyle. Her şeyinizden anında haberdardır. Her birinize aynı anda cevap verir. Bir kısmınız duyarsınız, bir kısmınız duymazsınız. Sevgili kardeşlerim, aşık olmak, sonra da hayran olmak, işte o Allah'la bizim aramızdaki ilişkidir. Biz ona aşıktık, şimdi hayranız. O bize hiçbir zaman hayran olmaz. O sadece sever, aşık da olur. Ama hayran olmaz. Hayran olacak sadece o vardır. Biz ona hayranız. Sevgili kardeşlerim, belki bir gün siz de hayran olacaksınız. Onu gördüğünüz zaman hayranlığınız başlar. Güzeller güzeli. Güzellerin en güzeli. Ve nereye baksanız onu görürsünüz. O her yerdedir. O sizinle her zaman, her an beraberdir. Hiç vazgeçmez. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliklerin içinde nasıl kaybolmam, nasıl yok olmam, nasıl ona sığınmam sevgili kardeşlerim? O bizim her şeyimiz. O var olduğu için biz varız. Her şeyiyle bir şiir, bir şarkı, bir özlem,
her şey onunla güzel. Hiç gördünüz mü sevgili kardeşlerim orasını? Huzur namazının kılındığı o sonsuz yeşillikleri, altın tahtları, aynı tür elbise giymiş, yakaları kürklü, siyah cübbeli kırkları, sarı cübbeli 70'leri, ve daha sonrasını ne söylüyor size ufuklar? Allah'tan başka ne söyleyebilirler ki? Her şey onun eseri. Biz de onun eseriyiz sevgili kardeşlerim. Sizinle iç içe, gönül gönüle bir dostluğu, bir şiiri, bir şarkıyı, yaşamak üzere buradayız. Onunla birlikteyiz. Ve size sesleniyoruz. Bizim ağzımızdan o sesleniyor. Sevgili kardeşlerim, ölüm deyince kim bilir insanlar ne kadar korkuyorlar şu ölüm denilen şeyden. Bir defacık şu vücudunuzdan ayrılıp da kendinizi görseydiniz, o günden sonra bir daha ölüm korkunuz falan asla kalmazdı. O günden sonra farklı şeyleri yaşardınız. Ölüm mü derdiniz? Bizim ölümümüz kimsenin elinde değil derdiniz. Ölümümüz Allah'ın elinde. Diyelim ki birisi bizi öldürdü. Biz biliyoruz ki o kişi öldürmeseydi aynı anda başka bir sebeple ama mutlaka ölecektik. O zaman kimden korkacağız? Sevgili kardeşlerim, yaşamak onunla bir başka güzel. O sizinleyse, her an beraberse, o söylüyorsa, o zaman bütün fırtınalar en güzel, hafif serin rüzgarlara dönüşür. Meltem rüzgarlarına. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. İnsanın içini hangi yaşta olursa olsun yaşama sevinciyle titreten, coşturan hep odur. Göğün mavisini bir başka mavi olarak görürsünüz. Denizin yeşilini de öyle. Beyaz bulutlarla göklerin mavili arasında bir ahenk kurarsınız kendinize. Onların arasında olmak istersiniz. Uçma tutkusu oluşturur. O zaman her şey daha güzel görünecektir. Sevgili kardeşlerim, size bir sır vereyim mi? Ne zaman kendiniz için değil de başkaları için yaşamaya başlarsanız, o zaman o sizden hiç ayrılmaz.
mutluluğu bütün boyutlarıyla o zaman yaşarsınız. Her şeyinizi başkalarına hasrettiğiniz zaman, her an bir başkasının problemiyle meşgul olduğunuz zaman, her an Allah'ın size öğrettiklerini başkalarına öğrettiğiniz zaman, insanların hasetlerinin, kinlerinin, düşmanlıklarının size hiçbir tesir icra edemediği o zaman, sadece mutluluklardan oluşan bir renkli dünyada yaşadığınız zaman, Allah'ı ne kadar seviyorsunuz sevgili kardeşlerim? Sevginin bedeli fedakarlıktır. Fedakarlığın ölçüsü zikirdir. Bir gün zarfında Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz? İşte o kadar seviyorsunuz Allah'ı. Geri kalan bütün zaman parçalarını kendinize harcıyorsunuz. Öyleyse sevin. Allah'ı sevin. Onu sevdikçe insanları seveceksiniz. İnsanları sevdikçe onu seveceksiniz. Hep birbirini tırmandıran iki tane sevgi halesi sizi devamlı daha yukarıya, daha yukarıya, daha yukarıya çekecek. O her an sizinle olacak. Öyleyse kederin yok olduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? O zaman Allah'a yaklaşmak mecburiyetindesiniz. Bunu size sadece O sağlayabilir. Hangi şartların içinde olursanız olun, keder duymayacağınız bir güne ulaşacaksınız. Gözleriniz mi her zaman yaşaracak? Ama kederden değil, sevgiden, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgiden Allah'a olan yakınlıktan kaynaklanan gözyaşları, onlar hep akacak. Ve siz o gözyaşlarının tanelerinde, onların buğulu dünyasında o sevinç gözyaşlarıyla Allah'a köle olacaksınız. Hani zincirlerle bağlı köleler vardır ya, işte öyle, azatsız köle. Ve kainatın en büyük zevklerini siz yaşayacaksınız. Ufukların efendisi olacaksınız. Ancak O yapabilir. Sizi o hedeflere layık kılacak gene kendisidir. Sizi sevecek olan, sizin kalbinizdeki sevgiyi en büyük boyutlara çıkaracak olan, sizi yetiştirecek olan, mutluluğunuzun sahibi sadece O'dur. Onu seven ne kadar seviyorsa
etrafındaki insanları da aynı oranda sever. Yani Allah'a karşı duyduğu o muhteşem sevgi hangi boyutları kapsıyorsa o kadar boyutta insanlara karşı da sevgisi vardır. Ama Allah'a olan sevgi sadece diğerlerinin toplamının katlarını ifade eder. Asıl ifadesini kullanalım mı? Bir tarafta Allah'a karşı duyulan sevgi var. Diğer tarafta Allah'ın dışındaki her şeye karşı duyulan, insanlar da dahil, her şeye karşı duyulan sevgi var. Onun sevgisi her zaman daha ötededir. Hakim sevgi, ona duyduğunuz sevgidir. Sevgili kardeşlerim, o size ilimlerin hepsini öğretecektir. Siz ona layık olun sadece. Kalp gözünüzün ilk açıldığı gün hayal gördüğünüzü zannedersiniz. Sonra her şey bütün renkleriyle en güzelleri yaşatır size. Kademe kademe gök katlarını göreceksiniz. Birinci gök katındaki secdeyi açıkta, evlerin, var olan her şeyin dışında, tabiatın ortasında, yeşillikler üzerinde birinci kata kadar ulaşabilen herkesle siz de o güzelliği yaşayacaksınız. Sevmekten öte ne var ki sevgili kardeşlerim? Düşman olmak neden? Ne uğruna? Kim düşman saflarda yaşıyorsa, düşmanlar hep şeytanın hegemonyası altında olan insanlardır. Allah'ın hüküm ferma olduğu alanda düşmanlık olmaz. Orada dostluk vardır. Sevgi vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere mutluluğu anlatmak mı, bütün ömrümü bu konuda harcayabilirim. Bütün ufuklara sizin için gidebilirim. Allah'ın bütün söylediklerini sizlere ulaştırabilirim. Bunun için yaşıyoruz. Bunun için var edildik. Hepinizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Öyleyse Allah'ın bu muhteşem yolunda hepinize sonsuz mutluluklar dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şu anda bakın kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve eğer biz gerçekten onlara melekler indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı, her şeyi onların karşısında toplasaydık, Allah'ın dilemesi hariç inanacak değillerdi. Ve lakin onların çoğu cahillik ediyorlar.

etsinler. Artık Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Size kitabı açıklanmış, tafsilatlı olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, O'nun senin Rabbinden hak ile indirildiğini biliyorlar. O halde sakın sen şüphe edenlerden olma. Ve Rabbinin sözü sadakatle ve adaletle tamamlandı. O'nun kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. O en iyi işiten ve en iyi bilendir. Ve yeryüzünde bulunanların çoğuna itaat edersen, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna tabi olurlar. Ve onlar ancak yalan uydururlar. Muhakkak ki senin Rabbin, kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. Ve O, hidayete erenleri de en iyi bilendir. Eğer siz, O'nun Allah'ın ayetlerine inananlarsanız, o zaman üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yiyiniz. Ve size ne oluyor ki, üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yemiyorsunuz. Darda kalıp ona mecbur olduğunuz şeyler hariç, size haram kıldığı şeyleri size ayrı ayrı açıklamıştı. Muhakkak ki onların çoğu bir ilimleri olmaksızın kendi hevesleriyle gerçekten başkalarını dalalette bırakıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin, O haddi aşanları en iyi bilendir. Ve günahın açıkta olanını da, gizli olanını da terk edin. Muhakkak ki günah işleyenler kazananlar, kazandıklarından dolayı yakında cezalandırılacaklar. Ve üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Ve muhakkak ki o fısktır. Ve şeytanlar mutlaka sizinle mücadele etmeleri için dostlarına vahyederler. Ve şayet onlara itaat ederseniz, uyarsanız, mutlaka siz müşrikler olursunuz. Ölü, Allah'a ulaşmayı dilememiş iken, ona 12 ihsan vererek dirilttiğimiz ve insanlar arasında onunla yürüyeceği nur verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde olup ondan çıkamayacak kimse gibi midir? Böylece kafirlere yapmış oldukları şeyler süslü gösterildi. Ve işte böylece her kasabada, şehirde onun mücrimlerini, günah işleyenlerini orada sahtekarlık, hile yapmaları için liderler yaptık. Kendilerinden başkasını aldatmazlar ve farkında değiller. Onlara bir ayet geldiği zaman Allah'ın Resullerine verilen şeyin aynısı bize de verilmedikçe verilinceye kadar asla inanmayız dediler. Risaletini kime vereceğini Allah en iyi bilendir. Cürüm işleyen, günah işleyen kimselere yapmış oldukları hileler sebebiyle yakında Allah'ın huzurunda bir zillet, küçüklük, aşağılık ve şiddetli azap isabet edecektir, gelecektir. Öyleyse Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve Allah'a teslime, İslam'ı açar. Kimi dalalette bırakmayı dilerse onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah mümin olmayanların üzerine azap verir. Ve bu senin Rabbine istikametlenmiş, yönlendirilmiş yoldur. Allah'a götüren yoldur. Tezekkür eden bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. Rablerinin katında onlar için selam yurdu, teslim yurdu vardır. Yapmış olduklarından dolayı o Allah onların dostudur. Ve onların hepsini bir araya topladığı gün Allahü Teala şöyle buyuracaktır. Ey cin topluluğu! İnsanlarla sayınızı artırdınız. Tağutların arasına insanları da kattınız. Onlara dost olan insanlardan bir kısmı şöyle dedi. Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık ve senin bize takdir ettiğin zamanın bitiş noktasına, sonuna eriştik. Allahü Teala, Allah'ın dilediği şey cehennemin yok olma zamanı gelmesi hali hariç, sizin barınacağınız yer ateştir. Orada ebedi kalacak olanlarsınız buyurdu. Muhakkak ki senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, en iyi bilendir. Ve işte böylece kazanmış olduklarından

0: günahlarından dolayı zalimlerin bir kısmını bir kısmına çeviririz, musallat ederiz. Ey insan ve cin topluluğu! Size ayetlerimi anlatan ve bu gününüze ulaşacağınız konusunda sizi uyaran içinizden resuller, elçiler gelmedi mi? Kendi nefslerimize şahit olduk dediler. Ve dünya hayatı onları aldattı. Kendilerinin kafir olduğuna kendileri şahit oldular. İşte bu senin Rabbinin ülke halkı gaflet içindeyken uyarılmadan ülkeleri zulümle helak edici olmamasındandır. Ve herkes için yaptıklarından dolayı dereceler vardır. Ve senin Rabbin onların yaptıkları şeylerden gafil değildir. Ve senin Rabbin ganidir, zengindir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, rahmet sahibidir. Eğer dilerse sizi giderir, yok eder, sizi başka bir kavmin zürriyetinden, neslinden yarattığı gibi, sizden sonra da yerinize dilediğini getirir, halef yapar. Muhakkak ki size vaat edilen, vaat olunduğunuz şey mutlaka gelecektir. Ve siz aciz bırakacak değilsiniz, önleyemezsiniz. De ki, ey kavmim, yapacağınız şeyi yapın. Muhakkak ki ben de yapıyorum. Artık bu yurdun sonunun kimin olacağını yakında bileceksiniz. Çünkü zalimler felaha eremezler. Onun Allah'ın yaratıp çoğalttığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah için pay ayırdılar. Ve böylece kendi zanlarınca bu Allah için ve bu da ortaklarımız için dediler. Fakat ortakları için olan Allah'a ulaşmaz ama Allah için olan o onların ortaklarına ulaşır. Hükmettikleri şey ne kötü. Ve böylece onların ortakları müşriklerin çoğuna onları helak etmek için ve onlara kendilerinin dinini karıştırmaları için evlatlarını öldürmeyi güzel gösterdiler, süslediler. Allah dileseydi onu yapamazlardı. Artık onları ve uydurdukları şeyleri terk et. Ve onlar kendi zanları ile bizim dilediğimiz kimseler hariç bu hayvanlar ve ekinler haramdır, onları yemeyin dediler. Bir kısım hayvanların sırtına binmek haram kılındı. Ve bir kısım hayvanların da onlara iftira ederek üzerlerine Allah'ın ismini anmıyorlar, onları besmele ile kesmiyorlar. Allah iftira etmiş olduklarından dolayı onları yakında cezalandıracak. Ve şöyle dediler. Bu hayvanların karnında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize, hanımlarımıza haramdır. Şayet ölü olursa, o takdirde erkek ve kadınlar onu yemekte, onlar ortaktırlar. Allah bu vasıflandırmalarından dolayı onları yakında cezalandıracak. Muhakkak ki o, hüküm ve hikmet sahibidir, en iyi bilendir. Ve bir ilmi olmaksızın akılsızca, aptalca evlatlarını öldürenler hüsrana uğramışlardır. Ve Allah'a iftira ederek Allah'ın onları rızıklandırdığı şeyleri haram kılan kimseler dalalette kalmışlardır ve hidayete ermiş değillerdir. Ve asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları, yenilen çeşitli ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları yaratan O'dur. Ürün verdiği zaman O'nun ürününden yiyin. O'nun hasat edildiği gün O'nun hakkını verin. İsraf, ziyan etmeyin. Muhakkak ki O, müsrifleri, israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanlar ve kesim hayvanı olanlar var. Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden, kesim hayvanlarından yiyin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki O, size apaçık düşmandır. Eşli, biri dişi, biri erkek olarak 8 çift yük ve kesim hayvanı yarattı. Ayet 142. Koyundan 2, keçiden 2. De ki, 2 erkek mi veya 2 dişi mi? Ya da 2 dişinin rahimlerinin ihata ettiğini mi haram kıldı? Eğer siz sadıklarsanız, bana bir ilimle haber veriniz. Ve deveden 2, sığırdan da 2. De ki, 2 erkek mi veya iki dişi mi? Ya da iki dişinin rahimlerinin ihata ettiğini mi haram kıldı? Veya Allah'ın bununla size vasiyet ettiğine, farz kıldığına şahit mi oldunuz? O halde bir ilimleri olmaksızın insanları saptırmak için Allah'a karşı yalanla iftira edenden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. De ki, bana vahyolunan şeylerde, yenilen yiyecek üzerinde, ölü olan veya akıtılmış kan veya domuz eti ki o muhakkak murdardır veya fısk ile Allah'tan başkası için boğazlanandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Artık kim darda kalırsa, haddi aşması, meyletmesi ve hakka tecavüz etmesi hariç, o takdirde senin Rabbin muhakkak ki gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Yahudi olanlara tırnaklı hayvanların hepsi ve inekten ve koyundan ikisinin de sırtında taşıdığı veya bağırsaklarında olan veya kemiğe karışmış olanları hariç iç yağını haram kıldık. İşte böyle onları azgınlıkları sebebiyle cezalandırdık. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız. Bundan sonra eğer seni yalanlarlarsa o zaman de ki, sizin Rabbiniz geniş bir rahmetin sahibidir ve onun azabı mücrimler, suçlular kavminden geri çevrilemez. Şirk koşanlar şöyle söyleyecekler. Şayet Allah dileseydi, biz ve babalarımız şirk koşmazdık ve hiçbir şeyi haram etmezdik. Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar işte böyle yalanladılar. De ki, sizin yanınızda ilimden bir şey var mı? Öyleyse varsa onu bize çıkarın. Siz ancak zanna tabi oluyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. De ki, artık en kuvvetli delil Allah'ındır. Öyleyse eğer o Allah dileseydi, elbette sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Allah'ın bunu haram kıldığına şahitlik eden şahitlerinizi getirin de. Artık şayet onlar şahitlik ederlerse, o takdirde onlarla beraber sen şahitlik etme. Ahirete inanmayan ve ayetlerimizi yalanlayan kimselerin heveslerine tabi olma. Ve onlar Rablerine eş tutuyorlar, ortak koşuyorlar. De ki, gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona bir şeye ortak koşmayın. Anne babaya ihsanla davranın. Yokluk, fakirlik sebebiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de yalnız biz rızıklandırırız. Kötülüğün açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı olmanız hariç kimseyi öldürmeyin ki onu Allah haram kıldı. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Yetimin malına o en kuvvetli çağına gelinceye kadar en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün dışında bir şey ile sorumlu tutmayız. Söylediğiniz zaman yakınınız olsa bile artık adaletle söyleyin. Allah'ın ahdini yerine getirin, ifa edin. Böylece siz tezekkür edersiniz diye Allah işte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Ve muhakkak ki bu benim mustakim olan yolumdur. Öyleyse ona tabi olun. Ve başka yollara tabi olmayın ki o takdirde sizi onun yolundan ayırır. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Sonra Musa aleyhisselama, ahsen olanlara tamamlayıcı olarak her şeyi açıklayan ve rahmet olan ve hidayete erdiren kitabı, Tevrat'ı verdik. Umulur ki böylece onlar Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar, iman ederler. Ve indirdiğimiz bu kitap mübarektir. Öyleyse ona tabi olun. Ve takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz, rahmete ulaşırsınız. Kitap yalnızca bizden önceki iki topluluğa indirildi. Ve biz onların okuduklarından gerçekten gafildik derseniz diye dememeniz için. Veya eğer bize de bir kitap indirilseydi elbette onlardan daha çok hidayete ererdik dersiniz. İşte size Rabbinizden hidayet, hidayete erdiren beyyine, delil ve rahmet gelmiştir. Öyleyse kim Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve ondan yüz çeviren kimseden daha zalimdir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmiş olmalarından dolayı ağır, kötü bir azapla cezalandıracağız. Onlar illa mutlaka onlara meleklerin gelmesini mi veya senin Rabbinin gelmesini mi veya senin Rabbinden bazı ayetlerin, mucizelerin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinden bazı ayetlerin, mucizelerin geldiği gün daha önce iman etmemişse, amenü olmamışsa veya imanıyla bir hayır kazanmamışsa onun imanı kendisine bir fayda vermez. De ki, bekleyin. Muhakkak ki biz de bekleyenleriz. Muhakkak ki onlar kendi dinlerini tefrik ettiler, parça parça ayırdılar ve grup grup oldular. Senin onlarla bir ilgin yok. Onların işi sadece Allah'a aittir. Sonra yapmış oldukları şeyleri onlara haber verecek. Kim Allah'ın huzuruna bir hasene ile gelirse artık onun on misli onundur. Ve kim bir seyyiye ile gelirse o zaman onun mislinden başkası ile cezalandırılmaz. Ve onlar zulmolunmazlar. Muhakkak ki Rabbim beni hanif olarak sırat-ı mustakime, kıyamete kadar ayakta kalacak olan Hazreti İbrahim'in dinine hidayet etti de. Ve o müşriklerden olmadı. Muhakkak ki benim namazım, kurbanlarım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir de. Onun ortağı yoktur. Ve ben bununla emrolundum. Ve ben Müslümanların, teslim olanların ilkiyim. O her şeyin Rabbi iken Allah'tan başka Rab mı isteyeyim de. Bütün nefsler kendisine ait olandan başkasını kazanmaz. Ve bir günahkar başkasının günahını, yükünü taşımaz. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O zaman hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyleri size haber verecek. Ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerle sizi imtihan etmek için bir kısmınızın derecelerini diğer bir kısmınızın üstüne yükselten O'dur. Muhakkak ki senin Rabbin cezası çabuk olandır. Ve muhakkak ki O mutlaka gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir.
1: Araf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 206 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Sad. Sana indirilen kitap, müminler için bir zikirdir, öğüttür ve onunla onları uyarman içindir. Artık ondan dolayı göğsünde artık bir darlık, sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene tabi olun ve ondan başka dostlar edinmeyin. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Ve ülkelerden nicesini, kaç tanesini helak ettik. Artık azabımız onlara geceleyin veya onlar öğle uykusu uyurken geldi. Azabımız onlara geldiği zaman onların duaları, yalvarmaları, muhakkak ki biz zalimler olduk demekten başka bir şey olmadı. O zaman kendilerine Resuller gönderilen kimselere ve gönderilen Resullere muhakkak soracağız. Öyleyse onlara mutlaka bir ilim ile anlatacağız. Biz gaipler onların yaptıklarından habersiz değildik. Ve izin günü, hesaplaşma günü, tartı, ölçü haktır, gerçektir. Kimin sevap tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Ve kimin sevap tartıları hafif gelirse, o zaman işte onlar, ayetlerimize zulmettiklerinden dolayı nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır. Ve andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada sizin için geçim kaynakları kıldık. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve andolsun ki sizi biz yarattık. Sonra size suret, şekil verdik. Sonra meleklere, Adem aleyhisselama secde edin dedik. Böylece iblis hariç secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Allahü Teala şöyle buyurdu. Sana secde etmeyi emrettiğim zaman seni secde etmekten men eden nedir? İblis, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten ve onu nemli topraktan yarattın dedi. Allahü Teala, öyleyse oradan in. Artık orada senin kibirlenmen olmaz. Hemen oradan çık. Muhakkak ki sen alçaklardansın buyurdu. Şeytan, beyaz gününe, dirileceğimiz güne, kıyamet gününe kadar bana izin, mühlet ver dedi. Allahü Teala, muhakkak ki sen izin, mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis, bundan sonra beni azdırman sebebiyle mutlaka senin sırat-ı müstakimine, onlara karşı mani olmak için oturacağım dedi. Sonra mutlaka onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından geleceğim ve onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın. Allahü Teala, kınanmış, hor görülmüş ve kovulmuş olarak oradan çık dedi. Elbette onlardan kim sana tabi olursa, mutlaka sizin hepinizle cehennemi tamamen dolduracağım. Ve ey Adem, sen ve zevcen cennette yerleşin, oturun. Sonra da dilediğiniz yerden yiyin. Ve bu ağaca yaklaşmayın. O zaman yaklaşırsanız ikiniz zalimlerden olursunuz. Bunun üzerine şeytan, onların o ikisinin görünmesi ayıp olan ve kendilerinden örtülmüş, gizlenmiş yerlerinin açığa çıkarılması için onlara vesvese verdi ve sonra da şöyle dedi. Rabbiniz, ikinizin Rabbi, sadece iki melek olursunuz veya orada ebedi kalanlardan olursunuz diye bu ağaçtan sizin ikinizi men etti, nehyetti. Ve ikisine yemin etti. Muhakkak ki ben sizin ikinize nasihat edenlerdenim. Böylece o ikisini aldatarak öncülük, önderlik etti. Fakat ağaçtan tadınca, meyvesini yiyince, ayıp yerleri kendilerine göründü, açığa çıktı. Ve üzerlerine cennet yaprakları yapıştırmaya başladılar. Ve Rableri, ikisinin Rabbi, ikisine şöyle seslendi. Sizin ikinizi bu ağaçtan nehyetmedim mi, yasaklamadım mı? Ve sizin ikinize, muhakkak ki şeytan apaçık düşmandır demedim mi? İkisi şöyle dedi. Rabbimiz, biz nefslerimize zulmettik. Şayet sen bize mağfiret ve rahmet etmezsen, biz mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz. Allahü Teala, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süreye kadar kalma, yerleşme ve geçinme vardır. Size takdir edildi buyurdu. Allahü Teala, orada yaşarsınız ve orada ölürsünüz ve oradan çıkarılırsınız buyurdu. Ey Adem oğulları, sizlere ayıp yerlerinizi gizleyip örtecek elbise ve süslenecek şeyler elbise ve takva elbisesini indirdik ki bu takva elbisesi daha hayırlıdır. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ey Adem oğulları! Şeytan sizin ebeveyninizi, anne ve babanızı, onların ayıp yerlerinin görünmesi için elbiselerini soyarak, cennetten çıkardığı gibi sakın sizleri de fitneye düşürmesin. Muhakkak ki o ve onun kabilesi topluluğu, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Muhakkak ki biz, şeytanları mümin olmayanlara dost kıldık. Ve kötü, çirkin bir şey yaptıkları zaman babalarımızı onun üzerinde bulduk. Onlardan böyle gördük ve Allah onu bize emretti dediler. Onlara şöyle de, muhakkak ki Allah fahşayı, kötülüğü, çirkinliği emretmez. Allah'a bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim, adaletle davranmanızı ve bütün mescitlerde kendinizi, vecihlerinizi ona yöneltmenizi, namazı ikame etmenizi emretti. Ve dinde ihlasla, dini ona mahsus kılan muhlisler olarak ona, Allah'a dua edin. Sizi yarattığı gibi ona dönersiniz. Bir kısmı hidayete erdi ve bir kısmının üzerlerine dalalet hak oldu. Muhakkak ki onlar Allah'tan başka şeytanları dostlar edindiler. Ve onlar kendilerinin hidayete erdiklerini zannediyorlar. Ey Adem oğulları! Bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz ve içiniz. Ve israf etmeyiniz. Muhakkak ki o müsrifleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziynetini ve rızıktan temiz, helal olanını kim haram etti? O, dünya hayatında amenu olanlar içindir. Ve kıyamet gününde de özellikle amenu olanlara aittir. Böylece bilen bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. De ki, Rabbim size sadece fuhuşu, kötülüğü, açık ve gizlisini ve günahı ve haksız yere zulmetmeyi ve ona bir delil, sultan indirilmemişken Allah'a şirk koşmanızı ve bilmediğiniz şeyleri Allah'a söylemenizi, mal etmenizi haram kıldı. Ve bütün ümmetler için bir ecel, süre, zaman dilimi, müddet vardır. Böylece onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat ileri ne bir saat geri alınmaz. Ey Adem oğulları! Sizin içinizden size ayetlerimi anlatan, kıssa eden Resuller geldiği zaman, bundan sonra kim takva sahibi olur ve nefsini ıslah ederse, nefs tasfiyesi yaparsa artık onlara korku yoktur. Ve onlar mahzun olmazlar. Ve ayetlerimizi yalanlayan kimseler ve onlara karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler ve onlar orada devamlı kalacak olanlardır. Öyleyse Allah'a karşı yalanla iftira edenden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den kendilerine nasipleri erişecek olanlar, işte onlardır. Onlara Resullerimiz, elçi melekler, ölüm melekleri geldiği zaman, onları vefat ettirirlerken onlara şöyle dediler. Allah'tan başka dua etmiş olduğunuz şeyler nerede? Onlar da bizden saptılar, gittiler dediler. Ve kendilerinin, nefslerinin üzerine kafir olduklarına kendileri şahitlik ettiler. Allahu Teala buyurdu. Sizden önce geçmiş olan, ateşte bulunan insan ve cin topluluğunun arasına girin. Her ümmet her girişte dahil olduğu zaman hepsi orada ard arda toplanınca sapmalarına sebep olan kardeşlerine lanet ettiler. Sonrakiler öncekiler için Rabbimiz bizi dalalette bırakanlar işte bunlar. Artık onlara ateşten iki kat azap ver dediler. Allahu Teala şöyle buyurdu. Hepiniz için iki kat azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz. Ve onların evvelkileri sonrakilere, artık sizin bizden bir üstünlüğünüz yok. Öyleyse kazanmış olduğunuz şeyler sebebiyle azabı tadın dediler. Muhakkak ki ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara kibirlenenler, onlara gök kapıları açılmaz. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıramazlar. Ve deve veya urgan, İğne deliğinden geçmedikçe cennete giremezler. Mücrimleri, suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennemde ateşten bir döşek ve üzerlerinde ateşten örtüler vardır. Ve zalimleri işte böyle cezalandırırız. ve amenü olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel işleyenler, nefs tezkiyesi yapanlar ki, kimseyi gücünden başka bir şeyle sorumlu tutmayız. İşte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Onların göğüslerinde, nefsin kalbindeki afetlerinden ne varsa çekip aldık. Onların altlarından nehirler akar. Ve bizi buna hidayet eden Allah'a hamdolsun. Allah'ın bizi hidayete erdirmesi olmasaydı biz hidayete ermezdik. Andolsun ki Rabbimizin Resulleri hak ile gelmiştir dediler. Ve yapmış olduklarınızdan dolayı varis kılındığınız cennet işte budur diye nida olunurlar. Ve cennet ehli ateş cehennem ehline seslendi. Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini hak olarak bulduk. Siz de Rabbimizin size vaat ettiğini hak olarak buldunuz mu? Evet dediler. O zaman onların arasında bir müezzin, münadi, seslenme görevi olan kişi seslendi. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Onlar Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onun o yolun eğri olmasını isterler. Ve onlar ahireti, ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşmasını inkar edenlerdir. Ve onların aralarında bir perde vardır. Ve Araf'ın tepelerin üstünde onların hepsini simalarından, yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Henüz oraya cennete dahil olmamış ama ümit eden cennet ehline selamlanmak, selam sizin üzerinize olsun diye nida ettiler. Onların bakışları ateş, cehennem ehlinin tarafına çevrilince, Rabbimiz, bizi zalim kavim ile beraber kılma dediler. Ve onları simalarından, yüzlerinden tanıyan Araf ehli adamlar, onlara seslendiler, şöyle dediler. Sizin topladıklarınız ve kibirlenmiş olduğunuz şeyler size fayda vermedi. Cehennemliklere şöyle denir. Allah'ın onlara rahmetle ulaşmayacağına dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Cennetliklere de şöyle denir. Cennete girin. Size korku yoktur ve mahzun olmayacaksınız. Ve ateş cehennem ehli cennet ehline nida etti, seslendi. Sudan ya da Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden bize aktarın. Cennetlikler şöyle dedi. Muhakkak ki Allah ikisini de kafirlere haram etti. Onlar kendilerinin dinini oyun ve eğlence edinen ve dünya hayatının onları aldattığı kimselerdir. Böylece onlar bugüne ulaşacaklarını nasıl unuttularsa ve nasıl ayetlerimizi bile bile inkar ettilerse bugün de biz onları unuturuz. Ve andolsun ki onlara bir kitap getirdik. Ve ameni olan bir kavim için onu rahmet ve hidayete erdiren olarak bir ilim üzerine ayrı ayrı açıkladık. Onlar sadece onun teviline, yorumuna mı bakıyorlar? Onun tevilinin geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar, Rabbimizin Resulleri hak ile gelmiştir. Artık bize şefaat edecek şefaatçiler var mı ki bize şefaat etsinler? Veya dünyaya döndürülmüş olsaydık, yapmış olduklarımızdan başkasını yapardık derler. Nefslerini hüsrana uğrattılar. Ve uydurdukları şeyler kendilerinden ayrıldılar. Semaları ve arzı 6 günde yaratan, muhakkak ki sizin Rabbiniz Allah'tır. Sonra arşa istiva etti. Gündüz onu süratle talep eden, takip eden gece ile örtülür. Ve güneş, ay ve yıldızlar onun emrine musahhardır, boyun eğmişlerdir. Yaratma ve emir onun değil mi? Alemlerin Rabbi mübarektir, şanı yücedir. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Muhakkak ki o haddi aşanları sevmez. Islah olduktan sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Allah'a korkarak ve umutla yalvarın. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır. Rahmetin önünde müjdeleyici olarak rüzgarları gönderen O'dur. Ağır bulutları yüklendiği zaman onu ölü bir beldeye sevk ettik. Ve de ondan su indirdik. Bu şekilde onunla bütün ürünlerden çıkardık. İşte bunun gibi ölüleri çıkarırız. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Ve güzel belde, toprağa verimli ülke, Rabbinizin izniyle nebatını çıkarır. Ve kötü, verimsiz, çorak olan ise, faydasız kıt bitkilerden başka bir şey çıkarmaz. İşte böylece şükreden bir kavim için ayetlerimizi açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u, aleyhisselamı kavmine gönderdik. O zaman şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Muhakkak ki ben o büyük günün azabının sizin üzerinize olmasından korkuyorum." Kendi kavminden ileri gelenleri, "Muhakkak ki biz seni apaçık bir dalalet içinde görüyoruz," dediler. "Ey kavmim, ben dalalette değilim ve fakat ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm," dedi. "Size Rabbimin risalelerini gönderdiklerini tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum ve size nasihat ediyorum, öğüt veriyorum ve sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'tan öğreniyorum, biliyorum. Sizi uyarması ve takva sahibi olmanız için sizden, içinizden bir adama Rabbinizden bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? Ve umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Fakat onu yalanladılar. Bu yüzden onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayanları boğduk. Muhakkak ki onlar ama kör bir kavim oldular. Ve ada, Ad kavmine onların kardeşi Hud aleyhisselam şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız?" Onun kavminden, ileri gelenlerden inkar edenler şöyle dedi: "Muhakkak ki biz seni bir sefihliğin, aptallığın içinde görüyoruz. Ve gerçekten biz seni kesinlikle yalancılardan zannediyoruz." Hazreti Hud şöyle dedi: "Ey kavmim, ben akılsız, sefih değilim. Ve fakat ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm. Rabbimin risalelerini, gönderdiklerini size tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum. Ve ben sizin için emin, inanılır, güvenilir bir nasihat edeceğim. Ve sizi uyarması için sizden, içinizden bir adama Rabbinizden bir zikir gelmesine mi şaşırdınız? Nuh kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, onların yerine sizi getirdiğini ve yaratılışta sizin gücünüzü artırdığını, bedeninizi büyük ve kuvvetli yarattığını hatırlayın. Artık Allah'ın nimetlerini zikredin ki böylece kurtuluşa erersiniz." Dediler ki: "Tek bir Allah'a kul olmamız için ve babalarımızın tapmış olduğu şeyleri terk etmemiz için mi bize geldin? Eğer sen sadıklardan isen bize vaat ettiğin şeyi, azabı artık bize getir." Hud aleyhisselam şöyle dedi: "Üzerinize Rabbinizden azap ve öfke vaki olmuştur, gelmiştir. Sizin ve babalarınızın onu isimlendirdiğiniz isimler hakkında mı benimle mücadele ediyorsunuz? Allah ona bir delil indirmedi. Artık bekleyin. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekleyenlerden." Bundan sonra, o vakadan sonra onu ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmet ile kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayan ve mümin olmayan kimselerin kökünü kestik, neslini bitirdik. Ve Semud'a, Semud kavmine onların kardeşi Salih şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Rabbinizden size bir delil, ispat vasıtası gelmiştir. Bu Allah'ın dişi devesidir. Sizin için bir ayettir, mucizedir. Artık onu Allah'ın arzında serbest bırakın, yesin. Ona kötülükle, kötü niyetle dokunmayın. Yoksa sizi elim bir azap alır, yakalar. Ve Ad'den, Ad kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, onların yerine sizleri getirdiğini hatırlayın. Ve sizi yeryüzünde yerleştirdi. Onun ovalarında saraylar ediniyorsunuz ve dağlarda evler oyuyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın, yeryüzünde müfsitler, fesat çıkaranlar olarak bozgunculuk yapmayın. Onun kavminden ileri gelenlerden kibirlenenler, onlardan iman edenlerden güçsüz, zayıf gördüklerine şöyle dediler. Salih'in onun Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar, muhakkak ki biz onunla gönderilen şeye inananlarız dediler. Kibirlenenler şöyle dedi. Muhakkak biz sizin inandığınız şeyi inkar edenleriz. Sonra dişi deveyi kestiler ve Rablerinin emrine isyan ettiler, haddi aştılar. Ve şöyle dediler. Ya Salih, şayet sen gönderilen Resullerden isen bize vaat ettiğin, tehdit ettiğin şeyi getir. Bunun üzerine onları şiddetli bir sarsıntı aldı, yakaladı. Ve kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. O zaman Salih aleyhisselam onlardan yüz çevirdi, döndü ve şöyle dedi. Ey kavmim! Andolsun ki Rabbimin risaletini size tebliğ ettim ve size nasihat ettim. Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Sizden önce geçmiş olan alemlerden hiçbirinin yapmadığı fuhşu kötülüğü mü getiriyorsunuz, yapıyorsunuz? Gerçekten siz mutlaka kadınlardan başka erkeklere de geliyorsunuz. Hayır, siz müsrif, haddi aşan bir kavimsiniz. Ve kavminin cevabı, onları ülkenizden çıkarın. Çünkü onlar çok temiz insanlar demekten başka bir şey olmadı. Böylece biz onun eşi, hanımı hariç onu ve ailesini kurtardık. O geride kalanlardan oldu. Ve onların üzerine taş yağmuru yağdırdık. Artık bak, mücrimlerin, suçluların akıbeti nasıl oldu? Kardeşleri Şuayb, Medyen kavmine şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kul olun. Ondan başka sizin ilahınız yoktur. Rabbinizden size beyine, bir mucize, ispat edici bir açıklama gelmiştir. Artık ölçü ve tartıya vefa edin, tam ve doğru ödeyin. İnsanların eşyalarının değerini eksiltmeyin. Yeryüzünde onun ıslahından sonra fesat, bozgunculuk çıkarmayın. Şayet müminler iseniz, işte bu sizin için hayırlıdır. Tehdit, vaat ederek her yola üstüne oturmayın. Ve ona Allah'a amenü olan kimseleri Allah'ın yolundan men etmeyin. Ve onda Allah'ın yolunda bir eğrilik istiyorsunuz. Ve hatırlayın, siz az idiniz, sonra sizi çoğalttı. Ve bakın, fesat çıkaranların sonları nasıl oldu? Ve eğer içinizden bir kısmınız bir grup, onunla gönderildiğim şeye inanır ve bir kısmınız diğer bir grup inanmazsa, o takdirde Allah, aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Onun kavminden kibirlenenlerin ileri gelenleri şöyle dediler. Ya Şuayb! Seni ve seninle beraber amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka ülkemizden çıkaracağız. Ya da siz mutlaka bizim milletimize, dinimize dönersiniz. Şuayb aleyhisselam, şayet biz kerih görüyorsak da mı? Dedi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Büyük Hadron çarpıcısında nötrinolar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron çarpıştırıcısında nötrinolar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve nötrinolar dışında bilinen her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak ilk kez bir parçacık çarpıcısında üretilen nötrinolar tespit etmek üzere yola çıkıldı ve sonuçta başarıya ulaşıldı. Tespit edilen nötrinolar laboratuvar ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerjiye sahipler. Bu nedenle nötrinoların özelliklerinin yanı sıra çalışma, diğer zor parçacıkların da araştırılmasının da önünü açabilir. Daha önce teorik olarak var olduğu düşünülen nötrinoların varlığı bu deneyle kesin olarak ispatlanmış oldu. Sevgili kardeşlerim, Einstein'ın meşhur enerji formülü doğru, E=mc² ve yakın tarihte de iki tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlamayla kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِ الَّذ۪ينَ كَفِرْ اَنَّ سَمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا. O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah-u Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah-u Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah-u Teala evvela kainatı enerjiyle, yani bugün keşfedilen nötrinolarla yaratıyor. Nötrinolar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı içinde fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız içinde nötrinoları gösterebiliriz. İşte Allah-u Teala ol emriyle sonsuz hızda hareket eden nötrinolarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötrinolar, sağ ve sol spinli karşı nötrinolar, sağ ve sol spinli antinötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt antinötrinolarla zahiri alemi, karşıt zahiri alemi, gayb alemi, karşıt gayb alemini Allah-u Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşıt zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşıt gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah-u Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. 5. alem, melekut alemi, meleklerin yaşadığı alem, 6. de şeytanların. Böylece Allah-u Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu 3 alemde, 3 asıl ve 3 takaş olmak üzere 6 alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala enerjiyle oluşturduğu elektron ve karşıtları onlarla evvela protonları ve nötronları oluşturdu. Proton 3676 tane karşıt elektron, 3675 tane elektrondan oluşuyor. Nötron 3676 karşıt elektron, 3676 tane elektrondan oluşuyor. Protonun muhtevasına baktığımız zaman sayısal denge yine var. 10^-13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda. Ve yine denge korunuyor. Ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinonun varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında madde enerjiden oluşmuştur. Ve bu enerjinin yapısı nötrinolardır. Kur'an'daki karşılığı da
Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 7 kat gökler ve onun bir mislini yerde yaratmıştır. Allah'ın emri bu göklerle yerler arasında inip duruyor. Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmıştır, ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesine bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. O Allah ki 7 tane kat gökler ve yerden onların mislini kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu, kuşattığını bilmez misin? Emir onların arasında göklerle yer arasında devamlı iner. Bu emirde bahsettiği nötrinolardır. Allah hepinizden razı olsun.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. La yemâdû. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha bir Mevlid Kandili akşamında beraberiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Nebilerin sonuncusu, Hatemül Enbiya, Allah'ın Resulü. Allah Teala buyuruyor ki, o içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Hatemül Enbiya'dır diyor Allah Teala. Hatem, mühür demek. Hitam kelimesi de aynı kökten geliyor. Sona ermek demek. Peygamberlerin, nebilerin sonuncusu. Artık ondan sonra yeryüzünde hiç nebi olmadı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve geçen 1400 yıl boyunca nebi olmadığı gibi, bugün de olmadığı gibi, bundan sonra da olmayacak. Kainat bundan sonra son nebinin şeriatıyla, yani zaten kainatta değişmeyen bir tek şeriat var. Bütün peygamberler aynı şeriatla hükmetmişlerdir. Aynı şeriat söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konusunda konuşmak nasip oldu bize. Milattan sonra 571 yılının Rebiül Evvel ayının 11. gününün akşamı, ondan sonra gelen gece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyayı şereflendirmeleri gecesidir. 11. günü 12. güne bağlayan gece. Ve kutlu doğum haftası bugünle başlıyor. On bir Rebiül Evvel 1423 veya 11 Mayıs 1418 veya 24 Mayıs 2002. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepinizin
Mevlid Kandili'ni tebrik ediyoruz. Allah-u Teala'nın bizleri el ele, gönül gönüle, daha nice kandillere ulaştırmasını bütün gönlümüzle Yüce Rabbimizden diliyoruz. Mevlid Kandili hepinize mübarek olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Şunu çok iyi yerlerine oturtmamız lazım diye düşünüyorum ki dünya üzerinde dinler olmamıştır. İnsanlar başka başka dinlerden olduklarını sadece zannetmektedirler. Yoksa Allah-u Teala sadece bir tek din vaz etmiştir. Ve Neviler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kainatın efendisi, son nebidir. Ve yaşadığı din kendisinden evvelki nebi olan Hazreti İsa'nın, ondan evvelki nebi olan Hazreti Musa'nın ve ondan evvelki devirlerde yaşamış olan Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un ve en başta Hazreti Adem'in dinidir. Kısaca insanlık tarihi boyunca İkinci bir din hiç olmamıştır. Sadece bir tek din olmuştur. Bütün devirlerde bütün nebiler, bütün resuller aynı dini yaşadılar. Tek dini yaşadılar. Bugün de bütün kavimlerde resuller vardır. Hepsi de gene aynı dini yaşıyorlar. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in İslam dinini. İkisi arasında hiçbir farklılık yoktur. Hazreti Musa'nın diniyle de İslam'ın ve Hazreti İbrahim'in Hanif dininin hiçbir farkı yoktur. Bütün peygamberlerin dini Hanif dinidir. Öyleyse son nebi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an'da söylendiği gibi Hanif dinini yaşamıştır. Bütün güzellikler onun devrinde yaşanmıştır, hedefe ulaşmıştır.